huzursuz kılmaya çalışır. Nefsinizi azdırır. Zaten Allah'ın emirlerine karşı olan yasaklarını da mutlaka yasak olmalarına rağmen gerçekleştirmek isteyen bir yapıyla yaratılan nefsiniz, şeytanın da her birine ayrı ayrı tesir etmesiyle Allah'ın emirlerini çiğneyen, yasaklarını hiç işlemeyen bir istikamette olması söz konusu olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda güzellikleri yaşamak herkes için mutlak bir gereklilik olarak görünüyor. Kendi mutlulukları için. Allah-u Teala dikkat edin ki herkesi mutlu olabilecek bir özellikle yaratmış, bir fıtratla yaratmış. Herkesi hanif fıtratıyla yaratmış. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecek olan temel vasıfların mutlaka sahibi kılınmışlardır. Öyleyse bütün insanlar hayat yarışına eşit şartlarda çıkarlar. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhlarının kalbi %100 hasletlerle doludur. Ruh insanı sadece güzelliklere, mutluluğa davet eder. Nefs de çirkinliklere, mutsuzluğa davet eder. Allah ruhun tarafındadır. Şeytan da nefsin afetlerinin. Öyleyse Allah Teala'nın herkesi eşit şartlarda yarattığını hiç unutmayacaksınız. Herkesin kalbinde afetlerin sonucu da hasletlerin sonucu da aynıdır. Nefsinizin kalbinde 19 tane afet taşıyorsunuz. Ruhunuzun kalbinde de 19 tane haslet. Allah-u Teala her haslet için 10 puan dizayn etmiş olsaydı, nefsinizin kalbinde 19 tane 10 puan olacaktı. Böyle yaptığını düşünün Allah-u Teala'nın böyle dizayn etmiş olsaydı, nefsinizin kalbinde 19 tane 10 puan olacaktı ortalama. Yani 190 puanlık bir afetler toplamı olacaktı. Ruhunuzun kalbinde de gene 19 tane 10 puan toplamı olan 190 puanlık hasletler toplamı olacaktı. Peki bütün afetler 10'ar puan olarak mı verilir? Öyle verilseydi bütün insanlar melek olurdu. Birbirinin aynı hüviyette yaratılırdı. İradeleri olmazdı. Eşit şartların nefsinin bütün afetleri başkalarına eşit olurdu. Oysa ki Allah-u Teala herkesi kendi şahsiliği içinde yaratmıştır. Herkes başkalarından farklı bir yapıdadır. Karakter yapısını olgunlaştıran nefsin afetleriyle ruhun hasletleri birbirinden farklı bir dizaynda oluşmuştur. Nefsin afetleri netice itibariyle milyarlarca insanın her birinde birbirinden mutlaka farklı gösterir. Öyleyse biz kalın çizgilerle meselemize bakalım.
ve nefsimizin kalbinin afetlerinin muhtevasına yaklaşalım. Herkes farklı bir karakterde olduğuna göre nefsin afetlerinde diyelim ki öfke afeti birisinde 3 puan, bir başkasında 4 puan, bir başkasında 1 puan, birden 10 puana kadar herkese Allah Teala farklı özellikte vermiş. Şimdi burada dikkat etmeniz lazım gelen şey nefsin afetlerinin toplam puanıdır. Bu afetler toplamı herkeste eşittir. Toplam olarak herkeste eşittir. Onar puan vermiş olsaydı Allah Teala herkesin nefsinin kalbinde 190 puan olacaktı. Onar bin puan vermiş olsaydı 190 bin puan olacaktı. Onar milyon puan vermiş olsaydı 190 milyon puan olacaktı. Bu seviyede olması da mümkündür. Ama biz meselemizi kolaylaştırmak için Allah-u Teala'nın onar puan verdiğini ortalama 10 puan üzerinden dağıtımı yaptığını düşünelim. Ona göre yerliğine oturtalım her şeyi. Bu durumda nefsinizin kalbindeki afetlerle ruhunuzun kalbindeki hasletlerin toplamı mutlaka her birine 10 puan ortalama verdiğine göre Allah-u Teala ikisinin toplamı mutlaka 20 olacaktır. Yani bir insanın nefsinde isyan afeti var. Eğer ortalama puan verseydi isyan afetine Allah-u Teala 10 puan verseydi itaat hasleti de 10 puan olacaktı. Toplamı 20 olacaktı. Eğer isyan afetine Allah-u Teala 9 puan verseydi itaat hasleti 11 puan olacaktı. İsyanla itaat arasındaki ilişkide nefsin afetiyle ona karşı gelen ruhun hasreti arasındaki ilişkide toplam daima bizim verdiğimiz misale uygun olarak 20 puan olacak. Öyleyse Allah-u Teala afete 8 puan verirse isyan afetine itaat hasreti 12 puan olacak. Böylece afetlerin sayısını çoğaltın. 1 iken karşı taraf 19, 2 iken 18, 3 iken 17. Böylece 4, 5, 6, 7 diye çoğaltıyorsunuz. 7 iken öbür taraf 13. 8 iken öbür taraf 12, 9 iken 11, 10 iken 10. Öyleyse toplamın mutlaka ikisinin toplamının 20 olduğu bir dizayn içerisinde bir bütünleşme görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir müessese söz konusu. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı düşüneceğiz. Bu ortamda her şey yeşerecek. Eşitliğin dizaynı içerisindeki bütün afetlerle bütün hasletlerin karşı gelen unsurlarının toplamının hep 20 olduğunu düşünün. Hiçbir zaman adaletsizlik oluşmaz. Allah-u Teala herkesi farklı bir yapıda, farklı bir karakterde yaratır. Ama neticeler hep eşittir. Hiç adaletsizliğe açık bir tarafı yoktur. Peki Allah-u Teala'nın hedefi ne? Bu hedefe baktığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

İşte nefsinde ruh gibi olduğu yerde bütün mutsuzluklarınızın sona erdiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de üç ayrı cephede birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa adına mutluluk denmez o zaman.

mutluluk kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini ifade eder. Kavganın olmadığı yerde, bittiği yerde mutluluk vardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, öfke afeti çok yüksektir. Yani bakarsınız 20 puandan 18 puanı öfke. Sadece 2 puan kalmış sükunete. O zaman böyle insanlar başlarına çok dert açacaklardır. Ne zaman mutlak sülh ve sükun oluşur? Nefsinizin kalbi daimi zikirle, bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolduğu zaman. Ne zaman dolar? Evvela Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanı almış olarak mürşidinize ulaşırsınız. O zaman Allah'tan 10 tane nimet alırsınız. Sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı nefs tezkiyesidir. Dünya mutluluğunuzun. Cennet mutluluğunuzun anahtarı nedir? Cennet mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennet saadeti hemen elde edilir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini garantilemiştir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayıp da nefs tezkiyesini adım adım gerçekleştirdikçe dünya saadeti de onun olur. Cennet saadeti hemen kazanılır ama hemen yaşanamaz. Kıyametten itibaren yaşanır. Dünya saadeti ise geç elde edilir. Aylarınızı, yıllarınızı vereceksiniz daimi zikir için. Bir gün inşallah oraya ulaşacaksınız. O zaman dünya saadetinin bütünleştiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu geniş spektrum içinde Allah Teala milyarlarca insan yaratmış. Her biri

birbirinden farklı bir yüzde ile nefsin afetlerinin ve ruhun hasletlerinin dağılımının sahibi olarak. Nasıl insanlar birbirine benzemiyorlarsa, herkesin bir şahsiliği varsa, afetlerle hasletler devreye girdiği zaman da aynı olayla karşı karşıyasınız. Afetlerinizle hasletleriniz sizi mutlaka başkalarından farklı kılar. Herkesin başkalarından farklı davranış biçimlerinin sahibi olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir dizayndan bahsediyoruz. Mutluluk. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması söz konusu olan o olmalı. Peki ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey açık. Mutluluğunuz sizi bekliyor. Öyleyse tasavvuf mutluluktur. Ne zaman gerçek anlamda bir dünya mutluluğunu yaşarsınız? Doyumsuz bir dünya mutluluğu, kesintisiz bir dünya mutluluğu, daimi zikre ulaşıp da nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu kesintisiz dünya saadetini yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. Ne olacaktır? Nefsinizin kalbi de, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu olacaktır. Ya da asıl ifadeyi kullanalım. Ruhunuzun kalbi hasletlerle, nefsinizin kalbi faziletlerle dolu olacaktır. Aslında bütünü oluştururken faziletlerin hasletlerden farkı olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şeyin çok mutluluk verici olduğunu yaşayacaksınız. Her şey en güzel standartlarda, her şey en güzele dönük. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahzeni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Yani yaratılma amacı ahsen olmak. Belli bir takvim içerisinde, belli bir zaman parçası içerisinde ahsen olmak. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ahsen olma müessesesi hemen elde edilebilir olan bir sonuç değildir. Yıllarınız bu istikamette onu elde etmek için geçecektir. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmedikçe dünya saadetinin bütününe sahip olamazsınız.
Öyleyse mutluluğunuz teslimler boyu giderek artar. Cennet saadetinizin cennet vasıfları İslam'ın 7 safhası boyunca hep şekil değiştirir. Daha üst cennetlere sizi ulaştırır. Öyleyse bu muhteva içerisinde hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Cennet saadetinin sahibi olmak zaten bir taleple derhal gerçekleşir ama kıyametten sonra yaşanır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu meseleyi çözmüş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu istikamette ne yapılması lazım? Ne diyordu Allah Teala? Ve en leyse bil insani illa ma sea. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Veya insan için yalnız çalışması vardır. Çalışmasının dışında yoktur. Öyleyse çalışmanızdır ki size derecat kazandıracaktır. Çalışmanızdır ki sizi ahsen kılacaktır. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz süreç içerisinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi standartlarda ne yapmak istiyorsunuz? Bunun dizaynı sizin elinizde. Siz kararın sahibi olacaksınız. Siz yolu tespit edeceksiniz. Sonra da o noktaya ulaşmak için Allah'ın sırat-ı müstakimlerini birer birer takip edeceksiniz. Bir insanın mutluluk hedefine yönelmesi boyunca nefsindeki afetler %7 devamlı azalacaktır. %51'e kadar. Ondan sonra %10 azalacaktır. Şeytanın hakimiyeti de nefsinizin afetleri azaldıkça asli unsura dayalı olarak mutluluğunuz üst tutuklara doğru yürüyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Sadece sizi mutlu olmanız için yaratmıştır. Sadece hedefi budur. O herkesin mutlu olmasını ister. Hem cennet saadetine ulaşmasını, hem dünya saadetine ulaşmasını. Sevgili kardeşlerim, bu hedeflere yönelik davranış biçimleriniz içinde
takip ettiğiniz hayat tarzı işte o tasavvuftur. Kur'an-ı Kerim bu konudaki tasnifi üç ayrı cepheden ele almış. Safhalar itibariyle tasavvufu, yani İslam'ın yaşanmasını 7 safhaya ayırmış. Basamaklar itibariyle 28 basamağa ayırmış. Her 7 basamak bir ayrı grup oluşturmuş. 7, 14, 21, 28, 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklı bir dizayn. Demek ki birinci incelemede safhaları görüyoruz İslam'ın birinci incelenmesinde. İkinci incelemede basamakları görüyoruz. 4 tane 7 basamaktan oluşan bir dizayn. Üçüncü incelemede ise yakinleri görüyoruz. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Ve öğreti açısından meseleye baktığımız zaman evvela Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenildiğini görüyoruz. Sonra 7 ruhunun öğretildiğini görüyoruz. 7. ruhunsa 7 kademeden oluştuğunu görüyoruz. Bir lafız, 7 ruh ve 7 ruhun 7.'sinin 7 kademesi. Bu üçüncü açıdan incelemenin ötesinde Allah-u Teala bir başka açıklamada daha bulunuyor. Ayetlerin tilavet edilmesi, nefsi tezkiye etmek, kitap öğrenmek ve hikmet öğrenmek ve hikmetin daha ötesini öğrenmek. Ayrı ayrı ayetler silsilesinde tasavvufi yaşantının bu açılardan Kur'an-ı Kerim'de izah edildiğini görüyoruz. Ayrı ayrı izahlar. Öyleyse bir defa daha tekrar edelim. Birinci açıdan meselemize baktığımız zaman, tasavvufun bütününü incelediğimiz zaman 7 tane safha görüyoruz. İkinci açıdan incelediğimiz zaman 4 tane 7 basamak görüyoruz. 28 basamağı oluşturuyor. Üçüncü açıdan incelediğimiz zaman İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olarak 3 yakin kademesini görüyoruz. Dördüncü açıdan incelediğimiz zaman ayetlerin tilavet edilmesini, bu tilavetin arkasından kişilerin nefslerinin tezkiye edilmesini, tezkiyenin arkasından kitabın öğretilmesini, ki kitabın öğrenilmeye başladığı noktaya kadar Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Kitabın öğretilmeye başladığından itibaren Kur'an-ı Kerim'in ruhudur.
Öyleyse kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi. Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğretilmesi, ruhunun öğretilmesi, ruhun yedinci ruhun yedi kademesinin öğretilmesi. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, her bir Kur'an-ı Kerim bütünü ayrı bir cepheden Allah Teala tarafından ele alınmış. Hepsi 28 basamağı ifade ediyor.

Öyleyse tasavvuf bütünü, bütün bu muhtevayı kendi bünyesinde şekillendirmiştir. Öyleyse böyle bir dizaynda Kur'an-ı Kerim'deki İslami tasavvuf basamakları itibariyle bir bütünü görüyoruz. Allah Teala herkesin mutluluğunu istiyor. Ve Vel Asr suresi basamaklar açısından meseleye bakıyor. Diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Bu birinci ve ikinci basamakları ifade ediyor. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci basamaklar. Ve amelüs salihat diyor. Ve nefs tezkiyesine başlamak. 14. basamak. Ve tevasav bil hak. Ruhu Allah'a hakka ulaştırıp hakkı tavsiye etmek. 21. basamak. Ve tevasav bil sabr. Sabrın sahibi olmak. 28. basamak. Ve sabrı tavsiye etmek. Öyleyse bu nasıl bir bakış? Bu Vel Asr suresine göre 4 tane 7 basamak açısından bakış. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Değerlendirirken davranış biçimlerinizin ağırlığı pozitifse Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz. Seçildiğiniz zaman ikinci basamaktasınız. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman üçüncü basamakta olursunuz. Üçüncü basamakta olmanız demek, Allah'a ulaşmayı dilemeniz demek, kurtuluşa imzayı atmanız demek. Cennet burada başlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci kat cennet burada elde edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer. Üçüncü basamak. Öyleyse burası üçüncü basamak bir dönüm noktasıdır. Cehennemi cennetten ayıran, cehennemin kilidi, cennetin anahtarı burada elde edilir. Allah'a ulaşmayı dileme noktasında. Allah Teala rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Bu üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileme bütün insanlar için bir kurtuluştur. Üçüncü basamağa ulaşan herkes yedinci basamağa ulaşmıştır. Aslında üçüncü basamak yedinci basamağı ifade eder. Ne olur? Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak kulaklarınızdaki vakrayı alır. Altıncı basamak. Kalbinizdeki ekinneti alır. Yerine ihbat koyar. Yedinci basamak. Üçüncü basamakla yedinci basamak aynı dedik. Cennetin, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Vel Asr suresine göre ilk yedi basamağı burada tamamlamış olursunuz. Ve
İlmen yakin burada başlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde. Yoksa böyle bir dileğiniz olmadığı sürece, yani yedinci basamağa gelmediğiniz sürece, ki üçüncü basamağa gelmek birkaç dakika içinde Allah'ın sizi yedinci basamağa getirmesi demektir. Vel Asr suresindeki birinci yedi basamak burada tamamlanıyor. Muhtevaya baktığımız zaman ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin konusunda ilmel yakin de burada başlıyor. Üçüncü basamaktan evvel ilim yok. Ondan evvelkidir Allah Teala ilim sahibi olarak kabul etmiyor. Üçüncü basamak ilmel yakin, ilim açısından yakinin başlaması. Basamaklardan üçüncüsü, yedincisiyle aynı olduğu için birinci yedi basamağın tamamlanması, basamaklar açısından baktığınız zaman, safhalar açısından baktığınız zaman birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennetin birinci katı. Sonra Allah Teala devam ediyor yardımlarına. Göğsünden kalbine o kişinin nur yolu açıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişiyi huşu sahibi yapıyor ve onun talebi üzerine mürşidini kişiye gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir olgu var. Ne olgu? Allah-u Teala'nın dizaynında hacet namazını kılıp da Allah'tan bir şeyinizi sorduğunuzda size gösterdiği zaman ona ulaşıp, bu 10 tane ihsanla ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman yeni bir safhaya ulaşırsınız. İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. İkinci 7 basamakta tamamlanmıştır. Tabiyetiniz gerçekleşmiştir. Mümin olmuşsunuzdur. Küfür müessesesi burada bitmiştir. Burada dünya saadeti henüz başlamamıştır. Bu noktada başlayacaktır. Yani başkalarından dünya saadeti açısından hiçbir farkınız yok. 14. basamak. Ama ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu saydığımız ihsanlarla tabiyetini gerçekleştiren birisi Allah-u Teala'dan şimdi burada ikinci yedi basamağın sonunda bir muhteva kazanır. Bu kişi birinci ve ikinci basamaklarda kendisine kıraat edilen kişidir. Üçüncü basamaktan itibaren tilavet başlamıştır. Ve tilavet kişiyi ruhunu Allah'a ulaştırmaya kadar götürür. Yani şu anda 14. basamakta kişi tilavet safhasındadır. Vel Asr suresinin 2. 7 basamağı tamamlanmıştır. Kişi bu noktadan itibaren amelü salihata başlayacaktır. Ve böyle bir olgu kişiye çok şeyler sağlar. Kişiyi mümin kılar. Burada küfür biter. İlmel yakin kademesi burada bitmez.
devam eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte böyle bir dizaynda dünya saadetinin hiçbirini henüz yaşamadınız. Sizin de henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan dünya saadeti itibariyle bir farkınız yok. Onlar gibisiniz. Ama tabiiyetle beraber birinci nimet, devrin imamın ruhu geliyor başınızın üzerine. Onun üzerine, başınızın üzerine o gelince Allah-u Teala kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbinizin içine imanı yazıyor. Ve gerçek anlamda kalbi de mümin olan bir insan oluyorsunuz. Ağızlarıyla mümin olanlardan değil, kalpleriyle de mümin olanlardan birisi oluyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Kalbiyle mümin olmak, mümin oluyorsunuz. Ve Allah'ın beşinci nimeti, bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Altıncısı, nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen nurlardan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Toplanınca nefsin kalbindeki afetlerin o kadarı azalıyor. Tekrar geriye dönüp de kalbinize giremezler. Çünkü nefsinizin kalbindeki iman kelimesi çekim gücüne sahip ve sadece çektiğini, yani fazılları etrafında toplar. Ve ruhunuz nefsinizin her %7 aklanmasında, fazıllarla dolmasında gök katlarından bir tanesinden yükselir. İlk %7'de birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kademelerde 7 tane gök katına ulaşır. Bu 7 tane gök katı birer birer çıkılır. Birinci katta secde, ikinci katta su varılma havuzlarında su varılma, üçüncü katta iki katlı mescitte namaz kılma, dördüncü kata mihenk menfezinden ulaşma, dördüncü katta Beytül Mekdes'in aslında secde etmek, namaz kılmak, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında namaz kılmak, altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanmak, yedinci kata fetihle ulaşmak ve yedinci katta 7 tane alemin geçilmesi, Sitretül Müntaha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Böylece 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatına geri döndürülmek üzere sizlere emanet olarak verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a ulaştığı yer safalardan
üçüncüsüdür. Üçüncü kat cennet sizin olur. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı yer, ilmel yakinin tamamlandığı yerdir. On dördüncü basamak, ikinci yedi basamağın bittiği yerdir. Tevasav, affedersin, üçüncü yedi basamağın bittiği yerdir. Tevasav bil hak olarak anlatılıyor. Hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmeye başlamış bir kişinin durumunu anlatıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde müesseseye dikkatle bakın. Orada ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynen yakine henüz geçememişsinizdir. Orada 14. basamak, 21. basamakta 3. 7 basamak tamamlanmıştır. 21. basamakta

tilavet bir yere varmıştır. Tilavetin ötesi kıssa olayıdır ki kıssa müessesesi 22. basamakta başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı. Nefsiniz %51 nurla doldu. Burada ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerde dünya saadetinin %51'ine sahipsiniz ve 3. kat cennetin sahibi oldunuz. Yolculuğunuzun buraya kadar olan kesimini Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah garanti ediyor. Allah sizi ulaştırıyor kendisine. Nefs tezkiyesini Allah size yaptırıyor. Siz ibadetleri sevmiyorsunuz, Allah size sevdiriyor. İşte böyle bir dizaynda yeni bir ufukta yolculuk yapacaksınız. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başladı, 21. basamakta bitti. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Bu birinci teslim. Ruhunuzun Allah'a teslimi, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu noktada nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Başka bir açıdan bakıyoruz meselemize. Önce Kur'an'ın tilavet edilmesiydi. Edildi. Ondan sonra nefsin tezkiyesi geliyor. Tezkiye de burada tamamlanıyor. Bundan sonra tasfiye başlayacak nefs için. ...22., 23., 24., 25. basamaklar Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. 21. basamak fena makamıdır, fena fillah makamıdır. Kur'an'ın birinci ruhu öğretilir. 23. basamak beka makamıdır. Kur'an'ın ikinci ruhu öğretilir. 23. basamak zühd makamıdır. Kur'an'ın dördüncü ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu öğretilir. 25. basamak muhsinler makamıdır. Fizik vücudumuzda Allah'a teslim olmuştur. Burası Kur'an'ın dördüncü ruhunu ifade eder. Bu fena, beka, zühd ve muhsinler makamları iki muhteva arasında bir boşluğu ifade eder. Bir sonraki makamda, ulul-elbab makamda daimi zikre başladığınız zaman hikmet sahibi olacaksınız. Orası aynel yakindir. İlmel yakin ise bu dört tane velayet makamı başlamadan evvel tamamlanmıştır. Burası ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizaynda adım adım bir yerlere doğru yaklaşırsınız.

Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin de %90'ından fazlası sizin olur. Hikmete ulaştınız. Burası hikmet kademesi. Ve safhalardan dördüncüsündesiniz. Dördüncüsü fizik vücudunu teslim ettiğiniz yer. Beşinci safhaya adım attınız ama ulaşamadınız. Ulerbap makamında beşinci safhaya adım atılır. Ama beşinci safhaya ulaşmak ihlas makamındadır. İhlas makamında böyle bir dizaynın sahibi olursunuz. Öyleyse ihlas makamında hikmeti yaşayacaksınız. Hikmet müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Hikmet 7 tane vasıf gerektirir. Evvela daimi zikrin sahibi olacaksınız. Sonra bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Sonra bunların neticesinde kalp gözünüz açılacak ve kalp kulağınız açılacak. 4 tane özellik. Sonra hayrın sahibi olacaksınız, daimi zikrin sahibi olmanız sebebiyle devamlı derecat kazandığınız cihette. Hayrın sahibi olacaksınız. Sonra tezekkür sahibi olacaksınız. Allah ile müzakere edeceksiniz. Konuları konuşacaksınız. Bilgi alacaksınız. Bilgilendirileceksiniz. Sonra Allah-u Teala'nın bu muhtevasında zemin katı gösterecek Allah-u Teala Hulleri makamında size. Sonra birinci katı göstermeye başladığında ihlas makamına gelmiş olacaksınız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları ve yedinci katın yedi alemini Allah-u Teala size orada gösterecek. Sitretin müntaha kadar. Sitretin müntaha ile İhlas makamını tamamlamış olacaksınız. İhlas makamı sizi beşinci kat cennetin sahibi kılar. İhlas makamı sizi

Beşinci kat cennetle birlikte dünya saadetinin %100'üne ulaştırır. Burası İslam'ın beşinci safhasıdır. Burası Ulu'l-Elbab makamıyla birlikte ilmel yakini açtığınız aynel yakinin sahibi olduğunuz noktadır. Aynı zamanda buradaki muhtevanızda sizin için söz konusu olan bir husus tahakkuk etmiştir. Daimi zikrin sahibi oldunuz, hikmet ehli oldunuz, tezekkür ehli oldunuz ve bu noktada Sitret-i Münteha'yı Allah-u Teala size gösterdiği zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir yerlere ulaştıracaktır daha ileride. Ama bu içinde bulunduğunuz noktada siz artık ihlas makamını bitirdiniz. Salah makamına adım attınız, yedinci ve son makamı. Fena makamı Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhunu ifade eder. Beka makamı ikinci ruhunu ifade eder. Zühd makamı üçüncü ruhunu ifade eder. Muhsinler makamı dördüncü ruhunu ifade eder. İhlas makamı beşinci ruhunu ifade eder. Ve salah makamı yani yedinci makam yedi tane kademeye ayrılır. Tekrar edelim. Birinci velayet makamı fena fillah. İkincisi beka billah. Üçüncüsü zühd. Dördüncüsü muhsinler makamı fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz makam. Beşinci makam ihlas makamı. Altıncı kademe, altıncı safha iradenizi Allah'a teslim etmeden evvelki son durak. İrşada ulaşmak. Burası İslam'ın altıncı safhasını oluşturuyor. Ve yedinci safhada ise iradenin Allah'a teslimi var. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yerlere ulaşıyorsunuz. Ve Allah ile olan dizaynı artık mutluluk üzere kuruyorsunuz. Allah-u Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği an ihlas makamı tamamlanmıştır. Artık salah makamındasınız. Salah makamının birinci kademesinde
Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. İkinci kademesinde Allah sizin mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları örter. Üçüncü kademesinde size salah nurunu verir. Dördüncü kademesinde ise o örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir. Böylece irşada ulaşırsınız. Ve irşada ulaştığınız zaman iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Selam makamının 5. ve bütün insanlar için ulaşabilecek olan son kademesine ulaşırsınız. İradenizi Allah-u Teala kabul etmiştir ve kendi iradesine bağlamıştır. Artık Allah'ın kölesi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kademede, 5. mertebede Allah'ın mürşitleri vardır. Allah'ın teslim aldığı, bir hakkın teslim aldığı, teslimi külliyle teslim aldığı insanlar. 6. kademede Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller, 7. kademede ise devrin imamı vardır. Sevgili kardeşlerim, bu tasavvufun baştan sona yaşanmasını ifade eder saydığımız bu duraklar, geçişler, 7 tane, 4 tane, 7 basamak, 7 tane safha, her biri bir şeyler anlatıyor bize. Şimdi böyle bir dizaynın sonunda ne olur? Kişi 7. kat cenneti elde eder, dünya saadetinin de %100'ünü elde eder. Öyleyse nedir bu dünya saadeti, dünya saadeti dediğimiz şey, dünya mutluluğu ne bir şeydir, nasıl bir şeydir? İşte oraya gidiyoruz şimdi sevgili kardeşlerim. Dünya saadeti 3 özellik gösterir. 1, mutluluğunuz hem iç dünyanızda olacak, hem dış dünyanızda olacak, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde olacak. İki, kesintisiz olacak. Kesilmeyen bir mutluluk. Olaylar sizi bu huzur denizinden alamayacak. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Üçüncüsü, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinde olacaksınız. İşte bu 3 şart varsa mutluluk vardır. Siz mutlusunuz, huzur içinde bir insansınız. Öyleyse ne demek istiyoruz? Baştan demiştik ki insanlar kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ama bu insanlar nefslerinin kalbinde %50 afet, ruhlarının kalbinde de %50 hasret standartlarındadır. Ve genellikle nefsani olayların içindedirler insanlar. Neden bu insan huzursuzdur acaba? Nefsi emmarede olan bir insan. Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Ruhu da hasretlerle dolu. Ne olur? Şu olur sevgili kardeşlerim. Bu insanın
iç dünyasında kesintisiz bir kavga vardır. Diyalektik bir kavga, anlaşmazlık. Allah Teala emirler vermiştir. Ruh mutlaka emri uygulamak ister. Namazın vakti girdiği zaman ruh namaz kılmasını ister fizik vücudun. Nefs de buna şiddetle karşı çıkar. Çünkü nefsin muhtevasında da Allah'ın emirlerini yapmamak, Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkmak var. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın emirlerine karşı çıkma müessesesi, nefsi mutlaka isyan ettirir. Nefs, kendi dediği mutlaka gerçekleşsin istikametinde devamlı bir talebin sahibidir, ısrarcıdır. Vazgeçmez talebinden. Allah neyi emretmişse mutlaka yapmamak isteyecektir o. Allah neyi yasak etmişse onu da yapmak isteyecektir. Ruh da tam aksine Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak isteyecektir. Yasak ettiklerini de gene tam aksine nefsin yapmamak isteyecektir. İkisi de akla talepte bulunacaklardır ve aralarında devamlı kavga vardır. Bu kesintisiz bir kavgadır. Kişinin iç dünyasında her an çatışma söz konusudur. Nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyecektir. Ve ısrar edecektir aklı ki sen mutlaka Allah'ın emrettiği şeyi gerçekleştirme diye. Akıl vücudun kumandanıdır. Beyne kumanda etmek suretiyle vücudu kullanır. Ama akıl bir manevi

Ahmet'inde. Ruh programlandığı dizayn içerisinde Allah'ın bütün emirlerinin mutlaka yapılmasını isteyecektir akıldan. Nefs de programlandığı dizayn içerisinde yapılmamasını isteyecektir. Akıl bu iki talepten birini kabul edecektir ama akla müracaat eden nefs de ruh da kendi aralarında devamlı bir kavganın içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutluluk yoktur. Orada huzursuzluk vardır. Bu sebeple insanlar nefslerinde afetler olduğu sürece iç dünyalarındaki bu devamlı kavga yüzünden, diyalektik kavga yüzünden hep mutsuz olacaklardır. Asla mutluluğu yaşayamayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Hayır, değil. Akıl genellikle nefsin taleplerine yeşil ışık yakacağı için, onu gerçekleştireceği için kişi Allah-u Teala tarafından azaplandırılacaktır. Her yaptığı yanlışın bedelini dünya üzerinde yaşarken o yanlışın hemen arkasından azaplandırılmak suretiyle ödeyecektir. Devamlı Allah'ın emirlerine itaat etmemek, devamlı Allah'ın yasaklarını işlemek sebebiyle Allah-u Teala devamlı olarak o kişiyi cezalandırır. Manevi bir azap tatbik eder ona. Ruh da Allah'a ulaşmasına mani olması sebebiyle Allah'ın kendisine verdiği bir yetkiyi kullanacak ve o da nefsi cezalandıracaktır. Böylece aklın devreye soktuğu Allah'ın bütün emirlerine aykırı davranışlarda bu azap mutlaka fizik vücudu yakalayacaktır. Allah fizik vücudu mutlaka azap edecektir. Arkasından da ruh nefse. Öyleyse Allah'ın her emri, her yasağı çiğnendikçe kişi devamlı azaba duçar olacaktır. Hem kendi içindeki kavga sebebiyle ruhla nefs arasındaki kesintisiz kavga, diyalektik kavga sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Hem de devamlı yanlışlıklar işlediği için her işlediği yanlışın arkasından kişi devamlı huzursuz olacaktır. Allah-u Teala tarafından azaplandırılacağı için. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişiler neden iç dünyalarında mutsuzdurlar? İşte bunlar için mutsuzdurlar. Hem nefsle ruh arasındaki kesintisiz sıkıntı veren, kesilmeyen kavgalar sebebiyle, hem de devamlı yanlış işledikleri için, her yanlıştan sonra Allah-u Teala tarafından azaba doğar olacakları için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf mutluluğu yaşamaktır dedik ama burada mutluluk yok. Burada devamlı mutsuzluk var. Kişiler hep mutsuz. İşte tasavvufu yaşamayan insanların sinirli, hırçın, sıkıntılı olmalarının arkasında iç dünyalarında bu sebep var. Peki

kişi daimi zikre ulaşmışsa, beşinci safhaya ulaşmışsa, beşinci, altıncı ve yedinci safhalarda onun artık nefsinde hiçbir afet kalmayacaktır. Nefsinin kalbi, ruhun hasletlerine paralel hüviyette olan fazıllarla, faziletle donatılmış olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman o kişinin nefsi bütün afetlerden daimi zikir sebebiyle arındırılırsa, o zaman nefsin kalbi %100 faziletle dolacaktır. Fazıllarla dolacaktır. Yani o noktadan itibaren nefs de aynı ruh gibi Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyecektir. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi de mutlaka işlememek isteyecektir. Allah yasak ettiği için, ruhun da hasletlerinin paralel olan faziletlerle, fazıllarla dolduğu için nefsin kalbi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ruh, o zaten ezelden beri öyleydi. Allah neyi yasak etmişse onu asla işlemek istemiyordu. Ama nefs hüviyet değiştirdi. Ruhla aynı dizayna geldi. Allah'ın bir emri mi yapılacak? İkisi birden mutlaka emri yapmak istiyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kavga bitti. İç dünyanızdaki kaos sona erdi. Artık mutsuzluk yok. Tam bir uyum halinde Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Bütün yasakları hepsine riayet edilerek asla işlenmiyor. İşte burası kavganın bittiği, sulh ve sükunun hasıl olduğu mutluluk noktası. Dünya saadetinin kesintisiz olduğu nokta. O kişi neden mutludur? İç dünyasındaki kavga bitmiştir, kaos bitmiştir. Ve sulh ve sükun o kişinin iç dünyasında tahakkuk etmiştir. Birinci mutluluk sebebi bu kişinin iç dünyasında. İkincisi, nefsinin afetleri olmadığı için, yerine faziletler geldiği için, nefs de ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yerine getirildiği için her emirden sonra Allah Teala o kişiye azaplandırmak şöyle dursun, ona mutluluk veriyor, huzur veriyor, ruh da nefse inşirah veriyor. Böylece kişi bütün emirlerin yapılmasından sonra bir ferahlama, bir huzur duyuyor. Gene aynı standartlarda Allah neyi yasak etmişse, ruh da nefs de onu yapmak istemediği için hiçbir zaman bu fiil işlenmeyecektir. Ve kişi hep işlemediği bu fiil sebebiyle Allah'ın kendisine verdiği huzuru, ruhun da nefse verdiği sururu yaşayacaktır. Nefs de tam ruh hüviyetine bürünmüştür. Kişi iç dünyasında bu sebepten de mutludur. Öyleyse iç dünyasında kişinin kavga bitmiştir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir, sona ermiştir. Kişi mutluluğu yaşıyor. Bütün boyutlarıyla iç dünyada bir mutluluk yaşanıyor. Hem Allah'ın bütün emirlerine itaat edildiği için ve bütün yasaklarına riayet edildiği için, hem de iç dünyadaki diyalektik kavga, kaos sona erdiği için.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyada daimi zikre ulaştıktan sonraki mutluluk, dünya mutluluğu budur. Bu kişi bu noktaya ulaştığı zaman zaten 7. kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman 7. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin de iç dünyasında %100'ü bu anlattığımız dizayn içerisinde o kişinin olmuştur. Eskiden neydi durumu? Allah'ın emirlerini ve yasaklarını çiğnediği için her iki istikamette de cezalandırılıyordu. İç dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga olduğu için devamlı huzursuzdu. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra ikisi de yok oldu. Yerlerini mutluluğa bıraktılar. Bu kişi iç dünyasında mutlu. Neden mutlu? Bir sulh ve sükun halini, kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyasında yaşadığı için mutlu. Gelelim kişinin dış dünyasına. İnsanlar nefslerinin tesiri altındayken dış alemlerinde, dış dünyalarında başka insanlarla ilişkiler içerisindeyken nefslerindeki afetler onları devamlı yanlış yapmaya götürür. Etraflarındaki insanların kalbini kırarlar. Onlara kötü davranışlarda bulunurlar. Onları ezmeye çalışırlar. Nefslerinin afet durumu, nefsleri baştan aşağı afetlere doludur nefse emaredeki kişinin. Ve kişi başkalarına yanlış yaptığı için her yaptığı yanlış davranıştan sonra Allah-u Teala tarafından cezalanır, ona azap edilir. Ruh da nefse azap edecektir. Böylece kişi nefsine de kendisine de her yaptığı yanlışın arkasından azap edilen bir muhteva taşır. Öyleyse bu kişi başkalarına yanlış davrandığı için, kötü davrandığı için, onların kalbini kırdığı için, onlara eza verdiği için, onlara zulmettiği için hep huzursuz olacaktır. İki defa cezaya muhatap olacaktır. Yalnız o kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin eziyet ettiği, sıkıntıya soktuğu, başka bir ifadeyle zulmettiği insanlar da ondan intikam almaya çalışacaklardır. Kişi onlara eziyet ettiği, zulmettiği için bir defa huzursuz oldu, azaplandırıldı Allah-u Teala tarafından ama konu bitmedi. Yeniden üzülmesi oluşacaktır. Çünkü kendilerine kötü davrandığı insanlar ondan intikam almaya çalışacaklardır. İntikamlarını aldıkları zaman bu kişi onların haklı bir davranışın sahibi olduğunu kabul etmez. Onlar tarafından kendisine bir saldırıda bulunulmuştur. Onu düşünür sadece ve huzursuz olur. Başka insanların kendine olan davranışı sebebiyle huzursuz olmuştur. İntikam peşinde koşan insan mutlaka intikamını almaya çalışır. Nefsinin afetleri olduğu için
intikam alana kadar sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Bu kişiden intikamını aldığı zaman bu kişi ikinci bir sebepten dolayı daha huzursuz olacaktır. Kendisine haksız bir fiil işlenmiştir. Bu da onu üzmeye yeterlidir. Kendisine eziyet edilmiştir, kötü davranılmıştır, zulmedilmiştir. Öyleyse üzülecektir. Ne oldu? İkinci defa üzüldü kişi. Kendisine zulmedildiği için üzüldü. Öbür taraf intikam aldığı için üzüldü. Şimdi intikam almayı isteyen kişi intikamını aldı ve de ona zulmü yapan birinci kişi bundan huzursuz oldu. Kendisine bir haksız fiil ika edildi, bir zulüm yapıldı. O da onu bir defa daha huzursuz olmaya itti. Kişi ikinci defa huzursuz, ikinci defa üzüntü içerisinde. Ne yapacak şimdi? Bunu hazmedemeyecek. Başkasının kendisine yaptığı bu zulmü hazmedemeyecek. O da birinci taraftan, yani vaktiyle kendisine kötü davrandığı için kendisine intikam alan o kişiden, o da intikam almaya çalışacak. Bu intikamı başarabildiği takdirde kişi yeniden huzursuz olacaktır. Bir taraftan nefsi onu mutlaka intikam almaya zorluyor. Ama intikamını aldığı zaman da bir günah işlediği için Allah Teala ona azap edecektir. Nefsine de ruh azap edecektir. Kişi ne oldu? Üçüncü defa huzursuz. Şimdi aksini düşünelim. Kendisinden intikam alan kişi çok güçlü olduğu için vaktiyle onu kıran, kalbini kıran, bu sebeple kendisinden intikam alınan kişi o kişiden intikamını alamıyor. Alınamayan intikam kini oluşturur ve kişi karşı tarafa doğru, karşı tarafa kinleniyor. Ama sevgili kardeşlerim, kin varsa stres vardır. Alınamayan intikam varsa, kişi mutlaka intikamını almayı istiyorsa, orada eğer intikam alınamıyorsa stres başlar. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuzdur. Ama hep huzursuzdur. Demek ki dış dünyasında kişi daha çok sıkıntıda, daha çok mutsuz. Nefsi emmaredeki bir kişi, nefsinin bütün afetlerinin zebunu olan bir kişi, başkalarına kötü davrandığı için Allah Teala tarafından azap edileceği cihetle huzursuz, o insanlar kendisinden intikam aldığı için huzursuz, bu da onlardan intikam alıp da Allah Teala tarafından yeniden cezalandırıldığı zaman yine huzursuz. İntikam alamazsa stres sebebiyle, şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz, ama her halükarda huzursuz, huzursuz ve huzursuz. Sıkıntılı, üzüntülü, yani kısaca mutsuz. Öyleyse demek ki nefsi emarede bulunan bir kişi mutsuz ve huzursuz.
dış aleminde de mutsuz ve huzursuz. Şimdi böyle bir insanın daimi zikre ulaştığını düşünelim. Ne olacaktır? Nefsinin bütün afetleri yok olacaktır. Ruhunun hasletlerine paralel fazıllar o kişinin nefsinin kalbini tamamen dolduracaktır. Yani nefs de artık ruh gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecektir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyecektir. Ve böyle bir kişi hiçbir zaman başkalarının kalbini kırmak istikametinde bir fiilin sahibi olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bu insan başkalarının kalbini kırmak zorunda niçin kalacaktı? Nefsinin bir afeti onu Allah'ın bir emrine asi yaptığı zaman, Allah'ın bir yasağını işlettiği zaman, başkalarının kalbini kırdığı zaman Allah-u Teala ona ceza veriyordu, azaplandırıyordu. Ama nefsinde afetler yok. Nefsinin afetleri olmadığı için bu insanın davranışlarıyla bir başkasının kalbini kırması, ona kötü davranması söz konusu olmaz. Nefsinin afetleri olmadığı için bu kişi başkasına kötü davranamaz, başkasının kalbini kıramaz. Bunu insana yaptıran şey, başkasının kalbini kırdıran iç husus, o kişinin nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri yok olduğu gün olay bitmiştir. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde onların kalbini kıracak bir davranışta bulunmaz. Kendisine kötü davranan birisinden af diler. Onunla kavga etmek yoluna girmez. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bu insan başka bir insanın kalbini kırmayacaktır. Ona, başkalarına nefsinin afetleri olmadığı için hiçbir şekilde zulmetmeyecektir. Etmeyecekse Allah-u Teala hiçbir zaman ona azap etmeyecektir başkalarının kalbini kırdı diye, başkalarına zulmetti diye. Kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde de durum aynıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek. Her birinin arkasından Allah'ın verdiği iç huzurunu yaşayacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecek, Allah'ın verdiği iç huzurunu yine yaşayacaktır. Öyleyse ne kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde, ne de başkalarıyla olan ilişkilerinde bu kişi huzursuz olmayacaktır. Öyleyse bu kişi başkalarının kalbini kırmayan, dış dünyasında başkalarına zarar vermeyen, zulüm etmeyen bir insan, her olayın arkasından bu sebeple sadece mutluluk duyar, başka insanlara en güzel davranışlarını hep sürdürür, gider. Sonra mı? Böyle olduğu için de iç dünyasında hep mutlu olan bu insan, dış dünyasında da mutludur. Peki böyle bir insandan intikam alan olur mu? İntikam alması için kendisine kötü davranılması lazım. Böyle bir davranış biçimi ise o kişiden gelmez. Böyle bir davranış biçimi ise
o kişiden hiçbir zaman gelmeyecektir. Nefsinin afetlerini bütünüyle yok etmiş olan bir kişi başkasına asla zulmetmeyecektir. Zulmetmediği için başkalarından da ondan intikam alma talebi oluşması mümkün değildir. Çünkü onlara zulmetmemiştir. Peki böyle bir insanda stres oluşur mu? İntikamını alamıyor diye. Hiç kimse ondan intikam almamıştır ki bu da başkalarından intikam alsın. Ayrıca nefsinin afetleri zaten buna müsaade etmez. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da ne başkalarına zulmeden, ne onların intikamına maruz kalan, ne de başkalarından intikam alan biridir. Tam tersine hiç kimseye kötü davranmaz. Bu sebeple devamlı Allah-u Teala içine sürur verir, huzur verir. Ruh da nefse sürur verir ve bu kişi kötü bir davranışa muhatap olmaz intikam hüviyetinde. Bunun ötesinde kötü davrananlar olmayacak mıdır ona? Olacaktır. Ama o onu, bu tarz bir davranış onu üzemez. O kişinin davranış biçiminin kendisine üzüntü verecek bir hüviyet kazandırmasına müsaade etmez. Karşısındaki kişi haksız bile olsa ondan af diler. O zaman karşısındaki kişi ezilir bu af dileme sebebiyle. O da ondan af diler. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, eğer nefsin afetleri yoksa kişi dış dünyasında da mutlak bir saadetin sahibi. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da sulh ve sükun içinde yaşıyor. Kesintisiz bir mutluluğun, bir sulh ve sükun dünyasının içinde sahibi. Öyleyse dış dünyasında da huzurlu ve kesintisiz bir mutluluğu yaşıyor. Bir sulh ve sükun olarak. Ya Allah ile olan ilişkileri nasıl bu kişinin? Allah ile olan ilişkileri iki safa içerir, iki cephe içerir. Birinci cephede Allah'ın emirleri vardır. Nefsinde afetler olmadığı için ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi istiyor. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Peki yasaklar cephesi, bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün yasaklarını asla işleyemeyecek olan bir özelliğin sahibi. Bu noktada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyet söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde her şeyi Allah'ın dizaynında değerlendirirsiniz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezsiniz. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde ruhunuzla nefsinizle sizin üzüntüye düşmenizi icap eden hiçbir davranışa muhatap olmazlar. Onlar her ikisi birden
Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceklerdir ve getireceklerdir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceklerdir ve işlemeyeceklerdir. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de, o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde tam bir başarı, kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte dünya mutluluğu budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve İslam'ın yaşanması, tasavvufun yaşanması insanoğlunu mutlaka bu mutluluğa ulaştırır. Dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için mutlak saadet söz konusu. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sizinle beraber kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyanızda da dış dünyanızda da yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir şekilde yaşıyorsunuz. İşte tasavvufun dünya saadeti. Aynı insan cennet saadetinin de zaten iradesini Allah'a teslim ettiği zaman 7. katına ulaşmış. İşte dört başı mamur bir mutluluk hali ve bu mutluluğa insanı sadece İslam'ın yaşantısı yani tasavvuf ulaştırabilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tasavvuf insanı mutlaka saadete ulaştırır. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe size saydığım o 7 safhanın hepsini yaşadılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de yaşadılar. Ve cennetin 7. katını da hak ettiler. Ve bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Yeni bir asr-ı saadet gelecek mi? Evet, gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O asr-ı saadette Allah bize hayat bahşederse inşallah beraber olacağız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir dünya saadetine bir sulh ve sükun haline ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Dağıtıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes bir sıranın içindedir. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu Allah'ın çok sevdiklerine. Kim bu insanlar? Neden Allah-u Teala onları çok seviyor? Allah'a yaklaşmak isteyen, Allah tarafından sevilmek isteyen herkes için tek bir yol vardır. Allah'ın manevi yollarında yükselmeyi sağlayacak olan tek yol. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra kişi yalnız olduğunu hisseder. Bir mürşit ihtiyacı mutlaka onu kuşatacaktır. Ve sonuç, hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan istemek olacaktır. Kim bu ihtiyacı duyar da Allah-u Teala'dan mürşidini isterse, Allah-u Teala onun kalbine bakar. Kalbinde ne var sevgili kardeşlerim? Kalbinde gerçek bir mürşit aşkı, bir mürşit sevgisi, mürşit iştiyakı mevcutsa Allah Teala ona hacet namazını kıldıktan sonra mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Yeter ki kişi buna layık olsun. Layık olmaksa son derece kolay bir şey. Talep etmek. Kalben Allah'tan mürşit talep etmek. Bu noktadaki seçim insanların kalplerinin temizliği, kirliliği değildir. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. %100 afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbin afetlerden korunması lazım. 19 tane afet kalbi bütünüyle kapkara bir istikamette gece karanlığı, zifiri karanlık bir hale getirmiştir. Bu afetlerin hepsinden kişinin kurtulması hali nefsin tamamen aklanması demektir. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması demektir. Sevgili kardeşlerim, bırakınız böyle bir noktaya ulaşmayı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtaracak olan ilk adımı atmıştır. Allah'a göre bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, onun "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında bir talebinin oluşmasıyla hüküm ferma olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın yolları açısının arkasındaki asıl neden bu ayettir. Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Demek ki biz insanlara düşen şey sadece "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." Bu büyük zevke, bu büyük huzura beni de
Vasıl et. Benim de ruhum bu dünya hayatını yaşarken sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa öldüğü zaman o kişinin ruhu otomatik olarak o vücudu terk eder ve Rabbi olan Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Ve kişinin ölümüyle birlikte o vücudun artık ona ihtiyacı kalmamıştır. Ruhun da o vücuda ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü o vücutta artık ruhun fonksiyonel bir işlev yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü sadece yarattıklar arasında insana ruhundan üfürmüştür. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte buradan baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi seviyor. Bu sevgiyi arttırmak istiyorsanız kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlarsınız. Kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler bize veya bizim vekillerimizden birine tabi olmuş olanlarsınız. Bu hedeflere ulaşmak için ilk adımı atanların muhtevasını oluşturduğu bir bütündür. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Allah insanların bir tek dileğiyle, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesiyle o kişiyi birinci kat cennetine alıyor. Kişi bunu söyleyip ölse mutlaka birinci kat cennete girecek. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onca günahın hiçbir hüküm ifade etmediği bir muhteşem sonuç. Kişinin günahları var. Olsun. Olsun. Nasıl ama olsun dememiz. Sevgili kardeşlerim, o kişiyi Allah Teala mutlaka birinci kat cennetine alır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer kişinin birazcık ömrü varsa Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. O kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösteren gene Allah'tır. Ve Allah Teala o gösterdiği mürşide o kişiyi ulaştırmaya da her zaman hazırdır. Yeter ki kişi Ya Rabbi ben de hacet namazını kıldığımda bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ona tabi olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi, beni de mürşidime ulaştır. Ben de tabi olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine, affedersiniz kendisine değil henüz. Önce mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştırıyor ki tabi olur olmaz ruhu o kişiden ayrılsın da Allah'a doğru yolda olan kafileye katılsın. Bu kafilenin bir kısmı birinci kata kadar çıkabilir.
En son girenlerdir bunlar. Oraya ulaşıp secdeye giderler ve yukarı çıkan kardeşlerini beklerler. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilir. Orada secdede beklerler. Bir kısmı üçüncü kata kadar çıkabilir. Orada beklerler. Sonra dördüncü kata kadar çıkabilenler, beşinci kata kadar çıkabilenler, altıncı kata kadar çıkabilenler hep yedinci kata çıkıp da yedinci katın yedi tane alemini geçen o henüz Sitrit-i Münteha'dan yukarı çıkıp da Allah'a ulaşamamış olanlara onları bekleyerek, onları özleyerek bakarlar. Ve Sitrit-i Münteha'ya kadar çıkanlar oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Sitrit-i Münteha, sitredeki yani son noktadaki müntehadaki son noktadaki sitredir, ağaçtır. Sevgili kardeşlerim, eğer tasavvufu yaşarsanız, ki mürşitsiz bir yaşam söz konusu değildir tasavvufta, hepimiz mürşidimize tabi olduk. Ondan sonra Allah-u Teala adım adım hedefleri birer birer geçirerek bizi bu noktaya ulaştırdı. Şimdi yaşat makamında biz varız. Sevgili kardeşlerim, bu bapta her şeyin en güzeli Allah ile konuşabilmek yetkisinin bir insana verilmesidir. Bu dünyadaki, şu dünyadaki yaşanacak olan en büyük mutluluktur. Bu öyle bir şeydir ki ne zaman isteseniz Rabbinizle konuşabilirsiniz. Hiçbir zaman o seviyeye ulaşmış olan birisine Allah-u Teala cevap vermemezlik etmez. O kişi Rabbi ile konuşmayı düşünmediği noktalarda da Allah-u Teala onunla her zaman konuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu düşünebiliyor musunuz? Allah ile Rabbinizle konuşmak imkanının sahibi olmak. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Etraftan size sorulan sualleri Rabbinize ulaştırmak, ondan gerekli cevabı alıp o kardeşlerinize ulaştırmak. Allah-u Teala'nın bir kulu ona sual sorarsa cevap vermemesi mümkün değildir. Allah-u Teala cevabı mutlaka ulaştırır. Bu o kişinin hoşlanacağı bir cevap olabilir, hoşlanmayacağı bir cevap olabilir. Bu hoşlanıp hoşlanmama meselesi kişinin manevi tekamülüne bağlıdır. İnsanlar Allah'ı eğer dikkate almıyorlarsa onlar dünya üzerinde ne kadar arkadaşlar olursa olsun yapayalnız olanlardır. Allah ile beraber olmadıkça bir bütünü oluşturmak mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki onu Allah'ı duyduğunuz zaman
Bu kulaklarınızla duymazsınız. Allah'ı işitmeniz kalbinizle ilgili bir konudur. Kalbiniz Allah ile konuşur. Kalbiniz Allah'tan onun dediklerini alarak işitir. Ve hepiniz aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne dersiniz? Size de öyle mi geliyor? Her şey dilinen tarifi gayrimümkün süs. Bir güzellik içerisinde Allah ile bir ilişkiniz mi var? Huşu içindesiniz. Huzur içindesiniz. Mutluluk içindesiniz. Allah Teala size her zaman mutluluğu verecektir. Dünyada problemleriniz bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Bitmeyecek ama o problemler sizi rahatsız edemeyecek. Çünkü siz Allah'la beraber. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak, Allah için yaşamak, asli ifadesiyle başkaları için yaşamaktır. Bir başka ifadeyle hayatını başka insanların mutluluğuna adamaktır. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır ki onlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamışlardır. De o Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mutluluklarını gördükçe bundan büyük huzur duyarlar, mutluluk duyarlar, mutlulukları boylarını aşar. Bir mutluluk denizinde yüzmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, yüzmek güzel bir şey. Ama uçmak ondan çok daha güzel bir şey. İşte o uçmayı vücudunuz orada secde vaziyetinde dururken sizin oradan ayrılıp gökleri kat etmeniz işte o Allah-u Teala'nın size verdiği ruhun harekete geçişidir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah-u Teala ruhu size bu büyük güzellikleri yaşayabilmeniz için geri gönderir. Uçmak sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bu yüzden pilot olmayı falan kalkabilirsiniz. Biz öyle yaptık ve buradan bir tane büro aldık. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri öylesine seviyor ki bu sevgi dil ile anlatılamaz. Yaşamayan da o büyük zevki tadamaz. Oysa ki sadece bir dilek: Ya Rabbi, ben de vücudumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de vücudumu sana ulaştır demek bu konu için yeterlidir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa sonunda mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi gidip tabi olduğu anda
Ruhu vücudundan ayrılacak ve Allah'a doğru adına seyri sürüklenen bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını diğerleriyle birlikte adım adım aşacaktır. Bu konu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Bu ruhun gök katlarındaki yolculuğudur. Bu yolculuğun bütün detaylarını size defalarca anlattık sevgili kardeşlerim. 15 yıldan beri sizlere anlattığımız her şeyi bilgisayarın hafızasında muhafaza ediyoruz. Bizi dinlemeyenlere baştan dinlemelerini tavsiye ederiz. Ve adım adım insanlara güzellikleri nasıl anlattığımızı herkesin yaşamasını isteriz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı Allah Teala nasip edince bu güzellikleri fiziğin ötesini yaşayamayanlara sadece acırsınız. Ah, onlar da Allah'a yakın olsalardı, onlar da dünyada cenneti yaşasalardı, onlar da vücutlarından ayrılıp bu Allah'ın nasip ettiği yolculuğu yapabilselerdi, vücutları orada evlerindeki seccadede secde vaziyetindeyken nasıl her tarafa gidebildiklerini, onu yaşamak, hatırlamak, bu büyük güzelliği bir ömür boyu devam ettirebilmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Onlar mutlaka bir gün melekleri göreceklerdir. Kanatlı melekleri. Arkalarında olan bu kanatlar yukarıya doğru yükselip başların üstüne kadar kapalı kanatlar halinde o insanların, meleklerin üzerinde görünür. Bu gözler her şeyi göremez sevgili kardeşlerim. Ama buranızda bir başka göz var. O Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Bu gözler herkese verilir. İnsan kötü de olsa, iyi de olsa bu gözden de görür. Ama buradaki göz kötülerin sahip olamadığı bir gözdür.

Bu sıcağınız göreviniz bitince gelip birkaç saat uyumak için yattığınız zaman da aynı olayları yaşayabilirsiniz. O zaman uçmanın ne kadar muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah için olacaksınız. Her zaman uçmak isteyeceksiniz. Bu sizi fizik vücudunuzda uçmak istikametinde pilot olmaya kadar götürebilen bir şeydir, bir tutkudur. Ama o fizik vücudunuzla uçmanızı mümkün kılan bir olaydır. Oysa ki bu standartlara sahip olan kişi her gece uçabilir. Her gece bulunduğu yerden ayrılıp her tarafı gidebilir. Mesafeler onun için bir hiçtir. Onun fizik vücudundan bahsetmiyoruz. Nefsinden bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Her şey öylesine mutluluk verici ki. Bu büyük mutluluğu yaşayan bir insan Allah-u Teala'yı her geçen gün daha çok sever. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu nimetlere devamlı hamd eder, şükreder. Allah-u Teala insanlara her şeyi vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar bunu hak etsinler. İnsanlar vardır. Allah-u Teala'dan para isterler. Sonra bunu haklı veya haksız istikametlerde kendileri elde etmeye başlarlar. Allah-u Teala'nın helal parayla mükafatlandırdığı insanlar mutluluklarını bir ömür boyu devam ettirebileceklerdir. Allah'ın yolunda olmaları kaydıyla. Allah'ın yolunda olmak nasıl olur? Dünyadaki en kolay şeydir bu sevgili kardeşlerim. Sadece bir insan, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bu talepte bulunacak sadece. Allah-u Teala'nın kabul etmemesi mümkün mü? Mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bu kişi dünyadaki en büyük fenalıkları yapmış birisi de olsa, talebi kalbi talepse, gerçekten bunu diliyorsa, Allah-u Teala bunu anında bilir. Bu talep gerçekse o kişinin suçluluk derecesi ne olursa olsun Allah Teala o kişiye bunları sağlar. Sevgili kardeşlerim, hani bazen sizlere anlatırken söyleriz ya, kişi ah benim günahlarım keşke daha fazla olsaydı diyebilecek olan bir noktada olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala o kişi hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse ve o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o zaman Allah Teala onun bütün günahlarını af mı ediyor? Hayır sevgili kardeşlerim, sevaba çeviriyor. Yani ne demek istiyoruz? Kişinin istediği kadar günahı olsun, ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, birinci madde, Allah ona mürşidini göstermişse, ikinci madde ve bu şartlara ait olan bir adam o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa,

Çocuğuma de, Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Allah'ın biz insanlara ne kadar çok değer verdiği belli değil mi? Düşünün ki insan adı verilen bu mahlukundan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece insan olarak yaratıldığımız bir vakaysa, bu bile tek başına bizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapmaz mı? Allah'ın ruh üfürdüğü mahluk sadece insandır. İşte insanların resulleri var. Cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Ama insanların ruhları var. Doğar doğmaz Allah Teala sadece İnsan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üflüyor. O zaman sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Neden? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Neden bahsediyor? Kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Bu konunun esasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek, eğer seviyorsanız insanları da seversiniz. O zaman sizin için düşman kalmaz. Size en büyük düşmanlık yapanlara bile siz düşmanlık edemezsiniz. Bilirsiniz ki size yapılan bütün kötülüklerin hesabı o kötülük gerçekleştiği anda görülmüştür. Siz o kötülüğün karşılığı olan, size yapılan kötülüğün karşılığı olan derecatı kazandınız. O kötülüğü size karşı işleyenler de sizin kazandığınız derecat kadar derecat kaybetmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ölçüleri sıfır noktasının üstü ve altı olarak ikiye ayrılır. Kim bir tek derecelik bir sevapla ölse, yani günahları bilmem kaç milyon, 999, sevapları bilmem kaç milyon, 1000. 999 ile 1000 arasında bir tek derece farkı var. Ama o bir tek derece o kişiyi cehennemden kurtarıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne kadar bizlere karşı cömert davrandığı, bizlere karşı hayırhah davrandığı belli değil mi? İnsan olarak yaratıldınız, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayın sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. Allah'a hayran olan kişi insanlara kızamaz. Öfkelenemez. Kin tutamaz. Ona karşı düşmanlıklar yapılır. Ama o kimseye düşman olamaz. Ve Allah-u Teala'dan da Ya Rabbi sen onları da bağışla. Onlar bilmiyorlardı der.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle dememiş mi? Ya Rabbi onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı. Bütün devirlerde daima bir devrin imamı vardır. Allah ile en derin ilişkilerin içinde olan kişi, o devrin imamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine insanları mutlu kılacak olan bir dizayn içerisinde oluşturmuş ki hayran olmamak mümkün değil. İnsan Allah'tan hoşlanır, Allah'ı sever, Allah'a aşık olur ve en üst noktada Allah'a hayran olur. Onlar kalp gözleri mutlaka açılmış olanlardır. Allah onlara her şeyi gösterir. Devrin imamı ise Allah'ın zatını da görendir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Orhan Veli'nin bir şiiri geliyor aklıma. Orada her şey çok kötü görünüyor. Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Biz de Allah Teala'nın bize yaşattığı şeyi söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Bilmem ki nasıl anlatsak, nasıl size Allah'ın bize yaşattığı güzellikleri, mutlulukları. Bir mutluluk ki dünyalara değer. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, öylesine sevgiyle dolu bir dünya ki, bu sevginin arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah size herkesi sevdirecektir. Siz de insanların çok büyük bir kısmı tarafından sevileceksiniz. Ama her zaman sizi kıskananlar, her zaman ve düşman olan şeytanın dostları olacaktır. Onlar da size karşı hep kin duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kendilerine ne kadar büyük bir kötülük ettiklerini bir bilseler, onlara diyoruz ki bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Bir gün öleceksiniz. Ve sonsuza kadar ölümden sonraki hayatınızı yaşayacaksınız. Ama bu dünyadaki yaptıklarınızla hükmolunacaksınız. O zaman cehennemde nasıl mutluluğu yaşayabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ki, şükrediyoruz ki, bunca güzelliği bize nimet olarak vermiş. Bizi her açıdan mutlu kılmış. Arkasında bizim ona karşı
duyduğumuz sonsuz hayranlık söz konusu. O var arkasında. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a karşı duyduğumuz hayranlığın yanı başında sizlere karşı duyduğumuz o büyük sevgi var. Kim olursanız olun, bize nasıl bakarsanız bakın, bizden hoşlansanız da, bize kızsanız da, bizden nefret de etseniz, biz sizleri her zaman sevmekte devam ederiz, devam edeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Ciao a tutti.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah insanlardan ne istiyor diye sual ederlerse onlara deyin ki Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen kainattaki en kıymetli mahlukunun mutlu olması. İnsan neden kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur? Çünkü sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsan Allah'ın ruhundan üfürdüğü, Allah'ın ruhunu üfürdüğü kainattaki tek mahluktur. Bu şerefe nail olduğu için eşref-i mahlukattır. Mahlukatın yani yaratılanların en şereflisidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. O sizin mutlu olmanızı ister. Allah Teala bize mutluluğun formülünü öğretti. Bir insan ruhunu Allah'a teslim eder. Bu teslim o kişinin dileği üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi sanki bunu kendi iradesiyle yapmış da bir gayret karşılığı bu şerefe nail olmuş gibi ona dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala bütün insanların en az bu şerefe nail olmasını istiyor. Diyor ki, kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu bizatihi Allah olarak, yaratan olarak kendisine ulaştırmayı garanti ediyor.

Kim bana ulaşma yedi derse diyor. Ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Seçmedikleri kimlerdir? Seçmedikleri kendileri dalalette kalmakla yetinmeyip başka insanları da dalalette bırakmaya çalışanları, onları sevmez. Onları mutlaka cehenneme atacak ve cezalandıracaktır. Bu insanlar da kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlar hiçbir zaman insanların %5'inden yukarıda olamaz. Çok küçük bir azınlık buna tevessül eder. Özellikle bunun için çalışır. İşte onlar insanların en şerlileridir. Onlar için de Allah-u Teala'nın yapacağı şey onları dünyada da ahirette mutsuz kılmak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani insanın iç dünyasında bir uyum, dış dünyasında bir uyum, Allah ile olan ilişkilerinde bir üçüncü uyum söz konusu olmalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği ve bunu farz kıldığı için Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak üzere harekete geçer. İşte burada mutluluk olayı başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yarattığı bütün mahlukat içinde Allah Teala sadece insana kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. O şerefe layık gördüğü tek varlık insandır. Tasarın adı verilen özel bir çamurdan, topraktan vücuda getirdiği, topraktan halk ettiği Adem Aleyhisselam ve onun kaburga kemiğinden oluşturduğu eşi Havva anamız Allah-u Teala'nın dizaynında kendilerinden sonra gelecek olan bütün nesilleri yetiştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsinin bir mutluluk arayışı içinde olduğu kesindir. Herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğu insanlar tarafından hep bilinmemektedir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında kavganın bittiği, dış dünyasında kavganın bittiği, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükunun bütün boyutlarıyla yerleştiği bir dizaynı ifade eder. Allah-u Teala insana da verilen mahlukunu ruh, nefs ve fizik vücuttan oluşan bir üçlüyle vücuda getirmiştir. Ruh, Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve üfürülen ruh aynen o fizik vücudun şeklini alır. Bir kimse kendi ruhunu gördüğü zaman derhal kendisini tanır. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluku Allah Teala cinlerden farklı yaratmış. Cinlerin nefsi var, cinlerin fizik vücudu var. Ama ruhları yok. Hayvanların nefsleri var, fizik vücutları var ama ruhları yok. Aklınıza hangi mahluk geliyorsa hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu yoktur. Ama kim, insanlardan kim yaratılmışsa dünyaya geldiği anda Allah Teala onun içine ruhundan mutlaka üfürür. Bu insanla insanın dışındaki bütün mahlukat arasındaki en büyük farklılıktır. Bu sebebe dayalı olarak insan kainatta Allah'a en yakın mahluk. Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımak şerefine layık olduğu için. Manevi tekamülün birinci merhalesi ruhun öldükten sonra değil, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, bu asli vazifenizdir. Herkesin üzerine mutlak olarak vardır. İrci'i ila rabbiki ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Ey ruh,
Rabbine yönel ve Rabbine doğru yola çık ve ona teslim ol. Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Ne olmuştur? Allah ruh üfürmüştür insana. Yani ruh Allah'tan gelmiştir. Ruhun geri dönmesi geldiğine, yani sahibine, yani Allah'a geri dönmesidir. Buna vuslat diyoruz. Ruhun Allah'a vasıl edilmesi, ulaştırılması. Sevgili kardeşlerim, bir büyük yalan İslam dünyasına girmiş vaktiyle her şeyi berbat etmiş. Bu büyük hata, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzındaki bir palavradır. Ruh vücuttan dilediği an ayrılır, günde yüzlerce defa ayrılır, dilerse ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Bu hissin hissetmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır ki Allah'ın ruhu olan ruh dilediği gibi serbestçe hareket edebilsin. Ruhun, sevgili kardeşlerim, bu serbest hareket dizaynı Allah'ın bir nimetidir. Ruh insana hayat veren bir faktör değildir. Hayatı Allah verir. Ruh vermez. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. İnsan öldükten sonra fizik vücut artık ruhu bünyesinde barındırabilecek olan bir özelliğin sahibi olmadığından, bu muhtevayı kaybettiğinden dolayı ölen bir insanın ruhu açıkta kalır. O ruh öyle bir varlıktır ki fizik vücut yaşadığı sürece ruhun mekanıdır. Zaten yapıları da %100 birbirinin aynıdır. Vücutta olan bütün değişiklikler ruhun bünyesinde de mutlaka tahakkuk eder. Yani o kişi hangi durumdaysa ruhu da görüntü itibariyle, muhteva itibariyle onun aynıdır. Yani şekli muhteva itibariyle. Saçların ucundan ayak parmaklarının ucuna kadar her şeyleri birbirinin aynıdır. Ama insan öldüğü an şu fizik vücut ruha mekan olma vasfını kaybeder. Artık o ruh için sadece bir görüntüdür. Bir mekan değildir. Sığınılacak bir yer değildir. Çünkü bu vasfı ölümle birlikte kaybetmiştir. Demek ki hayat dediğimiz yaşam, fizik vücudu ruhun yuvası haline getiriyor. Ruhun içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturuyor fizik vücudumuz. Hayatta olduğu sürece. Ölümle birlikte ruh vücuttan ayrılıyor. Ayrılmadığını, aynı noktada kaldığını düşünelim. Bir şey ifade etmez. Çünkü fizik vücut için ruh artık bir onun içinde barınabilecek vasfa sahip değildir. Fizik vücut öldüğü anda fizik vücut ruh için sadece bir görüntü olur. Artık mekan olmak vasfını kaybetmiştir ama görüntü ait olduğu alemin görüntüsü olarak
ait olduğu aleme, yani zahiri aleme ait bir fizik standarda sahip olmasına rağmen ruhun alemi olan emr alemine göre artık bir vasıf taşımaz. Ve bir ruh için ölen bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. İçinden geçebileceği, hiçbir şeyine dokunamadığı ama var olduğunu gördüğü bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusu. Allah Teala niçin emrediyor acaba ruhumuzun bir hayattayken, biz hayattayken Allah'a geri dönmesine? Çünkü aynı dengeyi Allah Teala kişinin kurmasını istiyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman ona ulaştırmak istediği, Allah'a ulaştırmak istediği ruhu vücuda mutlak olarak terk eder. Artık o kişinin vücudu bir ruha sahip değildir. Ve denge bütünüyle bozulmuştur. Başlangıçtaki olay neydi? O kişinin nefsi vardı. Nefs %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Ruh %100 hasletlerle doluydu. Allah'ın o mukaddes dengesi, bozulmayan dengesi, o kişide mutlak olarak ruh ve nefs marifetiyle devam etmekteydi. Ama bunlardan bir tanesi devre dışına çıktığı zaman, yani ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman bütün pozitif unsurlar onunla beraber devre dışı kalır. İşte Allah Teala bu dengeyi yeniden sağlamak üzere ki ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmesi üzerimize farz kılındığı cihetle bu bir zarurettir. Mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun sağlanması sadedinde Allah Teala nefsin kalbindeki %100 afet, ruhun kalbindeki %100 haslet yerine nefsin kalbini %49 afet, %51 nura ulaştırmak üzere bir planı tatbik sahasına geçirir. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, ruhun vücuttan ayrılmasına icap ettirir. Bu ise bir kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması, öğrenmesi ve o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesiyle mümkün olur. Ne olur? Ne zaman böyle bir olay gerçekleşirse, kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşidin önünde tövbe etmeyi gerçekleştirmişse, bu tövbe sırasında mutlaka o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yere paralel bir hüviyette yerleşir. Ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin vücudunun içinde bulunan ruhunu oradan almıştır ama ona yeni bir ruh göndermiştir. Elbette devrin imamının ruhunun bir kişinin başının üzerinde bulunması o kişi için dünyadaki en büyük şereftir. Bu ruh onu birçok şeyden koruyacaktır. Yere paralel bir şekilde onun üzerinde duracaktır. Allah Teala onların üzerine kanatlarını ger diyor.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu sebeple devrin imamının ruhu o kişinin başı üzerinde iki eli iki yana açılmış bir biçimde kanatlarını o kişinin üzerine gelmiş vaziyette yerleşir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öğretimi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında bir bütündü. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olmayı tamamlamışlardır. Bunun üzerine ruhları vücutlarından ayrılmıştır. Başlarının üzerine yere paralel bir şekilde duran, kollarını açan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu gelip yerleşmiştir. Daha sonra bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Hepsi bunu adına sahabe dediğimiz gerçek sahabeler bunu gerçekleştirmişlerdir. Fizik vücutlarını da teslim etmişlerdir. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Daha sonra muhlis olmuşlardır. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar Allah Teala'nın gerçek anlamdaki müşrikleridir. Mekke ile Medine ayrı ayrı iki tane merkezi oluşturduğu zaman Mekke'den Medine'ye gidenler Medine'de tabiyeti ve arkadan tabi olanların da irşat makamına yükselmesini sağladılar. Böylece Medine'deki mürşitler hem Mekke'den Medine'ye gidenler, irşat makamının sahibi olanlar gidenlerden hem de Medine'de tabi olup irşat makamını Allah-u Teala'nın ulaştırdığı sahabeden oluşuyordu. Allah-u Teala onların hidayete erdiklerini ve başkalarını da hidayete erdirdiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi bütün boyutlarda en güzele doğru yaklaştırmalısınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve de Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka %51 mutluluğu yaşaması Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ve de bu herkese karşılıksız verilir, mutlaka verilir. Yedi sekiz aylık bir gayret bir kişiyi mutlaka bu hedefe ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala garanti etmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk o devrede, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zamana kadar geçen devre hayatınızın en büyük mutluluğu yaşadığınız devresidir. Daha sonra fizik vücudunuzu terk eder, teslim edersiniz. Daha sonra nefsinizi teslim edersiniz.
En son iradenizi de teslim edersiniz. Hatta Allah Teala size irşat makamını teslim eder. İradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra. Ama o başlangıçtaki bu 7-8 aylık mutluluğu o seviyede bir daha yaşayamazsınız. O farklı bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen kişi Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe böyle bir muhtevayı hiçbir zaman yaşayamaz. İşte bu dünyadaki verilere dayalı olarak dünya nimetlerini insanlar nefsleri bütün boyutlarıyla kapkara da olsa elde ederler. Zenginlik onlara mal sağlar. Onların karınlarını istediği gibi doyurmalarını temin eder. Mülk sağlar. Onlar da zannederler ki paraları arttıkça, bu mallara sahip oldukça mutlulukları da artacaktır. Ama boşuna beklerler sevgili kardeşlerim. Ve onlar başkalarına yardım edenler değil, başkalarını, özellikle Allah'ın dostlarını kendilerine düşman edinenlerdir. İşte böyle bir açmada düşen herkes mutsuzluğu bitkin bir ömür yaşamak mecburiyetindedirler. Kim Allah'ın dostlarını düşman edinmişse kendisine, o aslında Allah'ı karşısına almış olur. Böyle bir güruh için hiçbir zaman mutluluğun oluşması mümkün değildir. Allah'a karşı savaş verenlerin kalplerinde hiçbir zaman mutluluğa bir kapı açılmaz. İşte dünyadaki en kötü yazgı budur diye düşünüyoruz. Allah'ın dostlarına, Allah'ın Resullerine hangi devrede kimler savaş açmışsa onlar mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Yaptıklarından çok büyük pişmanlık duyarak ölmüşlerdir. Ve ne yazık ki cehennemden kurtulmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. Herkesi affetmeye de her zaman hazırdır. İnsanlar bir düşünseler, biz nasıl olur da Allah'a karşı savaş açarız? Şeytan bizi nasıl oluyor da bu kadar kandırabiliyor diye düşünecekleri günler gelecek bütün insanların. Zaten hacet namazını kılıp da bir defacık boy abdesti alarak Allah'tan soran kişi kimin hangi kademede olduğunu bir defada, bir tek defada mutlaka öğrenir. O zaman yaptığından çok büyük bir utanç duyacaktır. Şeytansa
bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı düşman etmeye çalışır. İşte dünya üzerinde Allah'ı sevenler ve şeytanın esiri olanlar tarzında iki ayrı grup mutlaka oluşur. Bu dünya sevgili kardeşlerim geçicidir. Ne kadar yaşayabilir bir insan? 100 sene yaşasın. Zenginliğin, paranın kendisine mutluluk kazandıracağını düşünsün. 100 sene çalışsın, çabalasın. Veya haram yolla hakkı olmayan paralara sahip olsun. Görecektir ki sahip olduğu o servet ona hayatının hiçbir noktasında mutluluk getirmemiştir. Getirmesi mümkün değildir. O zaman onca hayat çalışmasının karşılığında o kişinin kazandığı şey sadece mutsuzluk ise, huzursuzluk her halinden kişinin bildiyse, içi içini yiyorsa, sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluğun arkasında ne olduğunu araştırması lazım. Görmez mi insanların? Neden Allah'ın dostları mutlular bütün şartlar altında? Neden şeytanın dostları, Allah'a karşı savaş verenlerin hepsi Allah'ın dostu olamazlar? Kim Allah'a ve onun Resulüne karşıysa o şeytanın dostudur. Sevgili kardeşlerim, bunu anlamak da gayet basittir. Onlar da hacet namazını kılıp Allah'tan sorsalar göreceklerdir muhakkak doğruları. O zaman yaptıklarının ne kadar büyük bir günah olduğunu fark edeceklerdir. Huzursuzluklarının, mutsuzluklarının arkasında sadece yanlış düşüncelerinin, Allah'a karşı savaş vermelerinin buna sebep olduğunu net olarak tespit edeceklerdir. O zaman yaptıklarından büyük bir nedamet duyacaklardır. Pişmanlık duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, biz böyle olan insanlar için asla Allah-u Teala'ya onları kahret, onları huzursuz kıl, tarzında Allah-u Teala'nın onlara düşman olmasını talep edecek en ufak bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz şartlar ne olursa olsun, biz bize ne yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin Allah tarafından cezalandırılmasını talep etmedik, etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, çünkü biliyoruz ki Allah'ın Resulüne karşı yapılan bütün saldırıların cezası dinler tarihi boyunca o insanlarda çok büyük cezaların Allah tarafından oluşturulmasına sebebiyet vermiştir. Hiçbirisi mutluluğu yaşayamamıştır. Sonsuz huzursuzlukların içinde
bir süre yaşadıktan sonra dünyaya mutsuz bir hüviyette büyük ızdıraplar çeken insanlar olarak veda etmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim düşmanımız yoktur. Hiçbir zaman olmayacaktır. Ama bize düşman olanlar her devirde var olacaktır. Şimdiye kadar hep var oldular. Biz ölünceye kadar geçecek zaman süresi içinde de belki başkaları, birçok insan daha bize düşman olacaktır. Ama onlar Allah'ın dostu olmak vasfını kaybedenlerdir. En çok onlara acıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Hepiniz Allah'ı sevmelisiniz. Onun etrafında tek bir yürek, tek bir vücut olmak üzere birlikte olmalısınız. Hepimiz bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Gruplaşmalar, birbirine düşman olmalar Allah'ın dostları arasında oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya için çalışmak, evet, ama insanların arasını açmakla değil, insanların arasını, onları birbirine en büyük ölçüde dost edecek hüviyete getirmek, dost bu istikamette hareket etmek, İnsanları sevmek, Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, başka insanların sizin yüzünüzden size düşman oldular diye Allah Teala tarafından cezalandırılmasına gönlünüz razı olmayacaktır. Allah Teala elbette dilediğini yapar. Buna kimse engel olamaz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın gerçek dostlarıysanız, hayatınızda intikam adı verilen müessese yerleşmemeli. Allah-u Teala buna cevaz vermemiş mi? Vermiş. Kim başkasına bir kötülük yaparsa, aynı ölçüde bir kötülüğü o kötülüğe uğrayan, başkası tarafından zarar edilen kişinin de yapmasına Allah-u Teala müsaade ediyor. Buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Buna hak tanıyor. Ama Allah'ın dostları kısas hiçbir zaman uygulayamazlar. Böyle bir şeyin işlerinden gelmesi mümkün değildir. Kısas kimin yapabileceği bir şeydir. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olup da kendisine kötülük yapılan bir kişi mutlaka o kişiden intikam almak ister. İşte bunun adı kısastır. Allah Teala kısasa insanlar nefs taşıdığı için Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, bu davranış biçimlerinin en üstünü hangisidir? Bu davranış biçimlerinin en üstünü kendisine açık bir şekilde de olsa kötülük yapılan kişinin başkaları hakkında Allah'tan onları zarar dede etmesi konusunda talepte bulunmaması halidir. Sevgili kardeşlerim,

hiçbir zaman sahibi olamazlar. Ama çok kötü insan olmuştur ki tarihte onlar Allah'tan talepte bulundukları zaman Allah onlara doğruyu mutlaka göstermiştir. O zaman da yaptıklarından büyük pişmanlıklar duyarak Allah'ın yoluna girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, her kötülüğün arkasında bir iyilik saklıdır. Kişi keşfederse o iyiliği yakalayabilir. Herkesin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ipi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak söz konusu. Allah Teala bu konuda bir emir vermiş. Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Beraberce ayet-i kerimeye bakalım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılınca acaba ne olur? وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا ve sımsıkı sarılın. وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipi, Allah'ın ipine habl Allah, hamdülillahi, Allah'ın ipi. Cemiyan, hepiniz birden. Ve la teferreku ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Önemli bir konudan bahsediyor. Fırkalara ayrılmamak. Şimdi muhtevayı iyice yerlerine oturtabilmek için fırkalara ayrılmak ne demektir? Ona bakalım. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona, Allah'a yönel. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekuhu ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve la tekunu minel müşrikin ve böylece müşriklerden olma. Arada bir de ve yekumus salat diyor Allah Teala, ve namaz kıl sonra ve müşriklerden olma diyor. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi müşrikleri veriyor bize. Kimmiş bu müşrikler? Putlara tapanlar mı? Hayır. Buradaki müşrikler gizli şirkin içindekiler. Allah Teala Rum 32

de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse bir tek fırka var, bir de bütün fırkalar var. Şimdi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki orada kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini iki kelime de uyuyor, gerçekleştirdi. Böyle söyledikten sonra Allah Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Şimdi iki ayet-i kerimeyi yan yana oturtuyoruz. İkisinde de bir tek fırka var, bir de bütün fırkalar var. Bütün fırkaların isimleri birinde müşrikler olarak geçiyor. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar. İkincisinde de kafirler olarak geçiyor. Tek fırkadakiler de birincisinde takva sahipleri, ikincisinde müminler olarak geçiyor. Öyleyse bir Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. İşte o zaman buradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ifadesi açık ve kesin bir şekilde Allah'a mülaki olmayı dilemek demektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Sarılanlar kimlerdir? Vela teferruku fırkalara ve fırkalara ayrılmayın ifadesine dayalı olarak fırkalara ayrılmayanlar yani o tek fırkanın içinde bulunanlar. Allah Teala devam ediyor. Ali İmran 103'te veskuru nimetallahi aleykum. Veskuru ve zikredin. Söyleyin. İdrak edin. Nimetallahi Allah'ın nimetini aleykum sizlerin üzerindeki Allah'ın nimetini zikredin, düşünün. Allah'a bu sebeple şükredin. Size bir nimet verdi diye. İz kuntum siz idiniz. Adaen, düşmanlar. Siz birbirinize düşman olanlardınız. Sahabeden bahsediyor Allah Teala burada. Gerçekten sahabe Allah'ın yoluna girmeden evvel büyük düşmanlıkların sahipleriydi. Öyleyse sahabenin düşmanlığı, birbirine düşmanlığı hangi seviyedeydi? Bütün kabileler kan davasındaydılar. Her kabileden başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürenler söz konusuydu. Tabiatıyla o kabilelerde bu kabiledekileri öldürmüşlerdi. Ve her tarafta bir kan davası hüküm sürüyordu. Dağ ötesi var mı? Evet var. Dağ ötesi de var. Bir de sonradan sahabe olacak olan bu insanlar kız çocuk doğduğunda onu diri diri mezara gömüyorlardı. Daha korkunç olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hem birbirlerine düşmandılar, hem de insanlık dışı şeyler yapıyorlardı. Bir insan kendi çocuğunu nasıl olur da diri diri toprağa gömebilir sevgili kardeşlerim? Ama sahabe dedikleriniz başlangıçta o vaziyetteydi. Aradaki büyük farkı tebellül ettirebilmek için, belirtebilmek için bu ifade kullanılıyor. Ve
Allah Teala sadece kabileler arasındaki kan davasını burada kastediyor. İz kuntum, o zamanki siz adaen düşmanlardınız. Fe'ellefe beyne kulubikum. Kulubikum. Allah Teala kalplerinizin fe o zaman ellefe telif etti. Beyne sizin arasını kulübüküm sizin kalplerinizin arasını telif etti. Kalplerinizi birbirine yaklaştırdı, ısıttı. Ve asbahtüm ve o zaman oldunuz. Bi nimetihi onun Allah'ın nimetiyle İhvana kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve kuntum ve siz idiniz ala şef'a hufretün minen nari, bir ateş çukurunun, minen nari nardan oluşan, ateşten oluşan bir çukurun kenarındaydınız. Ala şefa hufretin minen nari, bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Ve o zaman enkazekum sizi kurtardı minha, oradan ateş çukurunun kenarında. Tam ateşe düşmek üzereyken Allah sizi o ateşe düşmekten kurtardı diyor Allah Teala. Öyleyse işte sahabe böyle insanlardı. Birbirlerini öldüren, yol kesen, eşkıyalık eden, gece gündüz içen, kendi kız çocuklarını öldüren, diri dirice toprağa gömen birçok cinayet işlemiş insanlar. Bir ateş çukurunun kenarında, yani gideceğiniz yer cehennemdi diyor Allah Teala, ama sizi oradan kurtardı. Ve enkazekum, o zaman sizi kurtardı minha, oradan ateş çukurunun kenarından, yani cehenneme gidecek iken Allah'a ulaşmayı dilediniz ve Allah'ın cennetine ehil oldunuz diyor Allah Teala. Kezalike işte bunun gibi Yübey Yinullahi, Allah beyan ediyor ki lekum, sizin için size ayatihi, ayetlerini, lealekum tehtedun, böylece hidayete eresiniz diye. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın ayetlerini beyan etmesi söz konusu. Bu beyanata baktığımız zaman Allah'ın ayetleriyle insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an ateş çukurundan kurtulmuştur. Allah Teala'nın orada Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ifadesi, Allah'a ulaşmayı dileyin, böylece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olun. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre, 31. ayet-i kerimesine göre böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun. 32. ayet-i kerimesine göre de gizli şirkten kurtulun.
Öyleyse bu muhteva neyi ifade eder? Bu muhteva çok şey ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre hem gizli şirkten kurtulmuştur hem de takva sahibi olmuştur. Unutmayın ki Allah'a sadece inanmak yetmiyor. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir başka muhteva daha gördük konumuzun içerisinde. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ipine sarılmayanlar, onlar kafirler olarak değerlendiriliyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar müminler, Allah'ın ipine sarılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirler diyor Allah Teala. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Amin olmak, inanmak demek. İki türlü amin olmak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen ve tabi dilemesi için evvela Allah'a inanması lazım. Allah'a inanan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunlar kurtulanlar. Gene Allah'a inanan, amin olmuş kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer dilememişse onların da kurtuluşu söz konusu değil. Kısaca iman etmek, Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Ve de hani diyorlar ki, aa ya sen öyle söylüyorsun ama öyle değil konu. Kim cehenneme girerse o cehennemde bir süre kalır, günahlarını kadar cehennemde kalır ama sevapları kadar da cehennemden çıkıp cennete girer. Hiç kimse böyle bir şeyi ümit etmesin. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. İnsanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtuluşa ulaştıracak bütün hükümlerini yok etmişler. İnsanları İslam'ın 5 şartına itmişler ve de demişler ki siz İslam'ın 5 şartını yerine getirin, gideceğiniz yer cennet olur. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Gireceği yer cehennemdir ve cehenneme giren kişinin de bir daha oradan çıkması mümkün değildir. Gördük ki cehenneme girenlerin cehennemden çıkmayacağına dair 42 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Ve cehenneme girenlerin cehennemden çıkacaklarına dair de hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine mahvedilmiş ki iblis tarafından insanların kurtuluşa ulaşması, eğer Allah Teala bizi öğretmeseydi bunları mümkün olmayacaktı. Kimler hariç? Tasavvufu yaşayanlar hariç. Neden? Çünkü tasavvuf Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra mürşide tabi olunur. Ruh vücuttan ayrılır. Kişinin ruhu Allah'a teslim olur. Bu zaten Allah'ın garantisi altında bir olay. Tasavvufta bu orada bitmez yol. Bu olay tek başına bir insana üçüncü cennet saadetini, üçüncü kat cenneti kazandırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olur 14. basamakta, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu mutlaka Allah onun kendisine ulaştırır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır, Allah'a ulaştırır. Ve 21. basamak, ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'ta ifna olması, fena fillah olmak, 22. basamak. Tasavvuf bunun muhtevasıdır.
Tasavvufun elifbası budur. Alfabesinin ilk birkaç harfi. Ve herkes bunu garanti eder. Allah Teala herkes için garanti etmiştir. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim? Allah'ın seçtiği %95, insanların %95'inden fazlası. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama burada bir garanti var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı garantiyi görüyoruz. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır, onlarla ilgilenmez. Ama diyor o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Herkes dalalette ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Garanti ediyor Allah Teala iki ayeti kerimede. Öyleyse Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine dilediği anda girmeyi hak kazanmıştır. Ertesi gün öldü. O kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, işte bu ayette konumuz Allah'ın ipi, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktır. Âl-i İmrân 112. Bakalım ne diyor? Durubet aleyhimü zilleti. Onların üzerine zillet damgası vuruldu. Eyne ma sukufu. Nerede olurlarsa olsunlar. İlla hariç bi hablin minallahi. Allah'tan bir ipe sarılanlar hariç. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan ipe, Allah'a ulaştıracak olan ip. Ve devam ediyor Allah Teala. Ve hablin minennas ve insanlardan bir ipe. Ne demek? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin irşat makamı olarak görmeyen gözlerini, irşat makamını irşat makamı olarak gören gözler haline getirir. Görme hastasını da onu irşat makamı olarak görmezken, irşat makamı olarak gören hale getirir. Hem gözlerini değiştiriyor, irşat makamını gerçekten irşat makamını olarak gören bir insan haline getiriyor kişiyi, hem de görme hastasını, yani basar hastasını. Sonra Semi isimli işitme hastasını değiştiriyor. İrşat makamının sözlerini, irşat makamının anlattığı hüviyette işitmesini sağlıyor Allah Teala. Hem de kulaklarını irşat makamının sözlerini işitebilecek ve manalandırabilecek hüviyete sokuyor. Hem kulaklar, hem Semi işitme hastası. Sonra da o kişinin kalbini idrak eder hale getiriyor. İrşad makamının sözlerinin manasını kalbe indiriyor kişi. Kalbinde idrak ediyor, manasının gerçeğine ulaşıyor. Ve kişinin kalbi uzuv, o İrşat makamının sözlerini idrak eder hale geliyor. Kalpteki idrak hassası bu idraki oluşturuyor. Öyleyse gözler görme hassası, kulaklar işitme hassası,
Kalp idrak hastası hem uzuvlar hem hastalar irşat makamının söylediklerini idrak eder hale geliyor. İşte bu nas'tan birine tabi olduğu zaman Allah-u Teala tarafından gösteriliyor, vücuda getiriliyor. Allah-u Teala onun kalbine ulaşır diyor Allah-u Teala. Sonra kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah-u Teala. Ve kişiye işte bu göz, kulak ve kalp standartlarında görme, işitme ve idrak etme hüviyetinde onu geliştiriyor. Öyleyse bütün insanların üzerine nerede olurlarsa olsunlar zillet yani alçaklık damgası vurulmuştur. Ama ancak Allah'ın ipine yani sırat-ı müstakime sarılanlar. Buradaki sırat-ı müstakim başlangıç sırat-ı müstakimi yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihata eden sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dileme. Ve insanlardan biri pe mürşide ulaşacak kişi mürşide ulaşıp tabi olacak. Tabiyetten sonra ruh vücuttan ayrılacak. O zaman bu başlangıçtaki imajiner sırat-ı müstakimden sonra gerçek sırat-ı müstakime ulaşacak. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sırat-ı müstakim üzerinde olur. Fakat bu birinci sırat-ı müstakimdir. Hayali sırat-ı müstakimdir. Kişiyi gerçek sırat-ı müstakime ulaşmak üzere mürşidine vasıl eder. Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ama insanlardan bir ipe sarılanlar da ve hablin minen nase insanlardan bir ipe sarılanlar da hariç. Onlar üzerlerine meskenet damgası, miskinlik damgası, zillet damgası vurulmayanlardır. Üzerlerine miskinlik damgası vurulanların durumuna bakıyoruz. Ve bahu bi gadabin minallahi ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. Allah'ın gazabına uğradılar. Allah'ın gazabına muhatap oldular. Ve duribet aleyhümül meskene üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Zalike biyennehum kânû yekfirûne bi âyâtillâhi. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini tekfir etmeleri sebebiyle, inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına sahip olmak kademelerini insanların inkar et, bu konudaki ayetleri insanların inkar etmeleri sebebiyledir. Ve yaktulûne el-enbiyâye ve peygamberleri katletmeleri sebebiyledir. Yaktule katletmek, yaktulûne katletmeleri, enbiyâye nebileri, Allah nebi, peygamber. Allah'ın peygamberlerini
katletmeleri sebebidir. Bir gayri hakkı haksız yere zalike bima asa. Bu onların isyan etmeleri sebebiyledir. Ve kânû yâtedûn ve onların haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Burada Allah-u Teala Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılmaktan bahsediyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Birinci basamakta olarlar, olarları yaşarlar ama umursamazlar. İkinci basamakta olanlar olayları yaşarlar. Ve ondan imtihanlara çekilirler. Yılda en az iki defa, birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Ama imtihanlar onlar üzerinde bir tesir icra etmez. Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte bu bütünün içerisinde belki %1'lik, %2'lik bir kesim %5'e kadar ulaşamaz hiçbir zaman. Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte onlar, üçüncü basamaktakiler, Allah'ın ipine sarılmışlardır. Üçüncü basamakta Allah'ın ipine insanlar sımsıkı sarılır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cehennemden kurtulmuş olanlardır. Sonra ne olur? Sonra bu kişinin üzerinde, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin üzerinde Allah Teala demin söylediğimiz değişiklikleri gösterir. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini değiştirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Hem uzuvları hem hastaları o kişinin irşat makamının söylediklerini idrak etmeleri ve irşat makamını irşat makamı olarak görmeleri için gerçekleştirir. Bu konunun başlangıcıdır, kurtuluşun da başlangıcıdır. Her şey, yani geminin iskeleden ayrılması, yedi tane liman geçerek yedinci limana ulaşması, yedi tane gök katını geçmek olarak değerlendirin bunu, ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır. Mürşidine tabi olan kişi ikinci safhadadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü safhaya ulaşmıştır. Ve ruhu yedi tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte burada Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanlardan bir ipe sarılmaksa mürşide tabi olmak manasına geliyor ve bir insanın hidayetinin ilk iki adımını sergiliyor. Bunun neticesi ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yapacağı seyri sülük isimli bir yolculukla ruhunun yedi tane gök katını birer birer aşması. Peki nasıl sağlanacak bu? O kişinin nefsindeki afetlerin, %100 afetlerle doludur nefsi. %7, %7 afetlerin yok olması kalpte onun yerine fazılların yerleşmesini ifade eder.
Buna Kur'an-ı Kerim nefs tezkiyesi diyor. Nefs tezkiyesi 7 kademeden oluşur. İlk kalbe giren rahmet nurudur. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala onun göğsünden kalbine bir nur yolu açar En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Onların göğüslerini yararız diyor. Göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açarız diyor. Ve men yuridullahu en yehdihu, Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse, yeşrah sadrehu lil-İslami, onun göğsünü yarar İslam için. Allah'a teslim olması için. Bu yarıktan Allah-u Teala'nın gönderdiği başlangıç nuru o kişinin zikri üzerine kalbe ulaşmaya başlar. Bu sadece %2 rahmet nurudur. Rahmet nuru kalpte fonksiyonel değildir. Ama Rahman esmasıyla gelen ilk nurlar olduğu için önemlidir. Bundan sonra kişinin zikri, bu %2 rahmet nurundan sonra kişinin mürşidine tabi olması söz konusudur. Rahmet nuru fonksiyonel değildir ve tabiyetten evvelki kalbe, herkesin kalbine ulaşabilecek olan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalbine ulaşabilecek olan %2'lik bir nurdur. Mürşidine tabi olduktan sonra zikrin fonksiyonel safhası başlar. Burada artık nefsin kalbi rahmet nuruyla değil, fazıllarla dolmaya başlar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü nefsin kalbinde ki iman kelimesi fazıllara açıktır. Fazıllar kalbe ulaştığı zaman kalp onları çeker kendisine ve ilk %7 fazıl birikimi kalpte gerçekleştiği zaman buna paralel bir seyir takip edecek olan ruhun Allah'a doğru olan seyri sülük isimli yolculuğunda zemin kattan birinci kata çıkması söz konusudur. İkinci defa buna nefsi emmare diyoruz. İkinci defa %7 nur birikimi sağlandığı zaman o kişinin nefsinin kalbinde bu nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmetmeye başlıyor. Başlangıçta nefs emredici, nefsi emmare, emreden nefs, kötülüğü emreden nefs. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi pişmanlık duyuyor yaptıklarından. Ve ruh, mürşide tabi olunca vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşan, devrin imamın dergahına ulaşan ruh, nefsi emmarede birinci gök katına ulaşır, nefsi levvamede ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur nefsi mülhimeyi ifade eder. Ruh üçüncü gök katına ulaşacaktır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainnedir. Kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. Ruhu dördüncü gök katındadır. Dördüncü defa %7 fazıl birikimi. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olmuştur nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da ondan razı olmuştur nefsi mardiye. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Nefsin kalbindeki başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile birlikte nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolduğu için, dolu olduğu için şeytan tamamen afetlere tesir edebildiği cihetle kişi şeytanın çok büyük bir tesiri altındadır. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Allah'ın o kişi üzerinde nurlarının tesiri, onu güzele sevk edecek olan, hayra sevk edecek olan nurlar %51'e ulaşmıştır. %49 fazıl, %2 rahmet. Bundan sonra dik yokuş başlar, fizik vücudun teslimi. Neden dik yokuş? Çünkü fizik vücudun Allah'a teslim olabilmesi için o kişinin nefsinin kalbine giren nurların %80'i aşması lazım.
Bu ise günde 18 saatlik bir zikri gerektirir. Günün üçte ikisini zikirle geçirmek zaruri olur kişi için. Bunu başarabilenler fizik vücut teslimine ulaşabilirler. Bundan sonrası kolaydır. Çünkü o noktaya ulaşan kişi artık kolayca daimi zikre ulaşır. Ullelbap olur, sonra muhlis olur. Nihayet iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınır. İşte bu muhtevanın tamamıdır. Allah'ın ipi ve insanlardan bir ip sadece ilk iki kademeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı kim dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılır. Sarılmış olur ve bu noktadan sonra Allah mutlaka onu, Allah'ın ipine sarılanları mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Kişinin mürşidine ulaşması Allah-u Teala'nın nasibiyle gerçekleşir. Tabiyet, mürşidin ipine sımsıkı sarılmıştır, sarılmaktır. Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanlardan bir ipe sarılmak, mürşide tabiyettir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere sunduğumuz Allah'ın ipinden kasit, Allah'a ulaşmayı dileme safhasını, muhtevasını alır sadece. İnsanlardan bir ipe sarılmaksa, irşat makamına ulaşıp tabiyeti ifade eder. Bunlar yedi safhanın birinci ve ikincileridir. O güne kadar şeytanın kulu olan insan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Ve mürşidine ulaştığı zaman o kişi Allah'ın ipine, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sarılan bu kişi insanlardan bir ipe de sarılmış olur. Ve bu ip onu mutlaka, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, mutlaka Allah'ın zatına onun ruhunu ulaştırır. Bu ise üçüncü kademedir. Dünya mutluluğunun yarısını garanti eder. Ve kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla donanır. Cennet hayatına girince Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu ayette geçen insanlar Allah'ın ipine sarılın birinci kat cenneti ifade eder. İnsanlardan bir ipe sarılın ikinci kat cenneti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz bu. Konumuz mutluluk. Sizlerle hep mutluluk konusunda haftada bir kere beraber oluyoruz. Neden öyle? Her hafta mutlaka mutluluktan bahsetmek niye? Çünkü Allah-u Teala'nın sizlerden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutlu oluşunuz. Başka bir şey istemiyor. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a bir kötülük de yapamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Ve bizleri yaratan Allah hepimizden sadece bir tek şey istiyor. Kainatta en üstün mahluk olarak yarattığı insanın mutlu olmasını. Hepsi bu kadar. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren mutluluk kervanına katılırsınız. Neden? Çünkü sizi mutsuz eden şey iblisin, yani şeytanın üzerinizdeki tesir sahasıdır. O nefsinizin afetlerine tesir ederek sizi Allah'ın yasak ettiği fiillere zorlar. Bir, Allah'ın emrettiği şeyleri de yapmamaya zorlar. İki, nefsinizin afetlerine tesir eder. Nefsinizin afetleri ise bu iş için biçilmiş kaftandır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasaklarını da işlemeye programlanmıştır. Şimdi belki diyeceksiniz ki, öyleyse bu bir haksızlık değil mi? Hem mutlu olmamız isteniyor hem de mutlu olmamızı engelleyen şeylere donatılmışız. Haksızlık değil tabii. Çünkü bir de ruhunuz var. Ruhunuzda da hasletler var. Ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Nefsiniz ikisinde kalbi var. İkisinin de kalbi aynı büyüklükte. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu söylediğimiz standartlarda. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemeyen bir güzelliği temsil ediyor ruhunuzun hasletleri. Ve eşitlikle kulvara giriyorsunuz. Bütün insanlar ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlıkla mücehizdirler. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlık, afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbi %100 nurlarla dolu, pırıl pırıl. İşte böyle bir ortamda hayata geldiniz, dünyaya geldiniz sevgili kardeşlerim. Dünyaya gelmeniz bir kaderdir. Nasıl annenizin babanızın evlenmesi bir kaderse, dünyaya gelmeniz de bir kaderdir. Sizin hiçbir rolünüz yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın ve her şeyi yerli yerine oturtun. O Allah'tır. Ve sizden sadece sizin mutlu olmanızı ister. Sizin mutluluğunuz Allah'ı mutlu kılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainatta en çok değer verdiği kul, mahluku acaba hangisidir diye sorarsanız cevap kesin olarak insandır. Melekler de cinler de insandan sonra gelirler. Melekler insandan sonra gelirler. Çünkü Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona hayat verdiği ruhundan da üfürdüğü zaman diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde
secde edin. Ne demek bu? Yani o, sizde olmayan bir başka yapının sahibi. O, ruha sahip. Ve ona üfürdüğüm ruhla size karşınıza gelmiş durumda. Siz aslında ona secde ettiğiniz zaman onun fizik vücuduna değil, o fizik vücudun içinde aynı şekli almış olan o ruha secde ediyorsunuz demiş oluyor Allah Teala. Bunu açıkça söylemiyor ama söylediği bu. Ona hayat verdim, ayrıca ona ruhumdan üfürdüm, şimdi onun önünde secde edin. Yani o sizden farklı bir şey taşıyor. Benim ruhumu taşıyor. Yani beni temsil etmeye en çok yetki sahibi olan varlık, insan. Bütün melekler secde ediyorlar. Bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiklerine göre insan meleklerin hepsinden üstündür. Yaratılış itibariyle tabii. Yoksa insanların bir kısmı Allah'ın cennetine gidecektir. Ama büyük kısmı cehenneme gidecektir. Onların meleklerden de cinlerden de bir üstünlüğü söz konusu değil. Hatta Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı cehenneme gidecek insanların hayvanlardan da daha aşağı oldu. Araf 179. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ama onların gözleri vardır, bu gözleriyle göremezler. Onların kulakları vardır, kulaklarıyla işitemezler. Onların kalpleri vardır, kalpleriyle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha da aşağıdırlar. Acaba neden Allah Teala hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim incelediğimizde hayvanlara dair Allah'ın yazdıklarını görünce Kur'an-ı Kerim'de indirdiklerini hayrette kalıyorsunuz. Allah Teala diyor ki ne kadar hayvan türü varsa, uçanlar varsa, suda yaşayanlar varsa hepsinin mutlaka bir başkanı vardır diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Hepsi diyor ibadet ederler diyor. Bütün hayvanlar Allah'a ibadet ediyor. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Bütün hayvanlar Allah'a ibadet ederken biz insanların çoğu Allah'a ibadet etmiyor. Etmedikleri için de mutsuzlar. Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için de mutsuzlar. Peki ne yapacağız bu insanlarla sevgili kardeşlerim biz? Ha? Tasavvuftan, tasavvufa adım attığımızdan bu tarafa tam 40 yıl geçmiş. Bunun 28 senesi hep size bir şeyler öğretmeye çalışmakla tüketilmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Hayranlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve bize mutlu olabilmenin formülünü öğretti. Bir. Bu formülü sizlere öğretmemizi de emretti. İki. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğu. Üç. Sizler hangi ölçüde mutlu olursanız aslında o kadar kalite bir toplum çıkar ortaya. Bütün insanların mutlu olduğu bir toplum oluştu mu? Evet, oluştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki sahabe. Gene
bütün insanların mutlu olduğu bir devre, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde toplumun büyük kısmı. Bütün insanlar dediğimiz o büyük kısım. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devresine baktığınız zaman bunun merkezinde tasavvufu görürsünüz. Yani Kur'an'ı Osmanlı'nın sahabe gibi yaşamalarını görürsünüz. Tasavvuf, Kur'an'ı yaşamaktır. Tasavvuf, İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamaktır. Kainatta başka bir dinde hiç olmamıştır. İslam dini eşittir Hazreti İbrahim'in, babamız Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden başka hiçbir şey istemez. Sadece sizi mutlu kılmak ister. Bu onu mutlu eder. Ve size bu konuda bütün boyutlarda yardım etmeye de hazır. İslam'da neden niyet amelden üstündür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Şimdi düşünün, Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tağutu kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibidir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayettedir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dalaletten kurtulur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan kurtulur diyor. Daha bir tek dileğinizle her şey oluştu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Peki ne karşılığı sevgili kardeşlerim, bütün bunlar ne karşılığı? Size ait olan bir tek dilek. Şimdi ben size sorsam, cennete girmeyi istiyor musunuz? Hiç kimse cehenneme girmeyi istemez. Elbette istiyoruz diyeceksiniz. Peki, her kapıdan girmek için bir anahtar lazım, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Kapının kilidini açacak olan bir anahtar. Cennetin kapıları kilitli. Peki o kilidi hangi anahtar açacak? Bir dilek. Cehennemin kapılarında aslında realitede kilit falan yok ama kapılar gerçekten kapalı. Ne var ki bu kapılar şeffaf kapılar ve Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer bu dileği diledikten sonra ölmüşse kıyamet günü onlar o kapıdan içeriye uçarak girecek olanlardır. Ve o şeffaf kapılar onları geçirmemezlik etmez. Öyleyse anahtarı elde etmişler, şeffaf kapılardan uçarak girenlerin bir tek meziyetleri var, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki kapılar açılmıyor. Cehennem zebanileri, cehennem bekçileri kapıda bekliyor. Geliyor adam, içeri girecek ötekiler gibi

zaman cehennem bekçileri kapıları açıyor. Yani yükseltiyor. Bir 30 santim veya biraz daha fazla, o kişi, cehennemde kalacak olan kişi, oraya vardığı zaman cehennemin, kıyamet günü cehennemin kapısından ayakta giremez içeriye. Mutlaka sürünerek girmek mecburiyetinde. Yüzü yere sürtülerek girmek mecburiyetinde. İşte bu kişi sürtünerek cehennemin içine girdiği zaman cehennem bekçileri onların hepsine birden soruyorlar. Size Allah'ın ayetlerini okuyan Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Ne demek istiyorlar? Allah Teala Resullerin vazifelerini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de, En'am suresi 48. ayet-i kerimesinde. Biz Resullerimizi amene olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler, cennetle müjdelesinler, mutlulukla müjdelesinler diye ve olmayanları uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye, onlara cehenneme gideceklerini istihar etsinler diye göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın bütün resulleri amene olmayanları ikaz etmekle, onlara cehenneme gideceklerini ihtar etmekle vazifelidirler. Ama kim amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onları da müjdelesinler diye göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kafirlerin Allah'a inandıkları da kesin. İnanmalarına rağmen kafirler. Çünkü Mülk Suresinin 8-9-10. ayetlerinde Allah Teala cehennem kapılarında olan bu kişilerin Allah'ın Resulüne veya nezirine Allah hiçbir şey indirmemiştir dediklerini söylüyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir ifadesi kullanıldığı cihetle Allah'a inandıkları kesin. Ama Allah'ın hiçbir şey indirmediğine inanıyorlar. Öyleyse Allah inancı o cehenneme giren insanları mümin olmak seviyesine ulaştıramamış. Gene aynı açıdan mümin olmak onun ötesinde bir şey. Şimdi Zümer Suresinin 72. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. Ne diyordu? Size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve buraya, bugün buraya geleceğinizi, kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse herkes tebliğe muhatap olmuş. Demişler ki onlara, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman da mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda aynı açıdan Mülk 7, 8, 9, 10'a bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü kafirler cehennemin kapısına toplanırlar. Cehennemin kapısında kapıları açılır, bölük bölük içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler.

Size kıyamet günü buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmediler mi? Ayetleri okuyup kıyamet günü bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Birinci faktör, ama biz onlara inanmadık. İkinci faktör, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Nedir bu cehenneme gidenler? Allah'a inanıyorlar. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmak sadece Allah'a inanmak olsaydı, o zaman bu insanların da Allah'ın cennetine gitmesi gerekirdi. Ama Allah'a inanan bu insanlar cehenneme gidiyorlar. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ve diyor, biz onlara dedik ki diyor, yani Allah'ın nezirlerine, buradaki nezir Resul istikametinde kullanılmış. Çünkü paralel demin söylediğimiz ayete, Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesine paralel. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedikten sonra diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne onlar diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Her devirde Allah'ın Resullerine bu söz mutlaka söylenmiştir. Biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik diyor. Ondan sonra diyor ki eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akletmek meselesi, o Allah'a ulaşmayı dilemeyi akletmek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece onlar Allah'tan yardım alır. Sadece onlar Allah'ın cennetine girer. Sadece onlar dünya saadetinin sahipleridir. Ötekiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde bu hedefe ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, konunun başı cehennemin kapısını açacak olan anahtar, cehennemin kapısında bir defa daha söyleyelim, kilit yok ki anahtar olsun, ama bunu mecazi olarak söylüyoruz. Sizi cennete mutlaka ulaştıracak olan faktör, o bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişinin kişisel iradesine Allah Teala öylesine değer veriyor ki cezayı çekecek olan veya mükafatı alacak olan o kişi. Öyleyse kişi cezayı veya mükafatı Allah'ın ölçüleri içerisinde hak etmek mecburiyetinde. Böyle bir hak ediş meselesine baktığımız zaman o zaman farklı bir olay görüyoruz. Bir dilek meseleyi çözmeye yeterli. Bir insanı cennete mutlaka ulaştırmaya bir tek dilek yeterli. Cennete girebilmek için mutlaka kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Ya bir insan düşünelim ki onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla, ama Allah'a ulaşmayı dilemedi. Böyle olan insan
Madem ki Allah Teala'nın kanunu var, kazandığı dereceler fazla olanlar ancak cennete gider. Kaybettiği dereceler fazla olanların ise gideceği yer mutlaka cehennemdir. Bir adam düşünelim ki bu adamın kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazla, adam ömrü boyunca ibadet etmiş, boyunca derece kazanmış. Ve ölüyor, öldüğü sırada kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Ver bakalım cevabını şimdi diyorlar bize. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir. İşte ayet-i kerimelerin bütününü söyleyeyim. İki ayet-i kerime, Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin şekilde bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı onlar asla, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Sonuç. 8. ayet-i kerime. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Olay bitti. Demek ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onların dereceleri mutlaka kaybettikleri dereceler fazla, kazandıkları dereceler az olmak durumunda. Adam öyle işler yapar ki bu kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olabilir. Böyle olduğunu kabul edelim. Ama Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse onların amelleri heba olur diyor. Habitat amaluhum diyor. Onların amelleri heba olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun sırrı burada. Eğer bir kişi sevapları günahlarından fazla biri olarak yaşıyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölüyorsa, öldüğü güne kadar onun dereceleri muhafaza edilir, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazla görünür orada. Ama ölüm günü kiramen katime melekleri o Allah-u Teala'yı dilemediği için amel defterinde düşünceler de görüldüğü cihetle dilemediği kesinleşiyor. Ve amel defterinden kazandığı, kendi iradesiyle yaptığı ameller sebebiyle kazandığı dereceler siliniyor sevgili kardeşlerim. Onların amelleri heba oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde ameller açısından diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, tekzip ederse onlar hüsranda olanlardır diyor ve onlar hidayette de değildirler diyor.
Allah'a ulaşmayı yalanlayan ruhun Allah'a ulaşmasını yalanlayan kişi hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olan birisi. Yalanladığına göre Allah'a dünya hayatındaki insan ruhuna ulaşacağına inanmıyor kişi. O yalanlayan kişinin standardını veriyor Allah-u Teala. Onlar diyor, hüsrandadırlar, hidayette de değildirler. Yani hem hüsrandalar hem dalaletliler Yunus 45'e göre. İşte bu hüsranda olan insanların durumu nedir diye bakıyoruz. Müminin 103'te Allah-u Teala diyor ki kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun, bu mümkün değil. O kişinin ölüm anında onun bütün amelleri sebebiyle kazandığı dereceler ifna oluyor, yok oluyor. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba oluyor sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hüsranda olanların amelleri heba olur diyor. Peki amel olanlarınsa mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Vel Asr suresinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki Vel Asr'i innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asra, zamana yemin olsun diyor Allah Teala. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Hüsranda olanların durumu neydi? Günahları sevaplarından fazla. Ama amel olanlar, onlar hüsranda olanlar gibi değil, onların da sevapları günahlarından fazla. İşte böyle bir dünya sevgili kardeşlerim. Laf aramızda, mutlu olmak mı istiyorsunuz, mutsuz olmak mı? Seçim sizin. Buyurun. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun, Allah'ın cennetine girin. Eğer siz mutsuz olmak istiyorsanız buna biz karışamayız tabii. Bizim görevimiz size doğruyu söylemek, göstermek. O zaman da buyurun, cehenneme girmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cennetine ulaştırmaya hazır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Hiç de amel etmeniz, ömrünüz boyunca bir kuruşluk ameliniz yok. Ne yazar? Cennet yazar. Ömrünüz boyunca 5 kuruşluk ameliniz yoksa, hiç ameliniz yoksa, ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bırakınız ertesi gün olmayı, 10 saniye sonra ölmüşseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala mutlaka üzerinizde bir takım işlemler yapacaktır. Ne yapacak acaba Allah Teala? Gelin arayalım Kur'an-ı Kerim'i, ne yapacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi ne yapacağını gösterecek. Diyor ki ey amel olanlar takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz mi Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Ne yapıyor? Amel defterinizin sol tarafında yeşil rakamlar, affedersiniz, kırmızı rakamlar vardır. Burası nakıs tarafıdır. Burası
negatif tarafıdır. Burası eksi tarafıdır amel defterinizin. Bu tarafta, sağ tarafta amel defterinizin pozitif tarafı, zayid tarafı, artı tarafı. Kazandığınız dereceler bu tarafta, kaybettiğiniz dereceler de bu tarafta yer alıyor. Ne kadar kaybedilmiş dereceniz varsa şu taraftaki derecelerin hepsi kadar dereceyi Allah Teala sağ tarafınıza kaydediyor. Günahlarınız böylece örtülüyor. Örtülünce oradaki diğer rakamlar sebebiyle daha evvel kazandığınız birkaç derece sebebiyle mutlaka amel defterinizin kazançhanesi, kayıphanesini açacaktır. Gideceğiniz yerse Allah'ın bu kanununa göre de cennettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki engel, görme hastasının üzerindeki engel, kulaklarındaki engel, işitme hastasının mührü, kalbindeki engel, kalbinin mührü açılacaktır ve kişinin kalbine ekinnet alınıp ihbat konulacaktır. Bu kişi bu 7 tane kendisine verilen Furkan sebebiyle günahları tamamen örtülen bir kişi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte eğer söz konusu olan cennet mutluluğunuzsa tamam. Sadece bir dileğiniz cennete mutlaka girmeniz için yeterli. İkinci basamakta Allah Teala tarafından seçilirsiniz. Herkes seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları Allah'a ulaşmaktan men edenlerdir. Onları Allah'ın yolundan men eden, öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yoktur diyenler, onlar seçilmeyenlerdir. Onun dışında herkes seçilir. Seçilenlerden de her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece onlardır. Ama Allah Teala size sadece cenneti garanti etmiyor. Ötesi var. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. 14. basamakta ve mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 21. basamakta ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Öyleyse ne olur sevgili kardeşlerim? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanla aranıza öyle bir perde çeker ki Allah Teala şeytanın sizin üzerinizdeki bütün nüfuzunu kırar. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sizi üzemez, huzursuz edemez. Şeytani standartlar size tesir edemez ve mutlu bir insan olursunuz. Şeytanın hegemonyasından kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya ehil olur. Çünkü sizi mutsuz eden asıl sebep şeytandır. Çünkü şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın yolunda en güzele ulaşmak söz konusuysa ve Allah'ın zatı Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlar için bir sığınaksa, Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır, me'abtır. Öyleyse ruhunuzun ona ulaşması söz konusu. Allah Teala 3. basamakta sizi seçen Allah Teala 14. basamakta huşu sahibi kılar sizi, mürşidinize ulaştırır ve nefs tezkiyesine başlarsınız. 21. basamakta nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolar. Ruhunuz da her %7
fazıl birikiminde bir gök katı aşarak 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar tamam olarak %100 Allah'ın garantisindesiniz. Siz ne yapmışsınız? Bir tane bir şey yapmışsınız, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah ne yapmış? Allah Teala evvela sizi seçmiş. Sonra sizi Allah'a ulaşmayı diler dilemez üzerinizde rahim esması tecellisini başlatmış. E bu rahim esması tecelli kör, sağır ve dilsiz olan sizleri gören, işiten ve idrak eden insanlar hüviyetine getirmiş. Bunları yaparken de bütün günahlarınızı örtmüş, günahlarınızı sevaplarınızdan öteye geçirmiş. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka cennet. Çünkü sevaplarınız günahlarınızdan fazla. Ama hiç ameliniz yok. Olsun. Allah Teala size her şeyin en güzelini vermek üzere var. O kadar çok sizleri seviyor ki sizi hemen hemen hiç sayılacak olan bir tek sebeple, bir Allah'a ulaşma dileğiyle cennetini almaya hazır. Bütün kanunlarını ona göre koymuş ve her Furkan'da günahlarınızın bir kısmını sevaphanesine yazarak 7. Furkan'la günahlarınızı tamamen örtüyor. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan oluyorsunuz. 7 saniyelik bir zamandan daha kısa bir zaman parçasında. Daha o zaman 1. kat cenneti hak ettiniz. Ama ömrünüz var. 5-6 ay hayattasınız. O zaman mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ulaştınız. Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Neden? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip ruhunuza talepte bulunmuştur. Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Yani vücudu terk et, Rabbine geri dön. Yani bu vücuda artık ben ruh olarak müdahil olacağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni sohbette sizlere mutluluğu anlatıyoruz. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanla ilişkiyi kestiği için siz 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın size asla zarar veremeyeceği bir sağlam korunma altındasınız. 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. 21. basamakta nefsinizin, kalbinin durumu nedir? %51 nurla dolmuştur. Bunun %49'u fazıldır, %2'si de rahmettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi daha dilediğiniz anda Allah'ın cennetine ehil kıldı. Ama 5-6 aylık bir hayatınız daha vardı. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırdı. Arkadan da o 5-6 aylık hayatınız süresince nefs tezkiyesini yaptınız. Zikrinizi giderek arttırdınız. Nefsinizin kalbini %50'den fazla nur kapladı. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İşte buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında ne var? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra yolunuza devam etmek Allah'ın garantisinde değil. Allah garantiyi buraya kadar veriyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur var.
Nurlar mutluluğunuzu yaşatır size. Karanlıklar da mutsuzluğunuzu yaşatır. Her gün yarıdan daha fazla mutluluğu yaşamaya hak kazandınız. Allah bunu size garanti etti, gerçekleştirdi. Bundan sonra ulaştığınız 33 bin zikri 35 bine, 37 bine, 39 bine yukarıya doğru çıkarmanız lazım. 47 bin zikre adım adım ulaşmanız lazım. Bu beyaz örtünün altında yapacağınız zikir bir müessesesi sizin mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Sevgili kardeşlerim, adım adım öteye geçersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutluluğunuz %80'e ulaşır her gün. %80'i aşar. Daha sonra daimi zikre ulaşırsınız. %100 mutlu bir insan olursunuz. Burada iç dünyanızda daha sülh ve sükun sağlanmıştır. Dış dünyanızda da sülh ve sükun sağlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de sülh ve sükun sağlanmıştır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin onu mutsuz edebilecek olan bir davranışı, ona telkin edebilecek olan bir bazı artık yoktur. Zemin tamamen nurlardan oluşmuştur. Bütün ortam baştan aşağı %100 aydınlıktır. Bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir dizayn gelir onu sımsıkı sarar. Bu dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk vardır. Kişi daimi zikre ulaştığında iç dünyasında mutlak olarak saadet içinde yaşar. Çünkü içindeki kavga bitmiştir. Nefsin afetlerini oluşturan bütün afetler nefsi terk etmiştir. Yerini %98 fazıllar almıştır. %2 de rahmet nuru almıştır. Nefsin kalbi %100. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Peki sonra gelelim. Bu kişinin dış dünyasına, dış dünyasında da kavga bitmiştir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir sevgili kardeşlerim. Dış dünyasındaki kavga neden bitmiştir? Bu kişi artık kimseye karşı üstünlük iddiasında bulunmaz. Ondan üstün olduğunu diğerine ispat etmek gibi bir cehalet dizaynına girmez. Nefsinin tesirinden tamamen kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda bu kişinin dış dünyasına baktığımız zaman başka insanlarla arasında sadece dostluk vardır. Onunla başka insanlar arasında. Başka insanlar onu sevmeyebilir. Ona düşman da olabilir. Ama o onlara karşı düşman olamaz. Onun dünyasında kin, nefret ve benzeri fiiller, düşmanlık artık bütünüyle yok olmuştur. O kendisine düşmanlık eden kişileri de kurtarmak için hayatını harcayacaktır. Cehennemden kurtarmak için, dünya mutsuzluğundan kurtarmak için. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi cennetine çağırıyor. Ve dünya saadetine çağırıyor. Öyleyse dünya saadeti üç ayrı cepheden oluşan bir metredir demiştik. İki tanesini söyledik. Birisi iç dünyanızda mutluluk, kavganın bitmesi, sülh ve sükunun yerleşmesi.
İkincisi dış dünyanızdaki mutluluk, başka insanlarla kavganızın bitmesi. İç dünyanızdaki mutluluk hangi kavganın bitmesi? Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındaki kavganın bitmesi. Kesintisiz bir mutluluğa ulaştırır sizi. İkincisi, nefsinizin afetleri yok olması sebebiyle dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi. Sizin kavganız bitmiştir. Kimseye düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler ama sizi kendilerine düşman yapamazlar. Onları kurtarmak için bütün gayretinizi harcamakta devam edersiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü cephesine bakıyoruz konunun. Allah ile olan ilişkiler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak. Nefs tezkiyesi yapmak. İşte bütün ibadetler sizin için büyük zevkler oluşturmuştur. Daimi zikirdesiniz. Her anınız mutlu anlar olarak yaşantınıza girecektir. Ve zamanı böyle aşacaksınız. İç dünyanızda mutlu, dış dünyanızda mutlu, Allah ile ilişkilerinizin hem emirler cephesinde mutlu, hem de nehiler cephesinde mutlu. Emirler cephesinde neden mutlusunuz? Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde mutlusunuz. Çünkü bütün emirleri, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak, hepsi sizin için birer zevk. Bütün yasakları, Allah neyi yasak etmişse hepsini uygulamak, aksi içinizden gelmediği için, hiçbir Allah'ın yasaklarına karşı hiçbir talebiniz olmadığı için aksini işlemeniz mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem de nehiler, yani yasaklar cephesinde tam bir itaat halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz edebilecek olan hiçbir faktör yok. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, dış dünyanızda kesintisiz bir uyum hali, huzur hali, mutluluk hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, uyum hali. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlak bir saadetin içindesiniz. İşte saadet bu. Öldüğünüz zamansa, buraya kadar geldiğinizi düşünüyoruz. Öldüğünüz zamansa, eğer Allah'ın sizi ulaştırdığı yerde kalmayı başarmışsanız, yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra aşağı düşmemişseniz, aynı seviyedeki zikrinizi devam ettirebilmişseniz, üçüncü kat cennete girersiniz. Eğer bir insanın ömrü mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bitmişse, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiş olması temel şart. Bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş de hemen ölmüşse, mutlaka birinci kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak varken kendinizi mutsuzluğa mahkum etmeniz niye? Hiç düşündünüz mü bunu? Eğer düşünmediyseniz düşünün. Allah'ın dostu size diyor ki düşünün. Mutlu olmak sizin için de var. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Böyle bir kitabımız var. Kardeşlerimizin, aramıza katılan kardeşlerimizin eski hayatlarıyla yeni hayatlarını mukayese ettiği bir kitap. Kitabın adı Mutluluk Sizin de Hakkınız. O kitabı alın. Ne kadar çok ayrı gruptan insan aramıza katılmış. Eski hayatları, yeni hayatları
mutsuzlukları ve mutlulukları. Siz de o gruplardan birindesiniz muhakkak şu anda. O zaman onların mutluluğuna gıpta edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken mutsuzluk niye? Hepinizi Allah'ın mutluluğuna davet ediyoruz. Ve bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi Allah'a ulaşma dileğinde mutlaka bulundurarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhterem izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sohbet etmek üzere huzurlarınızdayız. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada sevginin ötesinde? Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Sevdik ve mutlu olduk. Öyleyse hep sevelim. İnsanları düşman edinmeyelim. Herkes kendi iradesiyle hareket eder. Bizi sevmeyenler olabilir. Ama marifet o sevmeyenleri de sevebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Hidayet çağı sevgi üzerine kurulan bir çağdır. Hepiniz sevgi çiçeğinin tomurcuklarısınız. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sevmenizdir. İnsanları seveceksiniz. Eğer sevmezseniz sevilmezsiniz. Oysa ki Allah'ın elindeki en önemli şey sevilmektir. Sevilmeyi de tahakkuk ettirebilen ikinci bir faktör mevcut değildir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın söylediklerini kulak arkası edin. Bir kulağınızdan girsin, öbür kulağınızdan da çıksın. O der ki, sen onun söylediklerine bakma. Benden bahsediyor. O kulağının biridir der. Hep sevgiden bahseder insanlara. Oysa ki der, insanlar sizden nefret ederken siz onları neden sevecekmişsiniz? Onlar sizden nefret ediyorsa siz de onlardan nefret edeceksiniz. Size bir kötülük yapana iki kat kötülük edeceksiniz. Anlasınlar Hanya'yı Konya'yı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Diyor ki eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlardan sevgi beklemeden severseniz, sadece Allah'ın bu muhteşem emrini yerine getirmek için severseniz, Rabbinize itaat için seversiniz ve eğer severseniz mutlaka sevildiğinizi göreceksiniz. Kalp, kalbin aynasıdır. Bir kalp bir diğer kişiye karşı sevgi besliyorsa, oradaki kalp aynasında da onun aksi mutlaka uyanır. Onun için atalarımız kalp kalbe karşıdır demişler. Kim nefret ediyorsa, o kişi nefret görmeye mahkumdur. Onun alternatifi yoktur. O, kendisinden nefret edilen birisi olacaktır. Ama belki de başlangıcının kendisi olduğunun farkına bile varmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz başka insanlara onların size davrandığı gibi davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama hepiniz onları sevmek mecburiyetindesiniz.
Ben Allah'ın yolunda olan sizlere sesleniyorum. Başkaları bunlardan nasihat alır ya da almaz. Bu onların problemi. Ama siz sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda olanlar, Allah'ın yoluna baş koyanlar, sizler sevilmeseniz de sevmeyi öğrenmek zorundasınız. Zaten öğrendiğiniz zaman sevmemeniz mümkün olmaz. Sevmeyenlere, nefret edenlere o zaman sadece acırsınız. Ah zavallı, hala sevmeyi öğrenememiş. Hala mutluluğun kapısının dışında dolaşıp duruyor. Mutsuzluk aleminde. Mutluluk bir şehirdir. Eğer hissiyat açısından devreye giriyorsak, kapısı sevmektir. O kapı açılmadıkça, sevmedikçe mutluluğa ulaşamazsınız. Mutluluğun faktörlerinden birisi sevilmektir. İnsanlar sevilmek isterler. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmek isterler. İç dünyalarında daima bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanlar mı? Onlar sizi sevmeyebilirler. Ama bu, unutmayın, sadece başlangıçtır. Siz onları, onların sizi sevmemesine rağmen, hatta nefret etmesine rağmen, hatta hakkınızda yanlış zanlar beslemelerine rağmen sevebilir misiniz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Onu sizden nefret ettiğini bilerek sevmek, işte Allah için sevmek odur. Bir insan kendisini seveni elbette sever. Bu kendisi için sevmektir. Ama kendisinden nefret eden bir insanı sevebilmek, bu kendisi için sevmek değildir. Allah için sevmektir. Ve sevince sonuç gene o kişi için aynı noktaya ulaşır. Ha kendisi için sevmiş, ha Allah için sevmiş. Ama sevmiş ya. İşte her şey bunun arkasında gizli sevgili kardeşlerim. Sevmenin en güzel misalini anneler verirler. Oğlu annesini öldürmüş. Kalbini çıkarmış. Elinde kalbiyle kaçıyor cinayet yerinden. Ama telaştan ve heyecandan ayağı taşa takılıyor ve düşüyor çocuk yere. Genç delikanlı. Ve elindeki kalp diyor ki, evladım diyor yavrum, bacağın acıdı mı? Sevgili kardeşlerim, sevmek öyle bir müessesedir ki bunun muhtevasını ancak kendisini sevmeyenleri de sevebilenler en üst seviyede yaşayanlardır. İşte Allah'ın emri de odur. Allah'ın bütün evliyası irade tesliminden sonra mutlak olarak kendilerinden nefret edenleri de sevmişlerdir. Onların defterinde sevilmeyen insan yazmaz. Defter deyince ne anlıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizlere anlattığımız o olayı düşünün. Bir delikanlı Osmanlı devrinde bir dükkana giriyor. Diyor ki bana bir defter ver.
Bakal defteri veriyor. Diyor ki o deftere beni de yazıyor. Sonra da soruyor çocuğa. Niçin diyor bu defteri almıştın diyor sen. Ben diyor bu defteri diyor Allah'ın evliyalarını yazmak için almıştım. Beni de yaz diyor. Bir defa daha bakkal. Çocuk bakkaldan çıkıyor, kasabın önünden geçiyor, delikanlı. Kasap içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Caminin müezziniyle karşılaşıyor. Caminin müezzini beni de yaz diyor. Hocasıyla karşılaşıyor. Hocası beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anladınız mı? Osmanlı bu yüzden dünya hakimiyetini kurdu. Çünkü hepsi tasavvuftandı. En üst seviyede olan devlet ricali, onlar Mevlevi'ydiler. Bütün Yeniçeri Ocağı, yani askeri teşkilatın hepsi bir başka tarikatın mensuplarıydı. Söyleyelim de söylediklerini. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaşi Veli. Gülbank çekerlerde. Yeniçeriler, Gülbank çekerlerde. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaşi Veli. Ve köster vururdu. Köster vurmaya başlayınca Osmanlı'nın düşmanlarının eli ayağı titrerdi. Avrupa ortalarında nereye Yeniçeriler gülbank çekerek ulaşmışlarsa hep neticeleri zaferle bitirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah o süreç içinde hep onlarlaydı. Bu konudaki Çanakkale olayına bakıyoruz. Çanakkale'de 254 bin şehit verdikten sonra Çanakkale zaferini biz kazandık. Zaferin kazanılmasındaki en önemli olay bir İngiliz gemisinin batması ve yolu tıkamasıydı. Arkasında da 120 okkalık gülleyi tek başına kaldırıp topun içine süren Allah'ın bir evliyası söz konusuydu Çavuş. Ve gemi suyun akışına paralel batmasına rağmen adım adım hüviyetini değiştirdi ve yavaş yavaş bulunduğu yerde dönmeye başladı ve çok kısa bir süre sonra batışından Çanakkale Boğazı tıkanmıştı. Bir düşman gemisinin yolu tıkaması sebebiyle, batarak yolu tıkaması sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, rüzgar mı hep bizden yana oldu. Yağmur mu kar mı hep bizden yana oldu. General Hamilton savaşın sonunda dedi ki, anladım dedi, biz bu savaşı Osmanlı'ya karşı vermedik. Allah'a karşı verdik. Şimdi anlıyorum dedi. Sevgili kardeşlerim, sizler onların torunlarısınız. Osmanlı'nın torunlarısınız. Bizim içimizdeki bu Osmanlı aşkı ölmez. Bütün dünya üstümüze gelse, bize Osmanlı'yı kötüleseler sabahtan akşama kadar vız gelir. Onlar bizim atalarımızdı. Dünyada en az suç işlenen ülkeydik.
Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı'nın çağın şöhreti onun ahlaklılığındandır. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece hiç bozulmadı. Toplum muhteşem bir Allah sevgisi içerisindeydi. Arkasında herkesin tasavvuftan olması vardı. Bir mürşide tabi olmadıkça çırak olarak esnafa veya zanaatkara ulaşmak, onun emrinde çalışmak mümkün değildi. Mutlaka tabiiyet gerekirdi. Ruhunu Allah'a teslim etmedikçe kalfa olunamazdı.

Usta olmaksa onun çok daha ötesinde bir olaydı. Teslimlerin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Tabiyet, ruhun ala ulaşması ve teslim, üç safa, çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak vasıflandırılır. Her şey Allah adına yapılırdı. Bütün esnaf hep Allah kelimesi ağızlarındaydı. Nerede bir kapalı çarşı varsa onun yanında mutlaka bir cami yer alırdı. Ya da kapalı çarşılar caminin yanında kurulurdu. O esnafın çekiç seslerinin yanında, el çekici vuruşlarında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmeleri çınlatırdı etrafı. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok şey kaybetmişiz benliğimizden biliyor musunuz? Allah'tan ne kadar uzak bir toplum olmuşuz? Kim bilir,

ilişkimiz var. Neyi, nasıl, nerede ve ne şekilde yapacağımızı bilmiyoruz. Ama bugüne kadar hep olması lazım gelen zamanda Allah şimdiye kadarki bütün olayları dizayn etti. Gene aynı şey olacak. Sevgili kardeşlerim, açık ve net olarak söylüyoruz. Hristiyanlık diye, İslam diye, Musevilik diye dinler Allah'a göre mevcut değildir. Bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an'da da Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dininin Hanif dini olduğunu ve kendisinin de Hanif olduğunu söylüyor. İncil'de de Hazreti İsa'ya Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor dininin. Ondan evvel Hazreti Musa'ya da Allah-u Teala onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Önemli mi? Çok önemli. Ve olay burada bitmiyor. Hanif dini 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Tevrat'ı alıp inceledik. Allah-u Teala'nın emriyle tabii. Kesin olarak gördük ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Hazreti Musa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah-u Teala Musa'ya 7 safayı farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, İrşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 safa ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi, 4 tane teslim. Tevrat'ta hepsi yer almış, hepsi farz. Ama bitmedi sevgili kardeşlerim. Bütün dünya için konuşuyoruz. Bitmedi. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin 7 safayı ve 7 safadaki 4 teslimi mutlak olarak gerçekleştirdiklerini söylüyor. 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta farz, yetmez, Tevrat'ta 7 safa ve 4 teslimin Hazreti Musa ve ona tabi olanlarca gerçekleştirildiği de kesin. Hadi gelin şimdi de İncil'e bakalım. Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de 7 safa ve 4 teslim yer alıyor. 1. Hazreti İsa'ya önerilen dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kesin bir lisanla açıklanıyor. 2. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 safanın 7'sini de yaşıyorlar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ediyorlar. Ve bu da Tevrat'ta, affedersiniz İncil'de de yer alıyor.

Ve İncil'de Hazreti İsa'dan sonra adı Ahmet olan bir peygamberin geleceği de açıklanıyor. Öyleyse 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz. O dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu Tevrat'ta da açıklanmış, İncil'de de açıklanmış. Ve Tevrat'ta da İncil'de de aynı dinin 7 Safa ve 4 Teslim'den ibaret olduğu açıklanıyor. Ve sonuç Tevrat'ta da İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim'i Hazreti Musa ve ona tabi olanların da Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yaşadıkları kesinleşiyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince onların hepsi ayrı ayrı yer almış. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'in yer aldığı Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları, Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları ve yine Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları yer almış. Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 Teslim farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sahabene de şeriat kıldık. Ne diyor Allah Teala? Sadece kitaplarda dini yaşayın dememiş Allah Teala. Dinin bütün muhtevasını ifade eden şeriatı koymuş. Tevrat'ta da koymuş, İncil'de de koymuş, Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Ve de aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şeriat, dinin bütünü. Sevgili kardeşlerim, o zaman dinler kalıyor mu? Eğer Hz. Musa ve ona tabi olanlar kendilerine farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, Hz. İsa ve ona tabi olanlar İncil'de farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, üç kitapta da farzsa ve üç kitapta da bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyorsa, şeriat aynıysa, şimdi bu şartlar altında kim karşımıza çıkıp da hayır sen yalan söylüyorsun dinler vardır diyebilir, ayrı ayrı dinler vardır diyebilir. Bu söylediklerimizin hepsi hamdolsun elimizde ispat edilmiş yazılı metinler olarak mevcut. Ve de bütün dünyaya bunu ulaştırmakla vazifeliyiz. Mutlaka ulaştıracağız.
Hiçbir kuvvet buna karşı koymak yetkisinin sahibi kılınmadı. Allah Teala kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Nur tamamlanmak üzeredir. Bu söylediklerimiz özellikle bizim din adamlarımız tarafından bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim'in bütün hakikatleri ifade ettiğinden yeterli bilgi sahibi olmayan din adamlarımız bundan sorumlu mudurlar? Hayır, sorumlu değillerdir. Çünkü onlar dinlerini öğrenmek için okullarda okudular. İlahiyat fakültesini bitirdiler. Yüksek İslam enstitülerini bitirdiler. Daha evvel İmam Hatip liselerini bitirdiler. İlahiyat fakültesini bitirmekle kalmadılar. Mesleğe intisap ettiler. Ve asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ve kendilerine okullarında öğretileni öğrendiler. Yanlış mı yaptılar? Hayır, yapacakları şey sadece oydu. Başka bir şey yapamazlardı. Başka türlü de o titri zaten kazanamazlardı. Ve kariyer yapmak isteyenler mevcut ilmi öğrenerek kariyer yapmak mecburiyetindeydiler. Öyle yapmak mecburiyetindeydiler. Ve öyle yaptılar. Doçent oldular, profesör oldular. Bugün hüküm sahipleri. Öylesine hüküm sahipleri ki, eğer siz kalkıp da üniversitelerimizde din öğretimi yanlıştır, bunun düzeltilmesi lazımdır diye onları mahkemeye verecek olursanız, biz öyle yapmıştık da, o zaman gözleriniz fal taşı gibi açılacaktır. Neden açılacaktır? Çünkü bu konudaki mahkemenin yetkilisinin üniversitenin bu konuyla ilgili heyeti olduğunu göreceksiniz. Aynı üniversitenin. Siz hangi üniversiteyi mahkemeye vermişseniz Kur'an'a aykırı tedrisat yapılıyor diye o üniversitenin öğretim üyelerinden oluşan bir hakimler grubu bu mahkemede hakim olarak görev alıyorlar ve sizi haksız çıkartıyorlar. Ellerindeki ilme dayalı olarak. O ilim ne yazık ki Kur'an'a ters düşüyor sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar size ne anlatıyor? Şeytanın aynı tuzağı Hazreti Musa ve onun zamanındaki ona tabi olanlara uyguladığını, Hazreti İsa zamanında, ona ve onun tam zamanında ki insanlara uyguladığını, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında o zamanki insanlara uyguladığını ve bunda büyük ölçüde başarı kazandığını görüyoruz. Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Kur'an'ı indirdiği zaman diyor ki Habibim, senin yaşadığın bu devirde Hristiyanların içinde de Musevilerin içinde de geceleri kalkıp secde eden
münkerden nehyeden ve marufla emreden insanlar vardır diyor. Onların içinde de vardır diyor. Ama önce Museviler büyük toplum grupları olarak dillerinden kopmuşlar. Sonra Hristiyanlar kopmuş. Sonra İslam kopmuş. Ve Allah Teala bize dinimizi öğrettiği zaman artık bizim ülkemizde sadece tasavvuf mensupları, onlar dinlerini yaşıyorlardı. Onlarda da büyük ölçüde çürümenin mevcut olduğunu söylemek isteriz. Bir tasavvuf, düşünün ki sevgili kardeşlerim, tasavvufun, grupların başında olanların kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Allah ile konuşmak yetkisinin sahipleri değiller. O zaman sevgili kardeşlerim, onun için bu haldeyiz. O kadar mı? Hayır. Bütün üniversitelerimizde öğretilen din öğretimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur bin kadrosuyla bütün ülkemizde öğrettiği din ilmi, hala hiç kimseyi cehennemden kurtarabilecek olan bir vasıf taşımıyor. Yeni yeni Diyanet'in bazı güzel şeyler söyleyen yazılarına rastlamaya başladık. Ama o kadar az ki sayıları daha. İlk defa söylediklerimize kulak vermişler. İlk defa nefs tezkiyesinin gerekli olduğu söyleniyor Diyanet İşleri Teşkilatı'nda. Bu çok büyük bir müjde sevgili kardeşlerim. Köprülerin altından çok sular geçmiş. Tüm Diyanet İşleri Teşkilatı boyunca sadece bir tek başkan o bütün söylediklerimizi dikkatle dinlemiş ve gittiğimiz bir avukat arkadaşımızla beraber gitmiştik ziyaretine. Sadece bir tek kişi sadece o kabul etmişti. Profesör Yazıcıoğlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güneş balçıkla sıvanmaz. Yakın gelecekte her şey aydınlığa kavuşacak. Hak için yol sadece bir tanedir. Adı sırat-ı müstakim. O sırat-ı müstakim ki iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Bunlardan sadece bir tanesi tarık-ı müstakimdir. Yani insan ruhunu zemin katı olan bu dünyadan alır, yedi tane gök katını aşırarak Allah'ın zatına ulaştırır. Ruh da Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu tasavvufu yaşamaktır. Bu vuslattır. Ruhun onu üfüren sahibine teslimidir. Ve Allah Teala açık bir şekilde teslim olun diyor. Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabl en yetiyekum el azâb ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Bu teslim ki ruhumuzun teslimidir. 22. basamak. Bu teslim ki fizik vücudumuzun teslimidir. 25. basamak.
Bu teslim ki nefsimizin teslimidir. 25. basamak. Affedersin 26. basamak. Bu teslim ki irademizin teslimidir. 28. basamağın 5. kademesi. Bunlar 14 asır evvel tüm sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar mıydı? Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala. O sahabe Kuna Lebe'nin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Hepsi onlara tabiyet vermiş. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini birlikte tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Söylediklerimizi unutmayın. Bu ilim her yerde bulunmaz. Sadece Allah'ın dostları bu ilmi Allah'tan alanlar verebilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir güzelliği daha yaşamak üzere, bir mutluluk sohbetinde inşallah beraberiz. Allah'ın insanları yaratma sebebi mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz bilin ki Allah Teala sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, kıyametten sonra da Allah'ın cennetinde sonsuza kadar enerji bedenlerinizle yaşamanızı istiyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız, mahlukuz. Allah Teala ise yaratan, halik. Her şeyin sahibi ol der, her şey olur. Böyle bir statüde Allah Teala'nın dizaynı insanları mutlu bir hayatı yaşayabilecek olan bir özellikle yaratmak. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Fıtratları budur. Hanif fıtratı İslam fıtratı demektir. Bütün insanlar ruhlarını bir, fizik vücutlarını iki, nefslerini üç ve iradelerini dört Allah'a teslim edebilecek olan, bunu sağlayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar. Bu fıtratın adı Hanif fıtratıdır. Adem Aleyhisselam'dan kainatın sonu olan kıyamet gününe kadar ne kadar insan yaratıldıysa hepsi sadece bir tek fıtratla, fıtri kabiliyetle yaratıldılar. Yaratılışta insana verilen özellik sadece bir tek hedefe yönelik. Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim edip giderek daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek standartlarda mutlu olmak. Sonunda kesintisiz bir saadete, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde devam eden bir saadete, kesintisiz olarak devam eden bir saadete ve gene iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir sulh ve sükun haline dayalı bir mutluluk müessesesine. Sahip olmak üzere Allah Teala hepinizi Hanif fıtratıyla yarattı. Hanif fıtratı Allah'ın hepinize verdiği fıtrattır. Bütün insanlara verdiği fıtrattır. Ve şöyle söylüyor, Allah'ın fıtratında değişme göremezsiniz, değişme yoktur diyor. Sonra da Allah-u Teala diyor ki, Allah bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için bir tek din yarattı diyor, Hanif dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Aslında Hazreti Adem'in de dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den evvel gelen Hazreti Nuh'un da dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Hazreti Musa'nın da dini, Hazreti İsa'nın da dini ve nihayet son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem Efendimizin de dini Hanif diniydi. Bütün peygamberler ve onlara tabi olan herkes, bütün Resuller ve onlara tabi olan herkes Hanif dinini yaşadılar. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah demek ki sizden mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın dışında Allah'ın sizden bir talebi mevcut değil. Sadece istediği şey hepinizin mutluluğu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Allah sizin saadetinizin sahibidir ve anahtarı da size teslim etmiş. Hani ölümlerden ölüm beğen diye bir söz vardır ya, masallarda geçer hep. Biz de size şimdi soruyoruz, saadetlerden saadet beğen, mutluluklardan mutluluk beğen. Sevgili dinleyici, sevgili izleyici, sevgili öğrenci, mutluluklardan mutluluk beğen. Allah hepsini size temin etmek için hazır. Ben de şimdi size soruyorum, siz de hazır mısınız? Güzel. Cevapları işitiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hazırsanız soruyorum. Cennet saadetini isteyenler onlar, ha sizler. Size desem ki şu cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey var ya, sadece bir tek dileğinizle Allah size onu vermeye hazırdır. Siz hazır mısınız desem ne dersiniz? Bu sözüm bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimize. O hazır. Siz hazır mısınız? Çocuk ablasına telgraf çekiyor. Çaktım diyor, kaldım diyor. İmtihanda babama hazırla. Ablası da kardeşine telgraf çekiyor. Baba hazır diyor, sen kendini hazırla. Şimdi sevgili kardeşlerim, sualim son derece açık. Cennet saadetini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Siz de son derece açık cevap verdiniz bana, istiyoruz. Harika. Öyleyse diyorum ki size, tamam. Cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Bir tek dilekle o dileği Allah-u Teala'dan dilediğiniz anda cennetin sahibi olacaksınız desem, beni ilk defa dinleyenler bana inanamayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah da bunu garanti ediyor. Neden inanamayacaklardır? Çünkü iblis Allah'ın bu büyük müjdesini asırlar boyu insanlardan gizlemeyi başarmış. Peki nasıl başarmış? İnsanlar Kur'an'dan din öğrenecek yerde kitaplardan din öğrenmişler. 1000 küsur seneden beri. O zaman ne olmuş? O zaman insanlar Allah'ın bu vaadini şeytan onlara unutturmak istediği için unutmuşlar. İblis bu hedefini ne yazık ki gerçekleştirmiş. İnsanlardan bu büyük müjdeyi saklamayı başarmış. Şimdi birçok bizi ilk defa dinleyen kardeşimizin, hadi canım sen de, böyle şey de olur mu? Yani insan bir tek dilek dileyecek Allah-u Teala'dan, hop Allah onu cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Allah'tan bir tek dilek dileyeceksiniz, Allah hop sizi cennetine alacak. Aynen böyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiçbir kuvvet, şeytan dahil, onun çevresinde kimler varsa hepsi dahil, bütün şer alemler dahil, hiçbir kuvvet o insanı kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmekten men edemez. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. O zaman bazı kardeşlerimiz bize diyecek ki, hani diyorlardı ki, sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş, ötekilerin hepsi cehenneme girecekmiş. Bu ne perhiz, bu ne lanet turşusu. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayalım. Bu söz yalan. Asırlardan beri iblis kandırdığı insanlar eliyle diğerlerine hep insanları mutluluktan men edecek olan yanlış şeyler ulaştırmayı başarmış. Ne dedik? Bir takım insanlar eliyle dedik. Neden böyle söyledik? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün doğruları yazıyor. İnsanlar açsalar, öğrenseler Kur'an-ı Kerim'i zaten mesele bitecek. Ama bunca profesör Arapça biliyorlar, Arapçanın gramerini biliyorlar, öğrettikleri dersin özelliklerini bütünüyle biliyorlar, özellikle fıkıh konusu, ama bunu bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlar da öğretiyi Kur'an-ı Kerim'den değil, kitaplardan öğrendiler. Peki hataları nerede? Hatalı değiller sevgili kardeşlerim. Düzen böyle olduğu için 14 asırdır yazılan binlerce kitap, onların öğretmeni olduğu için Kur'an değil de o kitaplar öğrenmenin esasını teşkil ettiği için onlar bilmiyorlar. Şimdi burada duralım. Ne yapacaksınız? Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah sizin bu talebinizi aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Hep kalbinize bakar. Kalbinizde bu talep varsa onu işitmiştir, onu görmüştür, onu bilmiştir Allah-u Teala. Peki ne olur? Burada biter. Allah sizi mutlaka bunu gördüğü andan itibaren Allah kendisini sizi cennetine ulaştırmakla vazifeli tutar. Vazifeli sayar. Ben der, söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alacağıma dair söz verdim ve Allah'ın katında hulf olmaz diyor Allah'ın katında ve Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf yoktur. O sözün gerçekleştirilmemesi mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Olmaz diyor. Hangi sözü vermişsek mutlaka onu gerçekleştiririz diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ol demesi istediği hedefin gerçekleşmesi için bu kadarı yeterli. O Allah, kainatı yaratan, zamanı yaratan, laf aramızda Hawking'in kulakları çınlasın. Zamanı yaratan, kainatı yaratan, zamanı yaratan Allah. Hani bizim Hawking kainatı Allah yaratmadı, zaman yarattı diyor ya, işte onun kulaklarının çınlamasını istiyoruz. Allah-u Teala zamanı da yaratandır. Büyük patlamayla, büyük patlamayı gerçekleştiren ve bir tek noktadan hareket eden, harekete geçen, bu sebeple o noktadan ayrıldıkları için geçmişten geleceğe doğru başlayan, bir zamanı başlatan Allah'tır. Allah kainatı yaratırken büyük patlama anında zaman başlamıştır. Zaman ondan evvel yoktu ki zaman büyük patlamayı oluştursun. Ve kıyametten sonra zamanın geriye dönmesi söz konusudur. Çünkü aynı noktaya doğru kainat geri dönecektir. Bütün uzaylar sıfırlanacaktır. Evvela güneş sistemleri, evvela galaksiler, sonra güneş sistemleri. Affedersiniz, yanlış söyledim. Evvela her sistemdeki uydu o sistemin sabitesiyle birleşecektir. Yani güney, ay, dünya ile uydu asılla. Sonra da dünya güneş ile gene uydu asılla. Ondan sonra güney sistemleri birbirleriyle birleşecekler. Ondan sonra galaksideki bütün güneş sistemleri birleşirken başka galaksilerde de aynı şeyler olacak. Sonra galaksiler birbirleriyle birleşecekler. Yer çekimi sebebiyle ve kainat Allah'ın yarattığı o tek merkezi noktaya doğru giderek yaklaşacak. Bu süreç içerisinde devamlı olarak zaman geriye doğru seyredecek. İşte sevgili kardeşlerim, uzun lafın kısası, siz cennete gitmek istiyor musunuz? O zaman Allah-u Teala kainattaki en kolay şeyi emrinize vermiş. Ey kulum diyor, benden bir talepte bulun. Ruhunu bana ulaştırmayı dile. Geri kalanını bırak diyor, ben yaparım. Sahiden bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Allah'ın garantisi altındasınız hepiniz. Öyleyse bunu söylemekten muradımız ne? İblisin sizleri aldatmasına mani olmak. Çünkü iblis insanları bunu unutturmuş, bu asli hedefi unutturmuş ve Allah insanları cennetine ulaştırmayı garanti ettiği halde bir tek taleple iblis bunu insanları unutturmuş ve insanları yalanlarıyla yanlış inançlara sürüklemiş. Bir kısım insan cennete zaten gideceğinden emin. Neden mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şefaat etmişmiş. Çünkü onlar müminmişler. Böyle olanlara soruyoruz. Sen gerçekten mümin misin? Müminim tabii diyor. Peki diyoruz, nereden anlayacağız mümin olduğunu? Diyor, ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanan da mümindir. Sevgili kardeşlerim, adama demişler ki, yahu senin deli olduğunu söyleniyor. Deli misin, akıllı mısın? Demiş ki, ne münasebet demiş, ben deli değilim, ben akıllıyım. Ama demiş, benim abim deli. Adamlar da sormuşlar, çok güzel demişler, hay Allah razı olsun, sen akıllısın gerçekten. Peki ama bir şeyi öğrenmek istiyoruz. Senin akıllı olduğunu kim söyledi sana? Abim söyledi demiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bu doğrusu ayet ayet gözlerimizin önüne serilmişken, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin iken, İblis bu büyük hakikati 14 asır boyunca gayretleriyle, kısa bir zaman sonra zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu başarmış İblis. Ve bugüne kadar gizlemeyi de başarmış. İnsanlar şimdi diyorlar ki, biz zaten cennetlikiz. Niçin cennetliksiniz? Biz müminiz. Allah da bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Gerçekten Allah bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Onlar ki diyor, amilü salihat yaparlar. Nefslerini tezkiye ederler. İşte onlar müminlerdir. Ve Allah onları kadın olsun erkek olsun cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse aynı ayet-i kerime müminin garip bir tarifini veriyor. Bu insanların tarifine hiç uymayan bir tarif. Amelü salihat yaparlar diyor. Ne demek amelü salihat? Nefsi ıslah edici ameller demek. Yani nefs tezkiyesi demek. Yani bu demek ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'tan 10 tane ihsan almış. Mürşidine ulaşmış. Tabi olmuş. Tabiyetiyle beraber 10 tane de nimet almış. Bu nimetlerden birisi zaten bütün günahlarının sevabı çevrilmesi kişinin. Ve 10 tane nimeti alan bu kişinin kalbine iman yazıldığı için bu kişi mümin. Mümin olmuş. Nefs tezkiyesine başlamış. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi de nefs tezkiyesinin ifadesini taşıyor. Amelü salihat yapmak, nefsi ıslah edici ameller yapmak. Yani nefsin kalbine, nefsin kalbindeki karanlıkları, nefsin afetlerini yok etmek üzere Allah'ın katından gelen fazılların İman kelimesinin etrafında toplanarak yerleşmesi. Zikir yapıyorsunuz bu noktada. Kalbinizde iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılmış. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için iman kelimesi onları, kalbe yazılı olan iman kelimesi çekiyor, etrafında toplamaya başlıyor. Ve devamlı bir çekim söz konusu olduğu için kalbe zikir seansından sonra, zikir bittikten sonra geri dönen karanlıklar artık hasletler tarafından, faziletler tarafından işgal edilen kesimi ellerine geçiremiyorlar. Artık oraya gelemiyorlar. Bir kısım karanlıklar kapı dışarı edilmiş durumda. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %7 arttıkça gök katlarını ruh aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu nefsinizin kalbindeki karanlıkların, afetlerin yerine, öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin yerine ruhunuzun sevgisi, itaati, sükuneti, bütün güzellikleri gelip yerleşmeye başlıyor. İşte bunun adı amelü salihat. Nefsi ıslah edici ameller. Islahın sonu nedir? Nefsinizin, kalbinin tamamen faziletlerle %100 kaplanması. Bütün afetlerin bir daha geri dönememek üzere nefsinizin kalbinden kapı dışarı edilmesi. İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Allah Teala onlar ki amelü salihat yaparlar diyor. Nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Yani bulundukları kademe 14. basamağın ötesi. Onlar müminlerdir diyor. Şeytansa insanları mümin, inanan demektir. Ve kim Allah'a inanıyorsa o mümindir masalına inandırmış. Ve insanlar samimiyetle inanıyorlar ki Allah'a inandıkları için müminler. Ama şunu hiç hesap etmiyorlar. Sokaktan geçenleri çevirseniz birer birer 100 kişi, hepsine sorsanız mümin misin diye 90'dan fazlasının size müminim diye cevap verdiğini göreceksiniz. Ateistler ve başka fikirlerin sahipleri mümin olmadıklarını söyleyeceklerdir. Bunların sayısı hiçbir zaman %10'a ulaşmaz. Sevgili kardeşlerim ve o zavallı insanlar da kendilerini mümin zannederler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi de madem ki böyle söylüyor, müminler cennete gidecektir, biz diyorlar cennete gireceğiz. Ama aynı surenin aynı ayet-i kerimesi bir şey daha söylüyor. Amelü salihat yapanlar müminlerdir diyor. Bunun ne olduğundan da kimse haberdar değil. Amelü salihatı derecat kazandıran olaylar olarak kabul etmişler. Bir kişi namaz kılarsa derecat kazanır. Oruç tutarsa derecat kazanır. Birine bir iyilik ederse derecat kazanır. Her derecat kazandıran olayı tahakkuk ettirdiğinde o kişinin seviyesi ne olursa olsun derecat kazanır. Her kötülüğü işlediğinde de derecat kaybeder. Kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar Allah'ın cennetine girerler. Şimdi sevgili kardeşlerim, olgu ne? Olgu şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemek gibi basit bir dilekle, kainattaki en kolay sebeple Allah'ın cennetine girebilmeleri imkanı. Şeytan bu imkanı gözlerden gizlemek ve insanları yalanlarıyla bundan uzaklaştırabilmek için sebepler icat etmiş. İşte bu sebeplerden biri, müminler cennete girecek. Allah'a inanan da mümindir. Öyleyse zaten hepiniz cennete gireceksiniz. Bu düşüncenin altındaki kişi diyor ki ben müminim. Ama diğer taraftan düşünüyor, ya ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Bir takım yanlışlıklar var bu işte. O zaman diyor Allah Teala beni bir süre cehennemine atar. Beni leblebi gibi biraz kavurur orada. Ondan sonra alır. Ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim çünkü diyor ben müminim. Bir başka hatanın sahipleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinin kıyamet günü olacağını zannetmeleri. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim şefaatim dünya üzerinde tamamlanmıştır. Dünya üzerinde şefaati sahabeye karşı. Ama bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün devrin imamları için garanti altına almış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlardan da her devirdeki insanlardan tabi olanların gene şefaate muhatap olmaları söz konusu. Çünkü o gün bütün günahları mutlaka sevaba çevrilir. Devrin imamının talebi üzerine, arşıtlan meleklerle beraber olan devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Mümin 15'te, Mümin 7'de bu muhtevayı söylüyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şefaat bu dünyadadır ve hazırdır şefaat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse zaten Allah Teala ona 10 tane ihsanda bulunacaktır. O kişi mutlaka Allah'ın irşat makamını sevdirmesiyle irşat makamını sevecektir. Ve tabiyetini gerçekleştirdiği anda zaten bütün günahları sevaba çevrilecektir, şefaata nail olacaktır. Ama şeytan ötekileri nasıl kandırıyor? Evvela onların mümin olduklarını mutlaka cennete gireceklerine inanarak, onlara inandırarak Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyor. Veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şefaatin bütün kainatın zaman parçalarını ihtiva ettiğini, bunu iddia ederek, buna inandırarak insanları kıyamet günü madem ki şefaata nail olacağız, öyleyse bizim Allah'ın emirlerini yapmamıza gerek yok. Biz bu dünyada dilediğimiz gibi yaşayalım. Allah'ın günah saydığı şeyleri işlemekte bir sakınca yok. Nasıl olsa günahlarımızı ötesinde şefaat gelecek. Günahlarımız sevaba çevrilecek. Aslında şefaatin bu olduğundan da haberleri yok. Sevgili kardeşlerim, şefaatte günahlar sevaba çevrilir. Ama hayattayken ve o kişinin 10 ihsan alarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir kişinin sadece onların 10 ihsan alarak mürşitlerine ulaşması ve onun önünde söküp tövbe etmeleri halinde onların bütün günahları sevaba çevrilir. İblis her şeyi ters kepçe haline getirmiş ve insanları Allah'ın hakikatlerinden ayırmış. İnsanlara yanlış sanları kabul ettirerek, yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümindir, herkes kabul etmiş. İnsanla Allah arasına kimse giremez diyerek insanları inandırmış. Mürşit kavramını devre dışı bırakmaya çalışmış. Başarmış da, hatta sadece iblis değil, bütün devirlerde din adamlarının büyük kısmı hep aynı yanlışı söylemişlerdir. Ve insanları Allah'ın yolundan ne yazık ki saptırmaya vesile olmuşlardır. Allah'ın yoluna ulaştırmaktan men etmeyi, ulaşmaktan men etmeyi başarmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse biz mutluluğumuza dönelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Basit bir misal verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun kalbindeki bu talebi gördü. Ve kişi birkaç saat sonra öldü. Yaşamadı kişi, öldü. İşte bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O zaman Allah'a ulaşmayı diledi diye mi girer suali gelecek aklınıza? Evet, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç amel yapamadan öldü, girer. Allah Teala bunu garanti ediyor. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki vel asr innel insane lefî husr. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani günahları sevaplarından fazladır insanların çok büyük bir kısmının, ama aşağıdaki dört grup hariç diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ama aşağıdaki dört grup hariç bir ameni olanlar. İnnellezine illellezine ameni ama ameni olanlar hariç. Kimdir ameni olanlar? Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlar ameni olmak. 7 tane safa içerir. Hepsi de Allah'ın cennetine mutlaka girecek olanlardır. Öyleyse Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor. Amenu olanlar hariç. Amenu olanlar hüsranda değillerdir diyor. Bunun manası amenu olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, siz Allah Teala'ya ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz görevinizi yapmışsınız. Bir talepte bulundunuz, tamam. Şimdi sıra Allah'ta. Siz ona bir adım attınız ya, Allah'a ulaşmayı dilediniz, o size 10 adımla gelecek. Bir, Rahim Esması ile tecelliye başlar. İki, Rahim Esması ile Allah'ın yaptığı bu tecelli sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Alması büyük miktarda derecat kazanmanızı ifade eder. Ama bir şey yapmadınız, yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. En önemli şeyini yaptınız hayatınızın. Cennete adım attınız. Cennetin anahtarını aldınız. Cebinize soktunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Allah-u Teala kulaklarınızı bundan vakraya aldı. Yeniden derecat kazandırdı size. Kalbinizdeki ekinleti aldı. Yeniden derecat kazandı.

artık hüsranda değilsiniz. Birkaç dakika içinde bakın ne kadar çok şey yapıyor Allah Teala. Ne yaptı? Rahim esmasıyla tecelliye başladı. Bir, gözlerinizdeki hicab-ı mestür adlı gizli bir perdeyi aldı. İki, kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Üç, kalbinizdeki idraki önleyen ekinliti aldı. Yerine idraki sağlayan ihfat koydu. Dört, beş. Ondan sonra Allah kalbinize ulaştı ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Sonra göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Bunların hepsi, her biri gerçekleştikçe Allah Teala tarafındaki hepsinin toplamı 5 dakikayı geçmez. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren 4-5 dakika içinde Allah Teala bütün bu merhaleleri size açtırır. Her biriyle öyle dereceler ihsan eder ki o güne kadar kaybettiğiniz dereceler ne olursa olsun onu mutlaka geçer. Bu hedefe ulaşamadan ölen herkes için garanti edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bu kişi o artan dereceleriyle Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Eğer mürşidine ulaşamadan ölürse birinci kat cennete girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gerçekten gideceği yer cehennem midir? Kesin. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara bunu da özellikle unutturmuş ki insanlar buradan hareketle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın cennetine gitmesinler, kendisini cehennemde yalnız bırakmasınlar diye. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا فَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların diyor Allah Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların girecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem ve kazandıkları dereceler itibariyle diye açık hüküm koyduğuna göre kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri derecelerden az. Ya da tersini söyleyelim. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın onun Allah inindeki dereceleri, kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Aradaki farkı, o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse bu yaptığı dizaynla Allah-u Teala o kişiye kazandırıyor, derecelerini pozitife geçiriyor. O kişi Allah-u Teala'nın bu ihsanlarını, 7 tane ihsanı ard arda aldığı için oradan kazandığı dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor. Gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın böyle bir garantisi varken şeytan asırlar boyu insanlara bunu unutturmuş. Çok basit bir misal vermek istiyorum size, çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş,

Hayatının 65 yılında da İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse bu kişi kurtulamaz. 80 senelik hayatının 65 senesini Allah'ın 5 temelini, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek geçmiş olan bu insan kurtulamaz, gideceği yer cehennemdir. Biz sizleri bununla uyarmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah cennete girmenin şartını en basit kaide olarak koymuş. Kaide buysa o zaman korku neye, telaş neye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyelim ki hiçbir şey yapamadan öldü, o kişi birinci kat cenneti mutlak olarak garantilemiştir. Ama öyle olmadı. Saydığımız 7 tane ihsanı aldıktan sonra kişi, göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra zikir yaptı, huşuya ulaştı. Allah'tan mürşidini sordu, Allah gösterdi. 12 ve 13. basamaklar. O mürşide gidip ulaştı. Önünde de çöküp tövbe etti. 14. basamak. Bu tövbe gerçekleştiği anda kişi birinci kat cennete değil, ikinci kat cennete girer. İkinci 7 basamağı tamamlamış, mümin olmak şerefine ermiştir. Müminlerin, kalbine iman yazılanların girecekleri cennet, asgari ikinci kat cennettir. Peki daha sonra ne olur? Bu olay gerçekleştiği anda kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kalbinin mühürü açılıp küfür kelimesi alınacaktır, iman kelimesi yazılacaktır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Ve iradesi de giderek güçlenecektir. 4 ayrı muhteva, 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde vazife yapacaktır. Ve eğer kişi yaşarsa o kişinin mürşidine ulaştırılması da Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Yetmez. Nefs tezkiyesini %50'nin ötesinde %51'e kadar yapması da garanti ediliyor. Ve bu süreç içerisinde 7 tane gök katını her %7 nur birikiminde aşması ve ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'ın evliyası olması da garanti ediliyor Allah Teala tarafından. Evet sevgili kardeşlerim. Evet can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dilekle, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte hidayetin ruhu budur. Bu ruh Allah'a ulaşmayı dileme gerçeği bütün insanları mutlaka ilk hidayete ulaştırır. Allah bunun garantisini veriyor. Kişi 3-4 aylık bir ömre sahipse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın evliyası olacaktır. Olamayanlardan, mürşidine ulaşmadan evvel ölenler, birinci kat cennete, ulaştıktan sonra vuslata nail olamadan evvel ölenler, ikinci kat cennete mutlaka ulaşacaktır. Ulaşanlarsa, üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinde %50'sini garanti olarak kişi kazanacaktır. Öyleyse bu kadar dengesiz bir alışveriş olabilir mi? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında sonsuza kadar cennette mutlu bir hayat geçirmek. Yetmez, yaşarsa, 3-4 ay ömrü varsa mutlaka Allah'ın
evliyası olmak şerefine ermek, nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den %51'ini temizlemek, Allah'ın evliyası olmak. Üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olmak. Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Terazinin bir tarafında bir gram var, öteki tarafında birkaç ton. Sevgili kardeşlerim, daha mutluluk verici ne var ki? Şeytan insanları istediği kadar yalanlarıyla avundursun, yalanlarıyla korkutsun. Biz Allah'ın hakikatlerini söylediğimiz zaman inananlar o kadar kolay şartlarla Allah'ın cennetine ulaşacaklar ki Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler. İşte gördünüz sevgili kardeşlerim, insanın yaptığı şey ne? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah ona 10 tane ihsan veriyor. Bu 10 tane ihsanın sonunda Allah bire onluk görevini kendisini sorumlu tutar, mutlaka yapar sözünü. Sözünü yapmakla Allah kendisini sözünü yerine getirmekle sorumlu tutar. Kendi kendisini Kur'an-ı Kerim'le bağlamıştır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Cennetime ulaştırırım da ayrı bir sözü ama kendisine ulaştırmasının manası üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısından fazlası ve o kişinin Allah'ın evliyasından olması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu müjde, müjdelerin en büyüğü değil mi? Hani insanlar korkuyorlardı, Allah bizi cehennemine atarsa, sonsuza kadar orada azap çekersek. Bu ne korkunç bir şey. Nasıl kurtulacağız? Birçok insanlar bu büyük hakikati hiç öğrenemeden hayatlarını yitirdiler, gittiler bu dünyadan ve gidecekleri yer cehennem. Sırf şeytan onlardan bu hakikatleri saklayabildi diye. Bu devir hidayet devri sevgili kardeşlerim. Hiç kimse sizden Allah'ın hakikatlerini saklayamaz artık. Açarsınız Kur'an-ı Kerim'i, çatır çatır onlara dersiniz ki siz yalan söylüyorsunuz. Doğru Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Şimdi bana hanginiz söyleyebilirsiniz ki bu kolay bir şey değil diye? Sevgili kardeşlerim, size hiçbir şey bırakmamış. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim ama namaz kılmayı sevmiyorsam ne olacak? Oruç tutmayı sevmiyorsam ne olacak? Zikir yapmayı sevmiyorsam ne olacak? Mürşide ulaşmazsam ne olacak? Siz sevmeyeceksiniz. Size düşen bir sorumluluk yok. Allah size bunların hepsini sevdirecek. Hepsi sizin iradenizle. Allah size bunları sevdirdiği için severek gerçekleşecek. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hayır, siz yapamazsam korkusuna düşecek durumda değilsiniz. Allah'ın garantisi var. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek, onun sözü. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ne yaparsanız yapın, o sizi cennetine ulaştıracak mutlaka. Ama yetmez. Sadece cennetine ulaştırmak değil sözü. Üçüncü kat cennetine ulaştıracak. Sadece o kadar da değil, nefsinizin kalbinin yarıdan fazlasını faziletle doldurmayı da garanti ediyor. Sizi böylece evliya yapmayı da garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısını size teslim etmeyi de garanti ediyor. Allah'ın garantisi buraya kadar. Ama cennet saadeti dediğiniz şey
ayaklarınızın altında bir tek dileğinize bakar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah sizi bu hedeflerin hepsine birer birer ulaştıracaktır. Ömür vermişse size her şeyi gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz hayretle. Ben bunları yapabilecek adam mıydım diyeceksiniz. Ama o da diyecek ki ben yaptırdım. O her şeye kadirdir. Unutmayın, sizin dostunuz ve sizi mutlaka kurtarmak istiyor. E peki, tamam cennet saadetini anladık. Ya dünya saadeti? Dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen 3-4 aylık süreç içinde nefsinizin kalbinde %50'den fazla fazilet birikimini garanti ediyor Allah-u Teala. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i artık fazilete dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor. Ruhunuzun %100'ü de aynı özellikte. Yani siz %150 Allah'ın güzelliklerini gerçekleştiren bir hüviyete sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti, dünya saadeti %50 ile buraya kadar size verilmiş. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde bu rakam %90'ı 91'e ulaşır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daim zikirde dünya saadetiniz de %100'e ulaşır. Ve güç olan daimi zikre ulaşmaktır. Dik yokuş diyor Allah-u Teala, sırtınızdaki ağır yük diyor. Bu daimi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bunu da gözünüzde büyütmeyin. Ulaşamadığınızı düşünün. Öyle olsa da eğer Allah'ın evliyası olduysanız adım adım fizik vücudun teslimine doğru yaklaşacaksınız. Zikriniz günün yarısını bir defa açtıktan sonra o hedefe daha kolay bir ulaşma gayretinin içinde olacaksınız. Cennet saadeti de sizin için. Allah söylediğimiz gibi sizin Allah'ın bütün hedeflerine ulaşmanız için lazım gelen yardımları size vermeye hazır. Yeter ki siz ona ehil olun. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olguyla karşı karşıyasınız. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennetine mutlaka ulaşmanız, görüyorsunuz ki son derece basit bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz, bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimiz, hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisini kendiniz yaşayın. Hepimizin bu yolda olanların yaşadıkları bu güzellikleri kendiniz yaşayın. Zevkleri kendiniz tadın. Allah unutmayın sizi seviyor. Çok seviyor ve hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Yetmez, bunu garanti altına almış. Bir insanın 3. kat cennete kadar ulaştırılması Allah'ın kesin garantisi altındadır. Hiç kimse bundan istisna değildir. Allah'ın 3-4 aydan fazla tabi Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 3-4 aydan fazla ömür verdiği herkes mutlaka bu hedeflere ulaşır. Ama hiç ömür vermediği insan da Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra, yarım saat sonra, 10 dakika sonra ölen bir insan da o da Allah'ın cennetine ulaşır. Çünkü Allah'ın o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine, onun üzerinde yapacağı değişikliklerle ona kazandıracağı derecat birkaç dakikanın içinde, 4-5 dakikanın içinde gerçekleşir. O noktadan sonra kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi bu kadar çok seviyorsa niye üzülüyorsunuz? Neden mutsuzsunuz sorabilir miyim?
Mutluluğun başka dizaynları söz konusu. Dünya saadetini de Allah Teala size vermeye hazır. Öyleyse siz evvela bir Allah'a ulaşmayı dileyip şu cennet saadetini koltuğunuzun altına alın, yola çıkın. Geri kalanı sizin işiniz değil. Onun işi yetmez, onun garantisi de yetmez. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Allah'ın kadında, Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç görülmemiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Konumuz amini olmak.

Allah Teala Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular.

Bundan sonrası ayet-i kerimin lehü'l-büşrâ fil hayâti dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır.

Bir rivayet. Ela inne evliya Allahı la hafifun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumil büşra fil hayatte dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de mutluluk söz konusudur. Öyleyse burası amin olmanın başlangıcını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi takva sahibi yapar ve o Allah'ın mutlaka amin olduktan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölse, gideceği yer hiçbir ameli olmasa da gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennem arasında Allah-u Teala'nın koyduğu farklılık Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek arasında tecelli eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi ne yaparsa yapsın, böyle bir dileğin sahibi değilse, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı takva sahibi kılacağını söylüyor. Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi tekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. İşte bir insanın takva sahibi olduğu yer, Allah'a ulaşmayı dilediği yerdir. Birinci kademe. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Bu ifadeyle Yunus Suresi'nin 63. ayet-i kerimesi aynı hüviyeti taşıyor. Ellezine amenu ve kânü yittekun. Onlar amenudurlar, Allah'a ulaşmayı dediler ve takva sahibi oldular. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Allah Teala amen olmak tabirini kullanıyor. Amen olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'ın üzerinde tecelli etmeye başlar. Onu idrak sahibi kılar. Onun her açıdan değerlenmesini sağlar. İkinci safhada Maide Suresinin 33. ayet-i kerime var. 33. ayet-i kerimesi var. Amin olmanın 7 tane safhasını beraberce inceliyoruz şu anda. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada 7 grup amin olmak geçiyor. İşte bu amin olmak, yani mümin olmak, mümin olmanın 7 safhası. İkinci safhaya bakıyoruz. Yani kişinin mürşidine ulaştığı 14. basamağı. Ne olmuştur bu noktaya kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürmüştür. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme hassasını
İşitme hassasını ve idrak hassasını irşat makamını tanıyacak bir hüviyette yükseltmiştir, yüceltmiştir. Ve kişiyi böylece irşat makamını tanıyan bilen birisi haline getirmiştir. Sonra da o kişi hacet namazı kılmıştır, mürşidini görmüştür. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Tabi olduğu anda ikinci safhaya ulaşmıştır kişi. Amin olmanın ikinci safhası, yani bu safha Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl bir takva? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Böylece Allah-u Teala'nın burada kolayca olarak söylediği şey, böylece ikinci defa amin olun. İkinci takvayla beraber, birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci takva mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Birinci amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci amin olmak da kişinin mürşidine ulaşmasıyla gerçekleşir. Ve zaten öyle olduğu ayet-i kerimenin devamında geliyor. Vebtegu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi, ve onun yolunda cihad edin. Bu hem fizik vücudun düşmanla, Allah'ın düşmanlarıyla yapacağı cihadı, hem de nefsin afetlerle yapacağı cihadı ifade eder. Ve bu nefsin cihadı olduğu sonraki kesimden anlaşılıyor. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ. Umulur ki felaha erersiniz. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemek birinci felahtır. Mürşide tabiyet ikinci felahtır. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin normal standartlarda asli felaha ulaşmasıdır. Nefsin bu istikametteki gayrette sonucuna bakıyoruz. %51 nurla kaplanmış oluyor. Ruh da Allah'a ulaşmış oluyor. Üçüncü safhada, ikinci safhada kişi Allah'a doğru mürşidine tabi olup yola çıkıyor. Maide 35, bu vesileye ulaşmak ve tabi olmak. Yola çıkan kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta 7 tane safha aşılır. Kişinin imanı artar. Ha başlangıçta iki çeşit amin olmanın varlığını görüyoruz. Bir, amin olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer onlar Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölürlerse cennete girmeleri söz konusu olmuyor. Amin olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey
aminu olanlar

Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Enfal 29'da Allah Teala amel olanlara, yani iman edenlere sesleniyor. Ama onların amini olun ki Allah sizi takva sahibi kılsın ifadesi, henüz takva sahibi olmayan bir amin oluşu ifade ettiğini görüyoruz. Bu birinci safhadan evvel kişi amin olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Ve sonra da mürşidine tabi olacaktır. Allah ona furkanlar verecektir. Gözlerine açacaktır irşat makamını, irşat makamı olarak görmesi için. Görme hassasını açacaktır. Kulaklarını irşat makamının sözlerini işitmek üzere açacaktır. Ve işitme hassasını güçlendirecektir. Kalbinin irşat makamına karşı ısınmasını temin edecektir. Sözlerini idrak etmesini sağlayacaktır. Birinci safhada sadece bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safhada ise mürşide tabiyet farz kılınıyor. Mürşide tabiyetle kişi tabiyetini gerçekleştirsin ve ikinci kat cennetin sahibi olsun. Ne olur? Kişi tabiyetini gerçekleştirince ruh Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşar. Emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinden geçer. Ve ruh Allah'a ulaşır. Taha 82'de bu noktadaki amini olmak veriliyor. Ve inni le gaffarun limen tabe ve amene ve amile salihan. Sümmehteda. Ve inni muhakkak ki ben le gaffarun. Ben gaffarım. Yani onların günahlarını mağfiret ederim. Mağfiret kelimesi ve gaffar kelimesi aynı kökten geliyor. Mağfiret etmek, günahları sevaba çevirmek anlamını taşıyor. Allah Teala gaffardır, günahları sevaba çevirendir. Ve muhakkak ki, ve inni muhakkak ki ben, le mutlaka gaffarım. Gaffarım. Günahları sevaba çevirenim. Kimin için? Limen tabe. Tövbe edenler için. Nasıl bir tövbe? Ya Rabbi, ben bu günah işledim, beni bağışla şeklinde bir tövbe mi? Hayır. Mürşide tabi olurken kendisine verilen tövbeyi aynen tekrar etmek. Allah Teala'nın huzurunda mürşidine tabi olacağını, emirlerini mutlaka yerine getireceğini ona taahhüt ederek mürşidinin de tövbe etmek. Bu tövbe kişinin günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala kim tövbe eder de nefs tezkiyesini
gerçekleştirirse, nefs tezkiyesine başlarsa, aminü salihata başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala Furkan 70. İkinci safa mürşide, mürşidin önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Bu tövbenin neticesinde kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu ulaşır. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi. O ruhun Allah'a bu emirde geri dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi hayattayken, o zaman onun vücudunun içine değil ama başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu üçüncü safhadır. Ve Allah Teala o kişinin günahlarını Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirmesidir. Konu orada da bitmez. O güne kadar Allah Teala o kişiye yaptığı her bir derecelik sevaba karşılık 10 katını verir. Ama o kişinin mürşidine tabiyetinden itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Birinci gök katına ulaşana kadar. İkinci gök katında 200 kata çıkar. Üçüncü gök katında 300 kata çıkar. Dördüncü gök katında 400 kata çıkar. Beşinci gök katında 500 kata kadar çıkar. Altıncı gök katında 600 kata çıkar. Yedinci gök katında 700 kata çıkar. İşte onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, ey benim sahabem, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim edin ki size Allah 700 kat versin. Allah'a ulaşın ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah size 700 kat versin. Öyleyse 10 kattan 700 kata kadar Allah Teala sevapları yükseltiyor. İşte bu kişinin kazandığı derecelerin artmasıdır. Aynı anda mürşide tabiyet anında Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Nisa 64'te Allah Teala diyor ki Habibim, o günahları işlemiş olanlar, günahkarlar sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Allah onların günahlarını örtecekti, onların talebi üzerine, senin talebin üzerine de bir defa daha örtecekti. Yani sevaba çevirecekti diyor Allah Teala. İşte bu üçüncü safhada günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Ben diyor Allah Teala tövbe edenler için, mürşidinin de yapılan tövbeyle tövbe edenler için gafarım. Onların günahlarını sevaba çeviririm ve amile salihan ve onların salih amellerin işlemesini, yani 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar yükselmesini temin ederim. Sümmehteda, sonra hidayete erdirirler. Sümme, sonra onlar hidayete ererler, hidayete erdirirler. Burası ruhun Allah'a ulaşması ve teslim edilmesi safhasıdır. Bu noktadan sonra kişi buraya kadar çok kolay bir olaydır. Çünkü Allah'ın sözü vardır. O kişinin ruhunu, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden sonra Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bundan sonrası dik yokuştur. O kişi fizik vücudunu
Allah'a teslim etmek için zikrini günde 18 saate asgari çıkarmak mecburiyetindedir. Önce zahit olacaktır, günün yarısından daha fazla zikredecektir. 12 saati aşacaktır. Sonra daha da dikleşecektir yokuş. 18 saat zikre ulaşacaktır kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. İşte bu safa amin olmanın dördüncü defa tekrar etmesidir. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu husustan bahsediyor. Leyse alellezine aminu, amin olanlar için değildir. Yoktur. Ve aminü salati, amin olan ve aminü salati, salih emenler işleyen mürşidine tabi olarak bu noktadan itibaren aminü salat yapanlar nefs tezkiyesi yaparak 1'e 100'den 1'e 700'e kadar zikirle zikri ıslah, nefsi ıslah edici amel işleyenler. Onların üzerinde değildir, yoktur. Cünahun, günah yoktur. Fîmâ taimû izâ mettekâv. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri şeyler dolayısıyla onların üzerine günah yoktur. Ve aminu ve aminu olanlar için, yani takva sahibi olduktan sonra amin olanlar için ve aminu salihati ve salih amel yapanlar için burada mürşide tabiyet gerçekleşmiş, nefs tezkiyesine başlamış kişi. Mürşide tabiyeti ifade ediyor aminü salat. Sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi olan diyor Allah-u Teala. Mürşide tabiyette tabiyet takvası ikinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva, mürşide tabiyet ikinci takva. Sümmet tekav, ondan sonra tekrar takva sahibi olur diyor Allah-u Teala o kişi için. Tekrar takva sahibi olun. Ve aminu olun diyor. Sümmetteka aminu olarak bir defa daha takva sahibi olun. Birincisi, burada sümmettekaların birincisi, amin-i salat yapan birinin fizik vücut teslimini içeriyor. Amin-i sümmet tekav, amin olun, tekrar sahibi, takva sahibi olun, nefs teslimini ifade ediyor. Ve ahsenu ve ahsen olun, vallahi yuhibbül muhsinun diyor Allah Teala. Burada Allah muhsinleri seven ifade, sever ifadesiyle muhsinler bilindiği gibi fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere Kur'an-ı Kerim'de verilen isim. Aslında herkes ihsan sahibidir muhsin. Allah'tan ihsan alanlar. Ama Allah Teala muhsin dediği zaman Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ diyor. O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan da ahsen, fizik vücutlarını teslim konusunda ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Muhsin aynı zamanda ahsen olan demek. İhsan olan kişi muhsin olmuştur. O artık ahsendir. İşte fizik vücut teslimindeki insanlara Allah Teala muhsinler diyor Kur'an-ı Kerim'de. Fizik vücut sahiplerinin tanıtıcı vasfı muhsinler kelimesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de
fizik vücutlarını teslim eden kişilerin özellikle onların muhsinler olduğunu vurguluyor. Bu Nisa 125'le. Ve beşinci safa nefsin teslimi. E'addallahu lehum azaben şediden. E'addallahu hazırlamıştır Allah Teala lehum onlar için azaben şediden, şiddetli azap hazırlamıştır. Ettekullâhe, öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya ulil elbab, ey ulil elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ellezîne âmenû, onlar ki âmeni olmuşlardır. Kat andolsun ki enzelallâhü, Allah indirdi. İleyküm onların üzerine zikra, zikri indirdi.

Bu Allah Teala'nın Talak Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Ulul Elbab'a seslenişi. Dördüncü safhada kişi Ulul Elbab olmuştu. Üçüncü safhada ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Ve üçüncü kat cenneti hak etmişti kişi. Dördüncü safhada fizik vücudun teslimi söz konusuydu. Beşinci safhada Allah Teala Ulul Elbab'a sesleniyor. Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Burada dördüncü safhada nefsini Allah'a teslim eden kişi dördüncü safhada fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi bu safhada nefsini de Allah'a teslim ediyor. Ve nefsini Allah'a teslim eden kişi Ulul Elbab seviyesindedir. Allah Teala burada sizin üzerinize Allah Teala zikri indirdi demekle burada onların zikrinin başkalarının zikrinden farklı olduğunu, bunun daimi zikir olduğunu ima ediyor Allah Teala. Ulul Elbab'ın tanıtıcı vasfı nedir? Ulul Elbab daimi zikrin sahipleridir. Lüplerin sahipleri için, Ulul Elbab için Allah Teala buyuruyor ki ya Ulul Elbab li Ulul Elbab Ulul Elbab için yezkurunallâhe kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Âl-i İmran 190 ve 191. Ulul özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Onun için size Allah Teala zikri indirdi, sizin üzerinize zikri indirdi deyince zikrinizin daim olmasını indirdi anlamı söz konusu. Ve altıncı safhaya geliyoruz. Burada amin olmanın altıncı safhasında

altıncı safhasında kişinin muhlis olması söz konusu. Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tövbeden nasuha. Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. İşte kim Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe ederse bu Allah'ın katındaki en kıymetli tövbedir. Bir vardır, bir kişi günah işler, Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. O tövbe alelade tövbedir. Ama buradaki tövbe, tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh, bir kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gerçekleşir. Ulul albab olmasından sonra gerçekleşir. Herkes tövbe-i nasuha davet edilmez. Ulul albab olur kişi. Ulul albab kademesinde yedi tane yer katı ve zemin kattaki ana dergah o kişiye kalp gözüyle gösterilmedikçe bu kişi ihlas makamına geçemez. Mutlaka Allah Teala ona yedi tane yer katını, yedi tane cehennemi gösterecektir. Bu yedi tane cehennem gösterilince kişi ulul elbab olmanın standartlarını tamamlayabilir. Yer katları tamamlanmıştır. Ana dergahla birlikte gösterilir. Ana dergah yer katlarına da dahil değildir. Gök katlarına da dahil değildir. Zemin kattır. Zemin katın yukarısında yedi tane gök katı, zemin katın aşağısında yedi tane yer katı vardır. Ulul albab makamında kişiye zemin katta gösterilir. Burada Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhla tövbe edin demesi, kişinin, tövbe eden kişinin muhlis olduğunu kesin olarak işaret ediyor. Asa Rabbüküm en yükeffire anküm seyyiatüküm. Allah Teala sizin günahlarınızı örtsün. Sizlerden günahlarınızı, seyyiatinizi örtsün. Ve yutfuleykum cennatin ve sizi cennetlere koysun. Tecrimi akan min tahtihel enharu, altından nehirler akan. Yevme, o gün la yusullahun nebiyye. O gün nebiler mahzun olmayacaktır. Ve lezine amenu ve amin olanlar ve ahü, onunla beraber yani ona tabi olarak amin olanlar ve nebiler mahzun olmayacaktır. Nuruhum yes'a beyne eydihim. Nurları önlerinde ve bi eymanihim ve sağlarında. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak Nebi ile beraberdirler. Yekulüne derler ki: Rabbena, Rabbimiz, etmim lena nurena, bizim nurumuzu tamamla. Vafir lena, bize mağfiret et. İnneke ala külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. İşte bu kademedeki nurumuzu tamamla ifadesi yeni bir nura kişiyi Allah'ı kişi yeni bir nura davet ediyor. Burası kişinin muhlis olduğu yer ve muhlis olan kişinin nurunu tamamlaması söz konusu. Ne var şimdi bu kişide? Bu kişi muhlis olmuş. Onun

Burada 6. safhada kişiler nasuh tövbesi yapıyorlar. Nasuh tövbesi yaptıkları an salah makamı tamamlanmış oluyor. Ve Allah-u Teala o nasuh tövbesiyle nurumuzu tamamla, bizlere mağfiret eyle. Hakkı sen her şeye kadirsin diyorlar. Bundan sonraki makam salah makamıdır. Salah makamında bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Ve kişi 7. safhaya ulaşır. 7. safhada Ali İmran 102'de Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hakka tukatihi, bir hakkın takvanın sahibi olun. Ve la temutunne, ve siz ölmeyin. İlla ve entüm müslimun. Allah'a teslimi külliyle teslim olarak ölün. İşte bu teslimi külli, kişinin ruhunu ve içini, nefsini teslim ettikten sonra son teslimidir, irade teslimidir. Bu noktaya gelmesi için kişinin ihlas makamından sonra Allah Teala onun günahlarını örter. Salah makamının birinci safhası. Sonra o kişinin başının üzerine salah nurunu verir. İkinci safhası. Sonra üçüncü safhaya ulaşır kişi. Günahları sevaba çevrilir. Günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesi. Üç kademesi. Sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alır. Salah makamının dördüncü kademesi ve o kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Burası yolun sonudur. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst mertebe budur. Kimler hariç? Resuller ve nebiler. Başka bir ifadeyle veli resuller ve nebi resuller. Burası adın cennetlerini ifade eder. Adın cennetlerinin dört kademesini ifade eder. İrşat makamına tayin olunduğu zaman kişi beşinci kademenin sahibidir. Günahları örtüldüğü zaman birinci kademe, salah nuru verildiği zaman ikinci kademe, günahları sevaba çevrildiği zaman üçüncü kademe, Allah iradesini teslim aldığı zaman dördüncü kademe, onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği zaman beşinci kademesi oluşur salah makamının. Burası bütün insanlar için yolun sonudur. Sadece nebi olmayan resuller altıncı kademeyi işgal edebilirler ve de nebi olan resuller, peygamber olan resuller yedinci ve en üst kademeyi işgal ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın dizaynında amil olmanın yedi safhasını tamamladık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamlamış bulunuyoruz.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bir kere daha sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hamdolsun ki gene birlikteyiz. Allah Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere gene bir araya getirdi. Konumuz bu. Mutluluk, huzur, yaratılma sebebiniz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. İnsan olarak, yani kainattaki en değerli mahluk olarak Allah'ın kainatta en çok sevdiği, en üstün mahluk olarak yaratıldınız. En sevdiği, en üstün mahlukunuzsa Allah Teala mutlaka sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmesini ister Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürebilmeli. O Allah sizleri en güzele ulaştırmak istiyor. En güzeli yaşayabilmeniz söz konusu. Ve bütün bu huzurun, mutluluğun, saadetin bir başlangıç noktası var. Olmazsa olmaz bir başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, bu kişinin mutlu olması, saadeti yaşayabilmesi, ne cennet saadetini, ne dünya saadetini yaşayabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da her şeyden ama her şeyden önce bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz ne olur? Bu dünyada mutluluğu asla yaşayamazsınız. Dilemezseniz ne olur? Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Neden kardeşlerim? Neden mutsuz olasınız? Neden cehenneme gidesiniz? Neden Allah'ın değil de şeytanın dostu olasınız? Daha açık bir ifade kullanayım. Neden Allah'ın değil de şeytanın kulu olasınız? Unutmayın. Allah'a ulaşmaya dilemeyen herkes şeytanın kuludur.
Hayır, bunu biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İşte size Zümer suresinin 17. ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor. Zümer 17'de Allah'ın söylediği şey şöyle: Vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enubu ilallahi febeşir ibadî.

Ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabeden bahsediyor. Ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Onlara müjdeler vardır. Müjdeler vardır. Febeşşir beni ibadi. Öyleyse kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Sahabe şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem cennet müjdesini almışlar, hem dünya müjdesini almışlar. Arkasında ne var? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennet müjdesi de, dünya müjdesi de bunların içinde mi? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Şura 13'te diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin için garanti veriyor. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor. Dileğini mutlaka ben kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Bu şu demek. Kim bana ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ben onu kendime ulaştırarak üçüncü kat cennetin sahibi kılarım. Bir. İkincisi de onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. 24 saatin 24 saatinde de mutlu olmaz. Ama yarısından daha fazlasında, 12 saatten fazlasında mutlu kılarım ben onu diyor Allah-u Teala. Yani yaptıklarının, işlediği fiillerin yarısından fazlası ona derecat kazandıracak fiiller olur diyor. Mutluluk, sevgili kardeşlerim, bir uyum halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum hali. Sulh ve sükun hali. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir vetiredir. Bir insanın gerçekten mutlu olması demek, zamanın her parçasında o kişinin huzur içinde olması, zamanın her parçasında, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de bir anlaşmazlığın, bir savaşın mevcut olmaması hali. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Sizin mutlu olmanız için, mutluluğu yaşayabilmeniz için, onun için buradayız. Mutlu olmak istiyorsanız, o zaman bilin ki tavsiyeler, emirler bize ait değildir. Allah'ın emirleridir.
Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizleri kainatın en yüksek varlıkları olarak kabul ediyorsa, en üstün varlıkları olarak kabul ediyorsa, en üstün yaratıkları olarak kabul ediyorsa, kainattaki bütün mahlukların içinde en çok sizi seviyorsa ve sizin sadece mutlu olmanızı istiyorsa ne yapar? Siz olsaydınız ne yapardınız? Mutlu olmanın yollarını gösterirdiniz. İşte Allah-u Teala da bütün peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarıyla ve Resullerine, evliyalarına indirdiği sohbet kitaplarıyla, yazdırdığı sohbet kitaplarıyla insanlara mutluluğu özetir. Çünkü insanı yaratmaktan muradı, yarattığı mahlukunun, en çok sevdiği mahlukunun, bütün diğer mahluklardan üstün kıldığı mahlukunun mutlu olmasıdır. En çok sizleri seviyor. İnsanları, siz bir insansınız. Kainatın en üstün mahluku, mutlu olmaya layıksınız. İşte problem buradan başlıyor. Siz mutlu olmaya layıksınız. Ama siz mutlu olmayı hak ediyor musunuz? Sadece mutlu olmayı gerçek anlamda isteyenler mutlu olabilir. Diyeceksiniz ki, kim mutlu olmak istemez ki? Elbette istiyoruz, hepimiz mutlu olmak istiyoruz ama çok büyük bir kısmımız mutsuzuz. Elbette. Hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz, kesin. Ama mutlu olmanın yolunu bilmiyorsunuz. Mutlu olmak, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dileğinize bakar. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Herkes dilemiyor. Ama o dilemeyenlerin arasında her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişiye garanti veriyor. Onun mutlak olarak saadete ereceğine dair garanti veriyor. Bu garanti cennet saadetinin üçüncü katına kadar çıkıyor. Dünya saadetinin de yarısına kadar çıkıyor. Gerisini garanti etmiyor. Buraya kadar kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkesi buraya kadar ulaştıracağına dair garantisi var Allah-u Teala'nın. Kim olursanız olun. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu dilek sizi şeytanın sultasından, şeytanın tasallutundan mutlaka kurtaracaktır. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olacaksınız. Dikkat edin ki ayet-i kerime son derece açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludur. Şeytanın kullarının mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar nefslerindeki afetlerle yaşarlar. O afetler var olduğu sürece hiç kimse mutlu olamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz nefsinizin afetlerinden temizlendiğiniz ölçüde şu dünyada geçerlidir. Onların yarısının temizlenmesini de Allah-u Teala garanti ediyor. Mutlulukla nefsin afetleri arasında acaba ne gibi bir ilişki var? Ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz olmak üzere
üç tane vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın size üfürdüğü, Allah'a ait bir emanet, onu mutlaka Allah'a iade etmek mecburiyetindesiniz. Gelin onu, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek üzere harekete geçin ve Allah'ın evliyası olun. Dünya saadetinin yarısını, üçüncü kat cenneti garanti edin. Eğer istemezseniz, ruhunuzu Allah'laştırmak istemezseniz, o zaman bu dünyada hep mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Hayır sevgili kardeşlerim, diyeceksiniz ki, ben zengin olurum, çalışırım, çabalarım ve mutlu olurum. Olamazsınız. Zengin olmakla hiç kimse mutlu olamaz, olmamıştır, olamayacaktır. İsterseniz yakından bakın çok zengin olanların hallerine, belki de onlara acırsınız. O kadar çok problemlerle başa çıkmak mecburiyetinde oldukları için. Bir insanın nefsi afetlerle doludur. %100 bütün nefsler, kalpleri afetlerle dolu olan mahluklardır. Bütün nefsler böyledir. Nefsinizin kalbinde öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet gibi 19 tür, 19 grup afet var. Afetlerin müşterek özelliği, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, doğuştan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu afetlerin hepsi Allah neyi emretmişse onu yapmamak üzere programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye yönelik bir program altındadırlar. Bir de Allah'ın size emanet olarak verdiği ruhunuz var. Tam onun aksi, ruhunuz hasletlerle doludur. Hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Gerçek ifadesini kullanalım. Ruhun hasletleri Allah'ın hiçbir yasağını işlemezler. Emrettiği şeyleri de yapmamaları mümkün değildir. Bu sebeple nefsiniz tezkiye ve tasfiye olmamış bir nefisse, yani afetlerinden kurtulup faziletlerle donatılmamışsa, doldurulmamışsa, nefsinizin işlediği hiçbir hataya ruhunuz iştirak etmeyecektir. Nefsiniz mütemadiyen günahlar işleyecektir. Ruhunuz her seferinde vücudunuzdan ayrılacak ve nefsinizin işlediği suçun elindeki mizandaki derecesini görecek ve ona göre
ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecektir. Her günahınızın arkasından Allah Teala size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Her işlediğiniz güzel fiilin, Allah'ın emrettiği istikamette bir fiilin, bir başkasına vücuda getirdiğiniz bir faydanın, bir başkasını mutlu kılmanızın, Allah'ın bir emrini yerine getirmenizin arkasından haz duyarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Allah Teala size ferahlık verir, mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Öyleyse her mutluluğu Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz zaman mutlaka yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin emrindeyseniz şeytanın emrindesiniz. Ruhunuzun emrindeyseniz Allah'ın emrindesiniz. İşte böyle bir dizaynda güzellikler, Allah'ın emrettiği şeylerin vücuda getirilmesi, her güzel konuda sizin mutluluğu yaşayabilmeniz, insanların çoğunun zannettiği gibi çevrenizdeki insanlara bağlı bir husus değildir. Size bağlı bir husustur. Siz kendi mutluluğundan mesul olan yegane kişisiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Herkes mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmıştır. Öyleyse mutluluk iki hüviyette de yakalanabilir. Bir, nefs tezkiyesi yoluyla bu kalıcı bir mutluluktur. Nefsinizi tezkiye ve tasfiye ettikçe, nefsinizdeki afetleri azalttıkça mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için tamamen nefsiniz de ruhunuzun hasletlerine paralel fazıllarla dolu olacaktır. Fazilet ehli olacaksınız. Kemale ereceksiniz. Kemalat derecelerinin en yükseğine çıkacaksınız daimi zikre ulaştığınız zaman. O zaman sizi yanlışlar yapmaya götüren bir nefsiniz olmayacak sevgili kardeşlerim. Nefsinizin afetleri olmayacak. Ve her an etrafınızdaki insanları mutlu eden, yasak ettiği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen, çevresine sadece mutluluk ulaştıran bir insan olacaksınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluğu istiyorsanız, kalıcı bir mutluluk istiyorsanız, mutsuzluğa asla dönüşmeyecek bir mutluluk istiyorsanız, bunun bedeli daimi zikirdir. Ne zaman sonsuz bir şekilde zikrin sahibi olursanız, Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde gece gündüz iç dünyanızda tekrar ediyorsanız,
o zaman o hedefe ulaştınız demektir. Daimi zikrin sahibi olduğunuz demektir. İşte o zaman nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş, yerine faziletler dolmuş olacaktır. Fazıllar. Böylece fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Erdemli bir insan olacaksınız. İnsanı kamil olacaksınız. Ve Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getireceksiniz. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşayacaksınız. Yasak ettiği fiilleri işlemedikçe mutluluk yaşayacaksınız. O zaman hayatın gerçekten yaşanmaya değer bir, müstesna bir hüviyeti olduğunu tespit edeceksiniz. Ve Allah'a olan sevginizin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Daha sonra da hayran olacaksınız. Ama hep ömrünüz boyunca o kesintisiz mutluluğu yaşayacaksınız. Daimi zikrin sizi ulaştırdığı yerde kesintisiz bir iç dünya mutluluğu, kesintisiz bir dış dünya mutluluğu ve kesintisiz bir Allah ile ilişkiler mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Öyleyse bu zikir açısından mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var, kaos var, diyalektik savaş var. Hepsi mutsuzluğun kesin işaretleri. Peki, mutluluğun arkasında ne var? Sevgi, sulh ve sükun, huzur. İç dünyanızda bir uyum hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki uyumsuzluğun bittiği noktada bütünüyle sizi kavrayacak olan bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda çevrenizdeki insanlarla bir uyum, bir kesintisiz sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde, çevrenizde yaşayacağınız, Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız için her emri yerine getirdikçe yaşayacağınız bir muhteşem dizayn, yani devamlı zikir, devamlı bir metin olduğu için devamlı bir mutluluk. Ve yasak ettiği fiilleri işlemedikçe duyacağınız bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden insanlar mutsuz? Çünkü şeytan öyle istiyor.
Allah Teala mutsuzluğun da mutluluğun da standartlarını vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve sizi mutsuzluktan kurtarıp mutluluğa ulaştırmak için indirmiş bütün mukaddes kitaplarını. Ve Kur'an son nebiye, son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Bundan sonra şeriat kitabı gelmeyecektir. Gelmesi mümkün değildir. Onun için kıyamete kadar şu dünya adı verilen gezegende insanları saadete ulaştıracak olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Mutluluğun birinci cephesinde zikrin varlığını görüyoruz. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artar. Neden? Çünkü afetler azalır. Sizi mutsuz eden Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz zaman duyduğunuz huzursuzluk ve arkadan Allah'ın verdiği ceza ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk. Öyleyse nefsi afetlerle dolu bir insan her an yanlışlıklar yapacaktır. Her an Allah ona azap edecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için bu hiçbir zaman geçerli değildir. Hadi bakalım kişinin iç dünyasına, dış dünyasına, Allah ile olan ilişkilerine neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında insanlar neden mutsuz? Çünkü iç dünyalarında nefsleriyle ruhları arasında bir diyalektik kavga o kişinin ömrü boyunca devam etmiştir. Ömür boyunca bir diyalektik kavga o kişinin iç dünyasında kavga sebebiyle, kaos sebebiyle mutluluğu yok etmiştir. Kişi mutluluğu yaşayamamıştır. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada karmaşa vardır, kavga vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse bir kişinin iç dünyasında nefsi hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruhu da Allah'ın emrettiklerini yaşamak ister. Nefs Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Ruh da Allah-u Teala neyi emretmişse onu yaşamak ister. Öyleyse yaşadıkları ve hedef gördükleri şeyler birbirinin zıttı. Öyleyse şeytan devamlı olarak insanları münkerle ve fuhuşla emreder. Nefslerinde afetler dolu olan insanlar da hep münkerle ve fuhuşla yaşarlar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek yasak ettiği fiilleri devamlı işleyerek yaşarlar. Her olaydan sonra Allah onlara azap eder. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öyleyse dizayna baktığımız zaman bir unsur görüyoruz sevgili kardeşlerim. İç dünyasında insanlar
her an bir kavga ile, bir kaosla birlikte yaşarlar. Allah neyi emretmişse ruh onu mutlaka işlemek isteyecektir. Nefse işlememek isteyecektir. Burada kavga vardır. Her an ya Allah'ın emrettiği bir şeyi ya da yasak ettiği bir şeyi işlemek bir alternatif olarak karşınıza çıkacaktır. Orada ya ruhunuzun dediğini yapacaksınız, Allah'ın emrettiğini işleyeceksiniz. Birinci olayda, ikinci olayda da Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyeceksiniz. Veya nefsinizin talebine uyacaksınız, Allah'ın emrettiğini işlemeyeceksiniz, yasak ettiği fiili işleyeceksiniz. Birinin sonunda mutluluğu yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirirseniz, namazınızı kılarsanız, huzur içinde mutlu olursunuz. Orucunuzu tutarsanız mutlu olursunuz. Allah'ın emrettiği güzel ilişkilerle etrafındaki insanlara yardımcı olursanız, mutlu olursanız, mutlu olursunuz. Ama tersini yaparsanız, o zaman da mutsuz olursunuz. Unutmayın ki sizlerin aklı Allah'ın emirlerinin yasak edildiği, yasak ettiği bütün fiillerin rahatça işlenebildiği bir ortamda şuur kazandı. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı devamlı olarak nefsinizin kazanması istikametinde vücudun kumandanı olan akıl vücudunuza emirler verecektir. Nefsten bir talep gelecektir Allah'ın bir emrinin yapılmaması konusunda. Ruhtan bir emir gelecektir Allah'ın emrinin yapılması konusunda. Ve aklınız hep Allah'ın emrinin yapılmaması konusunda sizi kandıracak, Allah'ın emrini gerçekleştirmeyeceksiniz. Böyle değil miydi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işliyordunuz. Nefsiniz öyle istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her fiilin rahatlıkla işlenebildiği bir ortamda şuur kazandığı için Allah'ın emirlerine yeşil ışık yakmayacaktır. Yasaklarını da işlemenizi mümkün kılacak emirler verecektir fizik vücuda. O zaman mutsuz olacaksınız. Neden? Çünkü her işlediğiniz yanlışın arkasından ister Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek, ister yasak ettiği bir fiili işleyerek, her işlediğiniz yanlışın arkasından Allah size azap verecek, ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve bu sıkıntıyı hep yaşayacaksınız, mutsuz olacaksınız. Evvela iç dünyanızda siz mutsuz bir insansınız. Neden? Nefsiniz %100 afetlerle dolu olduğu için, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda azap gelecek üzerinize. Yasak ettiği fiili işlediğiniz her olayda yine azap verecek. Ama iç dünyanıza baktığınız zaman mutsuzluğun asıl sebebi
nefsinizle ruhunuz arasında 24 saat boyunca aklınız başınızda olup da aktif olduğunuz bütün zaman parçalarında hep huzursuz olacaksınız. Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için yetmez. Onun ötesinde, daha ötesinde asıl önemli olan nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga, kesintisiz kavga, diyalektik kavga. Mutsuz bir insansınız. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Peki daimi zikre ulaşmış olsaydınız mutsuz olacak mıydınız? Olmayacaktınız. Neden olmayacaktınız? Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktı. Neden? Çünkü zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşıp da fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başladıktan sonra zikrinizi arttırarak nefsinizin kalbine yerleşen fazılları devamlı olarak arttırmak imkanına sahibisiniz. Her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. 7 defa %7 nur birikiminde %49 eder ve 2 de onun dışında kazandığınız nurla %51 nura ulaştığınız yerde ruhunuz 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmış olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbindeki fazıllar %51 oranında rahmet %2, %49 fazıl afetlere galip gelmişlerdir. %50'den fazla sulh ve sükun haline iç dünyanızda ulaşmış olursunuz. Zikriniz arttıkça daimi zikre doğru yaklaşırsınız. Fizik gücünü teslim edersiniz %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nur birikiminde nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ve iç dünyanızda 19 mertebe müzeyyen olmayı nefsinizin kalbinde afetlerin yok olmasından sonra sağlayabilirseniz iradenizi de Allah'a teslim eder ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Böyle bir metrede neler oldu, neler bitti, olaylar dizisine baktığımız zaman şunu görürüz sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde afetler varken iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında her saniye kavga vardır, dövüş vardır, anlaşmazlık vardır, diyaleklik bir savaş hüküm sürer. Savaş varsa, kavga varsa, kaos varsa o kişi iç dünyasında mutlak olarak mutsuzdur. Mutsuzluğun arkasında bu yatıyor. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bu mutsuzluktan eser kalmayacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi fazıllarla dolu olacaktır. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Her iki grupta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıdığı için iç dünyanızdaki kavga tamamen sona erecektir. İç dünyanızda ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükun, kesintisiz bir
sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyanızda sulh ve sükun, Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği mutluluk artık yaşanmaya başlanmıştır. Öyleyse dış dünyanızdaki durum ne? Nefsinizdeki afetler üstün olmayı ister. Sadece üstün olmak yetmez. Başkalarına bunu ispat etmek ister. Yetmez. Başkalarına emretmek ister. Yetmez. Başkalarına tahakküm etmek ister. Her biri nefsinizin afetinin bir belirtisidir. Ve dış dünyanızdaki insanları bu sebeple bu saydığımız şeyleri sağlamak üzere dışınızdaki insanlarla olan bütün münasebetlerinizde onları sadece mutsuz edersiniz, huzursuz edersiniz. Onlara üstünlüğünüzü ispat etmek konusunda devamlı onları rencide eden bir insan olursunuz. Bütün insanlar mutsuzlukların arkasında her şeyden evvel bunun olduğunu bilmeliler. Başka insanlara verdiğiniz rahatsızlık. Bunun manası başka insanlarla aranızda devamlı bir huzursuzluk var, çekişme var, bir nevi savaş var. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanlara siz huzursuzluk verdiğiniz zaman her yaptığınız yanlışlığın arkasından her başkasına huzursuzluk tattırdığınız, başkasına huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz her olayın arkasından Allah size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. O huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz, üzdüğünüz insanlar sizden intikam almak sevdasıyla yaşarlar. Bir intikam alma düşüncesi içine girerler. Fırsat buldukları an intikamlarını alacaklardır. Onlara huzursuzluk verdiğiniz zaman yaşadığınız mutluluğu ve huzursuzluğu onların sizden intikam alması halinde bir defa daha yaşayacaksınız. Size karşı bir haksız fiil yapılmıştır kanısındasınız ve bu sebeple üzülürsünüz. Dış dünyanızdaki üzüntünüzün ikinci safhası. Yeter mi? Yetmez. Nefsiniz olduğu için size yapılan bu haksızlık saydığınız şeye karşı çıkıp siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabildiğiniz takdirde bir defa daha üzüleceksiniz bir haksız fiil işlediğiniz için Allah'ın azabı ve ruhun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşayacaksınız. Ya karşınızdaki kişi çok güçlüyse, intikam alamıyorsanız, o zaman bir stres başlar sizde. Anlamamış intikam, yani kin oluşur. Bu sefer de bu stres sebebiyle huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı alamasanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı aldığınız zaman bir haksız fiil işlediğiniz için huzursuz olursunuz. Allah-u Teala size azap eder. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir.
Öyleyse dört defa ard arda huzursuz olacaksınız. Dış dünyanızdaki anlaşmazlıklar sebebiyle siz mutsuz bir insansınız. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, hiç kimseyi kıracak hiçbir davranışta bulunamazsınız. Bulunmazsanız eğer, hiç kimseyi rencide etmeyeceksiniz demektir. Hiç kimseye huzursuzluk vermeyeceksiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, evvela siz başkasına huzursuzluk vermediğiniz için kesintisiz bir mutluluk yaşıyorsunuz dış aleminizde. Yeter mi? Yetmez. İkinci alternatif, başkalarına huzursuzluk verseydiniz sizden intikam alacaklardı. Kimseye huzursuzluk vermediğiniz için hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam, alan kişiler sebebiyle oluşan mutsuzluğu yaşamayacaksınız. İki, hiç kimse sizden intikam almadığı için siz de kimseden intikam almak gereğini duymayacaksınız. Ve mutluluğunuz devam edecek kesintisiz bir şekilde. Üç, ve dördüncüsü, hiçbir zaman şuuraltı birikimine uğramanız mümkün değildir. Çünkü sizin için intikam talebi yok ki anlamamış intikam oluşsun, kin oluşsun, stres oluşsun. Öyleyse dış dünyanızda da siz mutlu bir insansınız. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Neden başlangıçta Allah ile olan ilişkileriniz yüzünden huzursuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Getirmeyince Allah Teala size azap eder. Bilmediğiniz bir huzursuzluk her an size ulaşacaktır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her fiilden sonra Allah'ın azabı ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sizi mutlaka gelip yakalayacaktır. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de hep huzursuz bir insan olacaksınız. Sıkıntılar içinde yaşayan huzursuz bir insan. Peki

dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlu bir insan olmak daimi zikirle mümkünmüş. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz. O zaman ikinci metodu kullanacaksınız. Başkaları için yaşamak. Ne zaman bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçerseniz, o zaman harekete geçtiğiniz andan o mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktaya ana kadar hep Allah'ın size mutluluk ve huzur verdiğini, mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse aksi varit mi? Evet. Ne zaman bir başkasını haşlamak üzere, ona bir kötülüğü yapmak üzere, onun hak etmediği bir kötülüğü bir başkasına yapmak üzere harekete geçerseniz, o zaman da şeytanın sizinle beraber olduğunu ve Allah'ın size devamlı azap verdiğini yaşarsınız. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse daimi zikre ulaşamayan bir insanda etrafındaki bütün insanlara onları mutlu edecek olan şeyleri ulaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olduğu andan itibaren bu gayret var olduğu sürece hep mutlu bir insan olarak yaşamaya devam eder. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutsuzluğunuzun veya mutluluğunuzun arkasında başkası yok. Sadece siz varsınız. Top sizde. Öyleyse mutlu olmak için kendinize düşeni yapmalısınız. Mutluluğu en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün kalbimizde dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Tasavvuf, adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başka

Karısıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sulh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Derya adabının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir güzelliği yaşamak üzere Allah'ın bizlere nasip kıldığı bir zaman parçasını Allah'tan bahsetmek üzere geçirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Teala ve bizler. Konumuz ahdallahi, yani Allah'ın ahdi. Hikayemiz Elestü bi Rabbiküm gününden başlıyor. Araf 172. Allah Teala buyuruyor: biz ezelde bütün Adem oğullarını onların, Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkararak, her birinin sırtından onların zürriyetini çıkartarak bütün Adem oğullarını huzurumuzda topladık diyor Allah Teala ezelde. Sonra Allah Teala'nın dizaynı bütün Adem oğullarının bir suale muhatap kaldığı bir günü yad etmemiz. Allah Teala soruyor: Elestü bi Rabbiküm? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap geliyor: galu, dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Arapçada negatif sorulan bir sualin cevabı pozitifse bela şeklinde cevap geliyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Negatif bir sual ve pozitif cevabı. Evet, Rabbimizsin, bela, evet. Size sorarlarsa ne zamandan beri Müslümansın diye Osmanlı'nın cevabını vereceksiniz onlara. Galu, beladan beri. Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz günden beri elhamdülillah Müslümanız. Öyleyse o zaman var mıydık? Hayır, yoktuk. Zamandan evvel Allah Teala bizleri vücuda getirdi. Kıyamet günü mahşer meydanında toplanacak olan bütün insanlar, bütün gezegenlerdeki insanlar, hepimiz oradaydık. Hepimiz aynı yaşta. Babalarımız da bizimle aynı yaşta. Dedelerimiz de, yani büyük babalarımız da bizimle aynı yaşta. Adem Aleyhisselam da bizimle aynı yaşta. Hepimiz aynı yaşta olarak o gün Allah'ın huzurundaydık. Ve Allah Teala ben sizin Rabbinizim değil miyim diye sordu. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediğini duyduk. Hepimiz kalp gözümüzle Allah'ı gördük. Ve hepimiz kalbimizle Allah-u Teala'ya cevap verdik. Evet dedik. Sen bizim Rabbimizsin. Bela. Sonra Allah-u Teala ne yaptı? Bizleri nefslerimize şahit tuttu. Sonra ne yaptı? Sonra ne yaptığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi veriyor. Allah-u Teala, evet sen bizim Rabbimizsin
cevabımız üzerine. Diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi ey nefsler sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Cevap veriyoruz. İşittik. Allah Teala diyor ki öyleyse itaat edin. Nefsler, hepimizin nefsi Allah'a yemin veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Tasfiye olacağına dair. Bütün afetleri yok edeceğine dair. Hepimizin ruhu Allah'a misak veriyor. Geldiği yer olan Allah'ın zatına geri döneceğine ve Allah'a sarılacağına, sığınacağına dair, Allah'ın zatında ifna olacağına, yok olacağına dair.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Elestü bi Rabbikum günü Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden. Bilelim ki üç tane vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd, nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminler. Allah-u Teala ona söylediğimiz Allah-u Teala'nın sorduğu işittiğimiz sualine karşılık cevap veriyoruz. Semina, öyleyse itaat edin sözüne karşılık. İtaat ediyoruz, yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Maide suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bize diyor ki وَاَسْكُرُوا نِيمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki وَمِيْسَاكَاهُ الَّذ۪ي ve onun ona verdiğiniz misaki hatırlayın ki اِسْكُلْتُمْ siz dediniz سَمِينَا işittik ve اَتَانَا itaat ettik اَتَّكُ اللّٰهَ Allah'a karşı takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Orada ezelde doğduktan sonra mutlaka takva sahibi olacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir misak var. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, nefsimizin Allah'a verdiği yemin.

Şimdi bu Maide suresinin standartları içinde Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin Allah-u Teala tarafından bize emredilmesi söz konusu. Üç tane vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ama Allah-u Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde bize Allah Teala bir yaklaşımda bulunuyor, bir şey vasiyet ediyor. 152. ayet-i kerimede Allah Teala yetimlerin malına yaklaşmayın. Buluğ çağına erişinceye kadar onlara ahsene davranın. Mizanı ve tartıyı doğru tutun, adaletli kılın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz diyor. Ondan sonra da söz söylediğiniz zaman akrabanız olsa bile doğruyu söyleyin, adaleti mutlaka gözetin diyor. Arkasından da şunu söylüyor konumuzla alakalı. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdullahi, Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah bununla size vasiyet ediyor. Size yani emrediyor. Bununla bunları size Allah vasiyet ediyor. Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet ediyor diyor Allah Teala. 152. ayet-i kerime. Enam suresi 152. ayet-i kerime. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin, uygulayın. Zalikum vassakum bihi leallekum tezekkerun. İşte bununla Allah size bunları Allah size vasiyet etti diyor. Bunu yani Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet etti. Umulur ki tezekkür edersiniz. Diyor Allah Teala. Ve 153. ayet-i kerime ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Yani Allah'ın vasiyetini, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi Allah Teala bize vasiyet ediyor. Bu vasiyet,

Allah'ın vasiyeti mutlaka yerine getirilmesi lazım. Şimdi bu vasiyetin ne olduğundan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ve enne muhakkak ki haza bu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle, diğer sebillere tabi olmayın. Feteferrika bikum an sebili. Sizi onun yolundan, sebilihi, Allah'ın yolundan sizi ayırırlar diyor Allah Teala. Feteferreka biküm an sebilihi, sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum. Bihi. Allah Teala size bununla vasiyet etti. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmanızı vasiyet etti. Leallekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala vasiyetinde çok açık bir olayı dile getiriyor. Allah'ın bize bir vasiyeti var. Bu vasiyet Allah'ın ahdini oluşturuyor. Öyleyse bizimle Allah arasında bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler var. Allah'ınsa bizden istediği Allah'ın ahdi. Öyleyse bakalım biz Allah'a ne söylemişiz?

Allah'a yemin vermişiz. Allah'a misak vermişiz. Allah'a ahd vermişiz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç fi cennet. Onlar cennetlerde olacaklardır diyor Allah Teala. Peki bu Allah'a verilen yeminlerini gerçekleştiren bu insanların nasıl yaptıklarına bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayeti kerimesi bunun ışığını tutuyor. Kat eflaha men zekkaha diyor. Andolsun ki nefsini onu tezkiye eden kişi felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Men o kişi ki zekkaha onu tezkiye eder. Nefsi tezkiye eder nefsini. O felaha erer. Erdi. Öyleyse Türkçeleştirdiğimiz zaman nefsini tezkiye eden felaha erer oluyor. Öyleyse bütün nefsler rehine ise bunlardan sadece yeminlerini yerine getirenler kurtulacaksa felaha ermekte cennete girmeyi mutlaka muhtevasına aldığı cihetle demek ki bütün nefsler Allah'a ezelde yemin vermişler. Tezkiye olacaklar. Tasfiye olacaklar diye. Tezkiyenin sonucunu Fatır 18'de görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Allah'a verdiği yemini yerine getirmek üzerine borç olduğu için yeminini yerine getirmiştir kişi. Ve sonra diyor ki Allah Teala ve ilallahil masir ve Allah'a döner ruhu Allah'a ulaşır. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyuhellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izat edeyim. Ey amin olanlar diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri nefslerinizi temizlemek, tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde bu sözü vermişiz. Nefsimizi tezkiye etmek konusunda sözü vermişiz. Maide 105'in kelime kelime Türkçe'ye çevrilmesinde aleykum enfisekum diyor. Nefsleriniz üzerinizdedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek yoluyla hidayete adım attığınız zaman nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Mahiyeti ne? Kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirmek isterse o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah-u Teala 10 tane ihsanla
onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse kişinin nefs tezkiyesine başladığı an, nefsin temizliğine başladığı an, nefsin Allah'a verdiği yeminin yerine getirilmesi de başlamıştır. Bu noktadan itibaren o kişiye zulmani olanların hiçbir zararı dokunamaz. Zulmani olanların, yani büyü yapanların, hüddam yapanların, insanlara kötülük etmekle meşgul olanların büyüsü ve hüddamı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine göre ancak Allah izin verdiği takdirde insanlara zarar verebilir. Ama Allah Teala bu izni vermiyorum diyor ben. Kimler için vermiyorum diyor? Kim benim kendisine gösterdiğim mürşide ulaşırsa, kim bana ulaşmayı dilerse benim seçtiklerimden diyor Allah Teala, ben ona 10 tane ihsan veririm diyor ve bu 10 tane ihsanla o kulum bana ulaşır diyor Allah Teala. 10 ihsanla mürşidine ulaşır ve tövbe edince mürşidinin önünde ona, onun kalbine imanı yazarız. O, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinin mührünü açarız. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bir sonuç oluşur diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın bir muhtevası var. Orada Allah-u Teala hepimize bir işaret veriyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine bağlı bir işlem. Ama burada fiili olarak nefs tezkiyesine başlıyoruz. Peki Allah'ın buradaki birinci işlemine devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ama nefs tezkiyesine başlayan bu kişiye büyü yapanların, hüddem yapanların bir zararı dokunamaz. Neden? Çünkü başının üzerinde bir muhafız vardır. Devrin imamı kişinin başının üzerine yerleşmiştir. O bir muhafızdır. İşte bu muhafızın bir muhafaza etme görevi olduğunu Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evabin hafiz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah-u Teala. Evvap olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış, 21. basamağa ulaşmış. Sonra da Allah'ın zatında ruhları kaybolmuş, yok olmuş olanlar. Yani Allah meaptır, sığınaktır. Sığınağa ruhu sığınmış olan insanlar evvap adını alıyor. Sığınağa sığınmış demek. Ve hafiz diyor Allah-u Teala. Muhafaza altına alınmış, bir muhafızla korunma altına alınmış kişi. Muhafaza edilmiş, hafiz olmuş. İşte muhafaza altına alınan kişiye şeytanın büyüsü ve hüddamı geçerli değildir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde
Allah-u Teala bu büyük hakikati anlatıyor. Siz diyor nefs tezkiyesine başladığınız anda hidayet üzere olursunuz. Aynı anda başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Ve dalalette olanlar onlardan hüddamla, büyüyle, zulmani kötülüklerle uğraşanlar bu noktadan itibaren diyor Allah-u Teala size bir zarar veremezler. Neyle? Nefsimizi tezkiye etmemizde paralel bir olgu. Öyleyse nefsimiz Allah'a yemin vermiş gördüğümüz gibi, bu yemin de nefsimizin tezkiyesiyle alakalı. Peki ya fizik vücudumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Allah'a verdiği ahde bakıyoruz. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum aduun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak. Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a ne vermişiz? Ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz diye, yani Allah'a kul ederek Allah'a teslim edeceğiz diye Allah'a ahd vermişiz. Peki ruhumuz ne vermiş Allah'a? Ruhumuz da misak vermiş. İşte Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini Allah'ın ahdini اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ اَحْدَ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Bu bize neyi hatırlatıyor? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Ve bi ahdillahi efhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Burada da ne diyor? Vellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki ezelde Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın bize vasiyet ettiği ahdallahi, onu ifa ederler diyor onlar diyor Allah-u Teala. Ve وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَابِ. Ve Allah'ın ahdini ifa etmek suretiyle misaklerini bozmazlar. Peki bu bozmadıkları misakları neyi ifade ediyor? 21. ayet, bir sonraki ayet onu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala orada
وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklerini bozmazlar. Yani Allah'a verdiğimiz misak, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması. Arkadan misakin şartlarını veriyor Allah Teala. Ve yuhafune su'el hisab. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Kim bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Gelin sizinle beraber Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de? Diyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani dünya hayatında yaşarken, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri, talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi nimetler, manevi ihsanlar ve nimetler onları alakadar etmez. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların doyumalaşmaları dünyadan zevk almalarıyla mümkün. Onlar manevi hayattan zevk almazlar. Kalp gözlerinin açılması, kalp kulaklarının açılması onlar için önem taşımaz. Öyle bir talepleri de hiç yoktur. Ve daha önemlisi, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerden gafil olmasalar Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyecekler. Ama gafiller, bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelen hükmünü bilmiyorlar. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki, ve onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehenneme girip ebediyen kalacak olan insanlardan bahsediyor. Onların diyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Bir kısım insanların günahları sevaplarından çoktur. O günahları sevaplarından çok olanları cehenneme atarız diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları sevaplarından çok olanların ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Kimmiş bu cehenneme gidip de devamlı kalacak olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Şimdi Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah-u Teala orada? Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Arkasından da Allah Teala onlara 10 tane ihsan vermiş, mürşitlerine ulaşmışlar. Sonra ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a da ulaşmış ruhları ve bunun arkasında Allah'tan kötü hesaptan korkmaları, kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece garanti etmişler ki kötü hesap yok onlar için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olacak. Kimin kaybettiği dereceler fazla? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin.
Öyleyse Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri enteresan olgular taşıyor. Yetmez. Bu kişinin bu yoldan geçtiği, yani Allah'a ulaşmayı dileme yolundan geçtiği yeni bir ifadeyle daha teyit ediliyor. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyanlardır diyor. Biliyorsunuz bir, gaybde Rahman'a huşu duyanların huşusu var. İki, kalplerinde %2 rahmet birikiminin huşusuna sahip olanlar var. Bir de ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlar var. Onlar da huşu sahipleri. Öyleyse bunların hepsi kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki mürşidine ulaşmadan evvelki kişinin merhaleleri. Ve Allah-u Teala arkadan bütün bunların mürşide ulaşmayı, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştiğini 22. ayet-i kerimede Allah-u Teala kesinleştiriyor. Diyor ki vellezine sabr ibtigae veche rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a verdikleri misaki kimler, hangi vücutları için veriyorlar? Ruhları için veriyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda ezelde veriyorlar Allah-u Teala'ya misaklerini. Ve misakimiz ruhumuzla alakalı. Peki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne var? Rad 25'te Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'a evvelce, yani Elestü bi Rabbiküm günü misak vermelerine rağmen diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Ve keserler diyor, vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a misak vermelerine rağmen misaklerini yerine getirmezler, vuslatı keserler. Ve şöyle de söylüyor Allah-u Teala orada, Rad 25'te, ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Misakin temel anlamda bunu dizayn ettiği, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmayı dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Ama Allah-u Teala bir ayeti kerimesinde bütün insanlardan misak aldık diyor. Kesin söz aldık diyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ise nebilerden misak aldık diyor. Şimdi misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı manada kullanılmış oluyor. Beraberce Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki ve iz ehazallahu misakan nebiyyine. O zaman ki diyor biz nebilerden misak aldık. Lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin. Ey nebiler,
size kitap verdik ve hikmet verdik. Sümme caeküm resulün. Sizlerden sonra resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'aküm. Sizinle beraber olanları tasdik etmek için. Yani bütün nebilere Allah-u Teala kitap vermiş. Bütün nebilere verdiği kitapları tasdik etmek için bütün nebilerden sonra Resulümüz gelecek diyor. Mehdi Resul'den bahsediyor Allah-u Teala. Le tu'minunne bihi, ona iman edeceğinize ve le tensurunne, ve ona yardım edeceğinize dair yardım edeceklerine dair bütün nebilerden misak aldık diyor Allah-u Teala. Sonra da nebilere hitap ediyor. Sizlerden, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor. Ve arkasını şöyle tamamlıyor. Kale dediler ki, e ekrartum. İkrar ettik, söz ile tasdik ettik. Ve ahestüm ala zalikum isri. Onlar da demişlerdi ki, kabul ettik. Bu ağır sözü, bu ağır yükü kabul ettiniz mi diyor Allah-u Teala. Onlar da diyorlar ki, kâlû akrarna, evet ikrar ettik diyorlar. Allah-u Teala diyor ki, kâle, Allah dedi ki, feşhedû, öyleyse şahit olun, ve ene me'aküm mine şahidin, ve ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet Mehdi Aleyhisselam'a bütün nebilerin, bütün peygamberlerin iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair kesin bir işaret taşıyor. Burada Allah-u Teala'nın bu bütün nebilerden aldığı söz, nebilerin ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair değil, nebilerin Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceklerine dair, ama adı misak. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala. Ve sizden Allah misak aldı diyor. Ve misakinizi yerine getirmek konusunda size vasiyet etti diyor Allah Teala. Şimdi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine ulaştığımız zaman

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve misaka hüllezin. Ve ona verdiğiniz misaki hatırlayın diyor Allah Teala. Ve esekaküm bihi, onunla Allah'ın size vasiyet ettiği.

onunla bağlandığınız sözü hatırlayın diyor Allah-u Teala.

Allah Teala başka ayetlerde biz bütün insanlardan kitapları inkar etmeyeceklerine dair misak aldık diyor. Bu açılardan misak kelimesine baktığımız zaman çok şümüllü bir ifade taşıdığını görüyoruz. Allah'a misak vermişiz. Misak kelimesi ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını muhtevasını alıyor. Tamam. Yemin kelimesi nefsimizin tezkiyesinde, tasfiyesinde içine alıyor. Tamam. Ahd kelimesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasını muhtevasını alıyor. Ama misak kelimesinin muhtevasında daha geniş bir anlam var. Nasıl Allah-u Teala'nın vasiyetinde yeminimizi ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakimizi ve fizik vücudumuzun ahdini aşan bir hüviyet varsa, bizden irademizi de Allah-u Teala teslim almayı istiyorsa,

Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden Mehdi Aleyhisselam'ı ona yardım etmek suretiyle ve ona iman etmek suretiyle muhafazaları altına alacaklarını beyan ediyor. Allah-u Teala bütün insanlardan kesin söz alınmalarına rağmen onlar kitapların hüviyetini değiştirmeyeceklerine dair, onlardan kesin söz alınmasına rağmen, misak alınmasına rağmen onlar kitapların muhtevasını değiştirdiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de misak kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bütün kitapların kabul edilmesi istikametinde bir anlam taşıyor bütün insanlar için. Bütün nebiler için Mehdi Aleyhisselam'a yardım ve ona iman etmek manasını taşıyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir tek misak kelimesi kullanmış ama bununla bütün yeminlerimizi muhtevaya alıyor. Enam suresinin 102, 152. ve 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın vasiyeti sırat-ı müstakimi emrediyor. O zaman dört sırat-ı müstakimde emrolunuyor. Ve Allah-u Teala'nın Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizden aldığı söz bu muhtevanın bütününü içerebilir. Öyleyse şunu biliyoruz ki kim Allah'a ruhunu, veçini, nefsini teslim etmişse onun iç dünyasındaki daimi zikir sebebiyle müzeyyen olma safhaları mutlaka birbirini takip edecek ve o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek standartlarına otomatik olarak ulaşacaktır. Misak kelimesi ruhumuzun tesliminden öte bir mana ifade ediyorsa bunun içinde olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu husus açıklık kazanmadığı için, yani Allah-u Teala bizden aldığı misakin hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de dört vücudumuzun da Allah'a teslimini içerdiğine dair kesin bir ifade kullanmadığı için Allah'ın vasiyetinin ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi bütünü olarak ihtiva ettiğini Allah Teala ortaya koymuş oluyor. Ama bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin şu saydığımız ayet-i kerimeler gereğince ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kapsamına aldığını söylemek söz konusu. Eğer Allah'ın vasiyeti dört teslimi içeriyorsa, ki irademizin teslimi de mutlak olarak var Allah'ın vasiyetinde, o zaman Allah-u Teala'nın Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde söylediği vasiyetinin ve ahdallahinin eşitliği konusundan hareketle şuraya varıyoruz. Ahdallahi eşittir Allah'ın vasiyeti. Yani Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz demiş. Bu benim ahdim demiş. Hepinizden bunların hepsini istiyorum. Ve demiş, bunu size vasiyet ediyorum. Benim ahdimi size vasiyet ediyorum demiş.

ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz. Burada dikkat çekici nokta, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizim misakimizden bahsetmesi. Orada başka bir isim vermiyor. Biz Allah'a sadece misak vermişiz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bu noktada bizim misakimizin, misakimizi de, ahdimizi de, yeminimizi de içerdiği neticesine de ulaşıyoruz. Ayrıca bizden aldığı misakin Allah'ın kitaplarını asla yalanlamamak hususunda bize bir remz olarak ulaştırıldığını da görüyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene vaktin nasıl geçtiğini anlayamadan zamanımızı doldurmuşuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve aleyhim ve reddalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de, o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini İnsanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman,
O zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler, kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül kayyumdur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onları, onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin "Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek?" demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" dedi. O da "Bir gün veya günün bir kısmı kadar," dedi. Allah "Hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum," dedi. Hazreti İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" buyurdu. Hazreti İbrahim de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için," dedi. "Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kalkmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun? Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük evsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ki Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculuktaysanız ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz, onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız dediler. Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahaze etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kâfirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir Savaşı'nda çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular,
şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için
yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin, demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum, dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım, dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır, dedi. Allah da, işte böyle Allah dilediğini yapar, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir alamet, işaret kıl, dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et, buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin. Ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı, dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i, Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz.
Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah, hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu, yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim, Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar farkında değiller.
Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler, dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın, dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar, Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe, onu sana iade etmez. Bu onların, ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını, kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona Allah'a teslim olanlarız de.
Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o, ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar, Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip, ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız,

karşılaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah

Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

0: Kato.
1: El Fatiha mi as salavat Allahumme salli ala Muhammed izzullah ibn şeytanı. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahman er rahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakim. Aleyhim dâlim aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül

dostlarım. İşte bir defa daha beraberdik, beraberiz. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle birlikteyiz. Allah, sizler ve biz. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Konumuz mu? Erdem. Yani fazilet. Ne demek? Hani insanlar vardır. Tasavvufta insanı kamil adını alırlar. Kamil insan, kemale ulaşmış insan. Türkçemizde de erdemli insandır bu. Yani fazılların bütünüyle kalplerini kuşattığı insanlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biliyorsunuz ki Allah Teala onları mutlaka kendisine ulaştırır. Böyle bir muhtevanın gerçekleşebilmesi nefsimizle ruhumuz arasındaki bir ilişkiye dayalı. Nefsimiz aklanmadıkça, afetlerinden kurtulmadıkça ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Oysa ki bildiğiniz gibi ruhumuz bir emanettir. Mutlaka Allah'a geri dönmesi gerekir. Herkes için bir geçerliliktir bu. Herkes için farzdır. Hem de tam 12 defa farz. Öyleyse bu 12 defa farzın var olmasının arkasında ne var? Bizim erdemli insan olmamız, faziletli insan olmamız. Allah Teala her şeyin en güzelini dizayn ediyor. Bizi Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz diye bir zorunluluğun içine atmış Allah Teala. Muradı ne? Muradı bizi erdemli insan yapmak. Fazilet sahibi insan yapmak. Fazileti oluşturan nedir? Fazileti oluşturan Allah'ın fazl adı verilen bir nurudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onların üzerine ulaşan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ulaşması mümkün olmayan bir nur. Bütün insanlar faziletli olarak mı doğarlar? Hiç kimse faziletli olarak doğamaz. Fazilet, dünya hayatında kazanılan bir sonuçtur. Öyleyse erdemlilik, bu dünyanın bize hediye edeceği bir uğraşının neticesinde hediye edeceği öyle bir güzelliktir ki onu yaşayan bilir. Mutluluk mu diyorsunuz? Erdemlilikle mümkündür. Sadece erdemli olan insanlar erdemlilikleri seviyesinde mutludurlar. Mutluluğu yaşamak fazileti yaşamaktır. Faziletin hangi ölçüde sahibiyseniz o kadar erdemlisiniz. Erdeminiz o seviyededir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledik. Üçüncü basamaktayız. Rahim esmasıyla tecelli etti Allah-u Teala. Ve hemen arkasından harekete geçti. Gözlerinizdeki icabet mestureyi aldı. Nişaveti aldı. Görme hastamızın üzerinden. Kulaklarımızdaki vakrayı aldı. İşitme hastamızın mührünü açtı. Kalbimizden küfür kelimesini aldı. Kalbimizin mührünü açtı. Küfür kelimesini aldı, ekinleti aldı kalbimizden. Mümin olduk, hidayet üzere olduk, dalaletten kurtulduk, hidayet ehli olduk. Ve sonra Allah-u Teala ihbat koydu kalbimize. Kalbimize ulaştı, göğsümüzden kalbimize nur yolunu açtı. Kalbimize ulaştı, kalbimizin içindeki
nur kapısının üzerindeki mührü şeytana dönükken Allah'a çevirdi. Kalbimizin Allah'a dönmesini sağladı. Sonra bütün günahlarımızdan daha fazla sevap aktardı bize. Yani günahlarımızı örttü. Sonra bizi huşu sahibi kıldı. Talebimiz üzerine mürşidimizi gösterdi. Bizi ona ulaştırdı. Erdemli miyiz? Hayır değiliz. Erdemle henüz ilişki kuramadık. Erdemsiz bir insanız. Fazilet bizim için geçerli bir mefhum değil henüz. İrşad makamına ulaştık. Ne oldu? Allah Teala devrin imamın ruhunu başımızın üzerine gönderdi. O bizim ruhumuza emir verdi ki vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ve Allah günahlarımızı sevaba çevirdi. Aynı zamanda 1'e 10 verirken bize her sevabımıza karşılık, her bir derecelik sevabımıza karşılık 1'e 100 vermeye başladı. Nefsimiz nefs tezkiyesine başladı. Bu erdemin başlangıç noktası. Ruhumuz Allah'a doğru vücudumuzdan ayrıldı. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. Artık sebil üzerindeyiz, sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Ve fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtuldu. Üçüncü kademede, üçüncü seviyede Allah'a kul oldu. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ilk kulluk, mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci kulluk. İkinci defa kul oldu fizik vücudumuz Allah'a. Nefs tezkiyesine başladığımız noktada durum böyle. Ve nefs tezkiyesi adı verilen bir işleve başladık. Ne yapıyoruz? Zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyoruz. Tabiyetimizde Allah Teala ne yaptı? Devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderdiği an Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kalbimizin içine iman kelimesini yazdı Allah Teala. Kalbimizin içine yazılan bu iman kelimesi konumuzla birinci derecede alakalıdır. Erdemlilikle, faziletle iman kelimesi arasında bir illiyet rabıtası var. İman kelimesi kişinin kalbine yazılmadan önce kişi asla faziletli bir insan olamaz. Faziletin, erdemliliğin başlangıç noktası burasıdır. 14. basamakta kalbimizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazmasıdır. Nasıl erdemli olacağız? Erdem müessesesi, Fazl isimli bir nurun kalbimize gelip kalbimize yerleşmesiyle teessüs eder. Yoksa erdemli olmak mümkün değildir. Faziletli bir insan olmak mümkün değildir. Öyleyse fazilet bu dünyada kazanılan bir müessesedir. Yaratılışla beraber Allah-u Teala tarafından verilmez. Ve Allah-u Teala'nın zikriyle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmekle başlıyoruz. Zikir farz mı? Allah-u Teala herkesin erdemli olmasını istiyor. Onun için zikri farz kılmış. Evvela zikri farz kılmış. Ara sıra zikretmeyi. Sonra çok zikri farz kılmış. Günün yarısından fazla zikri. Sonra da daimi zikri farz kılmış. Erdemliliğe gerçek anlamda ulaştığımız yer daimi zikir kademesidir. Hikmet, erdemin, varlığının, erdemlilik seviyesine ulaştığımızın kesin işaretini taşır. Öyleyse gelin muhtevaya beraberce bakalım. 14. basamaktayız.
tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. 12 tane ihsanla Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet almışız. Demin saydığımız nimetler. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nedir nefs tezkiyesi? Zikir yaptığımız zaman bu seviyede kalbimize iman yazıldıktan sonra Allah-u Teala'nın ismini tekrar ederek nefs tezkiyesine başlayacağız. Nefs tezkiyesinin varlığı sadece bir tek sebebe dayalıdır. Zikir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Farz mıdır dedik? Evet, farzdır. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak faziletli insan olmanın, erdemli insan olmanın birinci, ilk hedefidir. Burada erdemli değilsinizsiniz. Fazilet birikimi henüz %50'yi biraz aşmıştır. Erdemli olduğunuz nokta faziletin nefsinizin kalbini %98 kaplaması halidir. O zaman insanı kamil olacaksınız. Faziletli insan olacaksınız. Ama aslında insanı kamilin gerçek anlamı irşat makamının sahipleridir. Erdemlilik kendi içinde üç kademede oluşuyor. Ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. Ama asıl erdemli olduğunuz nokta, erdemin gerçek anlamıyla tezahür ettiği nokta, faziletlerin süslenmesi halidir. 19 mertebe müzeyyen olmanız halidir. Şimdi ne gördük? Zikir farz. Çok zikir farz mıdır? Çok zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir farzdır. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amini olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Peki daimi zikir farz mıdır? Nisa 103 Allah Teala buyuruyor. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah Teala'yı zikretmeniz farz kılınmış. Neden? Çünkü Allah faziletli olmanızı istiyor. Çünkü Allah Teala erdemli olmanızı istiyor. İnsanı kamil olmanızı istiyor. Öyleyse sırat-ı müstakimlerden, 7 tane sırat-ı müstakimden sadece 14. basamakla 21. basamak arasında devam eden iki yatay, iki dikey yoldan oluşan bir tek sırat-ı müstakim aksiyon ifade eder. Efal ifade eder. Nefsinizin tezkiyesine paralel olarak ruhunuz Allah'a doğru yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. Bu gerçek bir yükseliştir. Sadece bir tek sırat-ı müstakim, 7 sırat-ı müstakimden sadece bir tanesi bunu sağlar. İki yatay, iki dikey sebil, ruhunuzun bunları takip ederek Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Böyle bir müesseseyi gerçekleştirmek için 14. basamakta tabiyetiniz, 12 tane ihsanla tabiyetiniz şarttır ve üzerinize farzdır. Tabiyetinizi mütakip zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah diye. İster sesli zikir yapın, ister sessiz zikir yapın. Hangi tür zikir yaparsanız yapın. Ama zikriniz Allah'ın katından mutlaka rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nuru davet edecektir.
Faziletin temelini oluşturan bu iki grup nurdur. Rahmetle faz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor Allah-u Teala. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından da aynı söz, aynı şey geçerlidir. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize, üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiçbiriniz tezkiye olamazsınız. Nefsinizin kalbini afetlerden temizleyemezsiniz diyor Allah-u Teala. Hiçbiriniz kendinizi tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Ne demek? Allah'ın dilediği kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O kişinin nefsinin kalbini tezkiye eder. 12 tane ihsanlı mürşidine ulaştırır onu. 7 tane de nimet vererek tezkiye hazır hale getirir. Bu noktada kişinin Allah'tan aldığı rahmetle fazl var. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre ve rahmetle salavat var. Bakara suresinin 156-157. ayet-i kerimesine göre. Diyor ki Allah-u Teala Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve biz mutlaka Allah'a rücu edeceğiz. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendilerindir diyor Allah Teala. Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da ilave ediliyor. İşte o noktadayız. 14. basamak o noktayı ifade eder. İrşat makamına ulaşmışız. 12 tane ihsanla tabi olmuşuz. Bütün şartlar hazır, zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyoruz. Niçin Allah adını kullanıyoruz? Çünkü bu Allah'ın emri. Diyor ki Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi El İlah. Yani Allah. Allah kelimesiyle zikredeceğiz. Rabbimizin ismiyle. Öyleyse böyle bir zikir ne yapar? Allah'ın katından iki grup nur getirir göğsümüze. Allah Teala ne yapmıştı? Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmıştı. Ve biz bu noktaya geldiğimiz zaman 12. basamakta 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize nur yolunu açtığı zaman biz zikir yapmışsak eğer Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelmişti, göğsümüzden kalbimize ulaşmıştı. Fazıllar kalbimize çekilmemişti. Çünkü kalbimizde iman kelimesi mevcut değildi. Ama rahmet nurları kalbimize girmeyi başarmıştı. Bu giriş ancak %2 nispetinde olabilir. Bu da bizi huşuya ulaştırır. Huşuya ulaştırınca mürşidimizi görmemiz mümkün olurdu. Böyle oldu. Allah gösterdi, ulaştık, tabiyetimizi gerçekleştirdik. Ve şimdi nefsimizin kalbinde %2 rahmetle fazilet sahibi olmak için, erdemli bir insan olmak için harekete geçtik, zikir yapıyoruz. Faziletin başlangıç noktası 14. basamaktır. O ana kadar nefsimizin kalbine fazıl hiç girmemiştir. İkinci kat cennetin sahibiyiz, tamam. Ama nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi sadece %2 rahmet olarak mümkün olmuştur. Bizi erdemli insan kılacak olan
fazileti oluşturacak olan nefsimizin kalbinde fazıllar, hayır, henüz kalbimize girmediler. Ne zaman girecekler? 14. basamakta tabiyetimizden sonra. Kalbimize iman kelimesi yazıldıktan sonra. Neden 10. basamakta da zikir yapıyoruz? Rahmetle faz geliyor göğsümüzden, kalbimize ulaşıyor göğsümüzden Allah'ın yardığı yolu takip ederek. Ama kalbimiz içine neden giremiyor? Çünkü kalbimizde iman kelimesi yok ve fazıllar kendi kendilerine kalbe girecek yaratılışta değillerdir. Mutlaka bir çekim gücünün onları kendisine çekmesi lazım. Bu da kalbimize yazılan iman kelimesinde var. 14. basamakta kalbimize iman kelimesi yazıldı ve fazıllar kalbimizden içeriye o çekim gücünün tesiriyle girmeye ve iman kelimesinin etrafında toplanmaya başladılar. Başlangıç noktasında %2 rahmet var nefsimizin kalbinde, 0 fazıl var. Şimdi 14. basamakta zikir yapıyoruz. Nefsimizin kalbine %1, %2 fazıllar girip iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Bu yapışmak öyle bir manyetik alanı ifade eder ki, onlar oraya yapışırken kapı dışarı ettikleri karanlıklar onların etrafını kuşatır zikir bittiği zaman, ama onları yerinden kımıldatamaz. Tıpkı bir mıknatısın etrafına sarılan demir tozları gibi orada yerleşirler ve karanlıklar geri döndükleri zaman orasını artık işgal edemezler. Onlar Allah'ın fazılları tarafından işgal edilmiş yerlerdir kişiyi faziletli kılmak üzere. Nefsimizin kalbinde %7 nur birikiminde nefse emaredeyiz. Nefsimiz bir rehineydi. Rehine %7 nur birikimini sağladığı zaman fazilet birikimini, dikkat edin, fazıl birikimini, rahmet bu hesaba dahil edilmiyor. %7 fazıl birikimi sağlandığı zaman vücudumuzun içinde bir rehine olan nefs birinci gök katının kapısını açma yetkisinin sahibi olur. Ve ancak bu noktada birinci gök katının kapısını açar ve ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Burası nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime اَمَا اُبَرِّعُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rahim esmasıyla tecelli oraya fazl gönderir rahmetle beraber. Ve o fazlar nefsin kalbine girer, yerleşir. Yerleştikçe her %7 yerleşmede fazl birikiminde ruh bir yüksek kata yükselmek için gök kapılarının bir üsttekini açma yetkisinin sahibi olur. Böylece ikinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame. Fela uksumu bin nefs-i levvameti diyor Allah Teala. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Levmedilen, kınanan bir nefs. Kişi hatalar yapıyor, nefsini kınıyor. İkinci defa %7 nur, %2 fazıl birikimi, fazilet birikimi. Adım adım erdemli insan olmak yolundayız. Faziletli insan olma yolundayız. Ve ikinci defa %7 nur birikimi ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimini sağlıyoruz adım adım zikrimizi arttırarak. Nefsi mülkimedeyiz. Allah'tan ilham almaya başladığımız bir kademe. Fe elhamaha fücuraha ve takfaha. Onlara Allah'ın takfası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Allah'tan ilham almaya başladığımız noktada ruhumuz 3. katta, nefsimizin kalbinde 3. defa %7 fazıl birikimi, faziletli olmak yolunda 3. merhaledeyiz.
Sonra bir daha adım adım artan nefsimizin kalbindeki faziletler dördüncü defa %7 nur birikimini sağlıyor ve nefsi mutmainnenin sahibi oluyoruz. Ya eyyetühen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulubi diyor Allah Teala. Rad 28. Nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalbimiz mutmain olmuş durumda. Yani Allah'ın verdikleri ne verirse Allah Teala onlar bizim için yeterli ve nefsimiz mutmain olmuş durumda. İnanıyoruz ki daha fazla verse belki yanlış yerlerde paraları harcayıp kendimizi lüzumsuz yere tehlikeye atacağız. Az verse bu sefer de belki isyan edeceğiz Allah Teala'ya. Öyle bir inanç seviyesinin sahibiyiz ki Allah'ın bize verdikleri tam bizim layık olduğumuzdur. Bu bize mutlaka yeterli diye bir inancın sahibiyiz. Nefsi mutmainne. Ruhumuz dördüncü gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Fecir 28, radiyeten mardiye. Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Altı defa %7 fazıl birikimi nefsimizin kalbinde faziletleri oluşturuyor bu. Nefsimizin kalbinde yedinci defa %7 nur birikimi ve ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Ne demek? Yani bütün nefsler ezelde Allah'a yemin verdiler. Allah'a tezkiye ve tasfiye olup teslim olacaklarına dair. Burada konunun birinci kesimi tamamlanmış. Kişi Allah'a verdiği yeminin birinci faslını, tezkiye faslını tamamlamış. O yemin sebebiyle bunu kendisi için yapıyor. Mecbur Allah'a verdiği yemin sebebiyle. Ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. İlallahil masir ve ruhu Allah'a döner istikametinde. Kişi nefsini tezkiye etmiş. Nefsinin kalbinde %2 rahmet var, %49 fazıl var. Kişi %49 fazilet sahibi. Ama nefsinin kalbindeki nurlar artık afetlerden fazla. Düşünün sevgili kardeşlerim, başlangıçta nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iftiralar, cimrilik, cehalet vesaire. Bu afetler Allah'ın kendileriyle alakalı olan, hangi afetle alakalı olan bir emri varsa ona mutlaka karşı çıkarlar. Ve Allah neyi emretmişse, kendi sahalarıyla alakalı neyi emretmişse onu da asla yapmak istemezler. Ve nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak hayata başlarız. Bu nokta nefsimizin kalbinde %49 fazıl, yani fazileti oluşturan faktör, %2 de rahmetin olduğu yerde nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur.
Ruhumuz da Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olduk. %49 faziletle Allah'ın evliyası olduk. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Burada Allah'a ruhumuzun ulaşması nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ama sadece %49 fazilet birikimini, fazl birikimini ifade eder. Nefsimizin kalbinde %49 fazıl var. Yani yarı yarıya erdemli bir insanız. Erdemli olabilmemiz için daha köprünün altından çok suların akması lazım. Ve zikrimizi arttırıyoruz. 22. basamakta zikrimiz daha uzun bir süre devam ediyor. Ruhumuz bir sığınak olan Allah'a ulaşıyor, meaba ulaşıyor ve meapta Allah'ın zatında yok oluyor. Böylece evvab oluyoruz. Meaba ulaşmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş bir insan. Nefsimizin kalbinde bu noktada %61 fazıl birikimi söz konusu. Öyleyse kim Allah'ın evliyası olmuşsa onun nefsinin kalbindeki fazıllar %59'dur. Rahmet ise her zamanki gibi %2'dir. %2'dir. Böylece %61 nur birikimi oluşmuştur kişinin kalbinde ve bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Erdem'in %60'tan fazlasını sağlamış durumdayız. Allah Teala diyor ki Nebe 39'da affedersiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o gün hak günüdür. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi mehâbâ. O gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah onun ruhuna meab olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok oluyor. Kişi evvab oluyor. Bundan sonra kişi daha çok zikrini arttırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar siz aktif bir yolculuk yaptınız. 7 tane gök katını açtı ruhunuz. Allah'ın zatına ulaştı. O noktaya kadar ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için bir çabanın içindeydiniz. Bu nefs tezkiyesinin size %51'ini sağladı. Allah'a ulaştıktan sonra artık yolculuk yok. Bundan sonraki çalışmanız sırf erdemlilik için, insanı kamil olmak için. Bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu noktadan itibaren 22. basamaktan itibaren 23, 24 ve 25. basamaklarda fizik vücudun teslimi için bir sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuz daha baştan itibaren bu sırat-ı müstakimin üzerindedir. Yani Allah'a ulaşmak için irşat makamına ulaşıp tabiyetinizin gerçekleştiği an ruhunuz için ruhun sırat-ı müstakiminin Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin fiili olarak devreye girdiği an
Fizik vücudunuz içinde sırat-ı müstakimdesiniz. Nefsiniz içinde sırat-ı müstakimdesiniz. İradeniz içinde sırat-ı müstakimdesiniz. Ama fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi de, nefsinizin sırat-ı müstakimi de, iradenizin sırat-ı müstakimi de, hepsi erdemlilik için vardır. Sadece ruhunuzun sırat-ı müstakimi yolculuk içindir. Erdemlilik ondan sonra başlayacaktır. %50'den sonraki safhada adım adım erdemli olmayı başaracaksınız. Orada henüz karanlıkları yendiniz. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada karanlıkları henüz yendiniz. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Yolculuk tamamlandı ruhunuz için. Allah'ın zatına ulaştınız. Ve Allah'ın zatında yok oldu ruhunuz. Allah da yok oldunuz. İşte burası nefsinizin Allah'a verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla nefsinizi Allah'a teslim etmenin yarı yolunu ifade eder. Nefsinizin kalbindeki nurlar, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu an %61'e ulaşır. Ve %61 olduğu noktada da yeni bir muhtevaya girersiniz. Artık Allah Teala'nın size bir indi ilahiye taht vermesi için yeni bir safhadasınız. %61 nurun ötesi. Allah Teala Enam 27'de diyor ki onlara Allah Teala'nın indi ilahisinde selam yurdu vardır. Teslim yurdu vardır. Allah da demiyor. Allah'ın indinde onlar altın tahtlardır ve taht ihsan edilir. Bu tahtın ihsan edildiği noktadan itibaren %61 nurdan öteye geçtiniz demektir. Taht ihsan edildiği nokta %61'e ulaştığınız yer. %61'den sonraki kesim nefsinizin kalbinde ne zaman ruhunuz Allah'a ulaşmışsa o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede yükselmeye başlıyor. %61'e kadar yükselme ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu noktaya kadar. %71'e kadar yükselme Allah Teala'nın size taht verdiği noktaya kadar. Taht verdikten sonraki yükselme %81'e kadar, %71'den başlayan yeni bir safhayı içeriyor. Zahit oluyorsunuz. Allah Teala negatif zühtten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu yüzden onu birkaç dirheme sattılar diyor. Pozitif zühd ise her gün Allah'a günün yarısından daha fazla zikir yaparak dünyaya değil Allah'a dönük olduğunuzu Allah'a ispat etmeniz. Böyle bir ispat müessesesinde kişi zahit oluyor. Allah'ı önde tuttuğu, dünya hayatını ikinci planda tuttuğu, her gün Allah'ı günün yarısından 12 saatten daha fazla zikretmesinden kesinlikle ortaya çıkıyor. Bu kişi zikrini arttırıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki zikri günün zikrinin neticesinde kalbine dolan nurlar %80'i aşıyor. Kişinin erdemliliğiyle
nefsinin kalbindeki fazılların birikimi aynı oranı gösterir. Bu noktada kişi fizik vücudunu Allah'a, fizik vücudun bütün Allah'ın emirlerini yapmasıyla teslim olur. Ama bu teslimde rezistans vardır. Nefsin kalbindeki %19 afet hala isyandadır. Emirleri yapmak istemez ama çok küçük bir azınlık oluşturur bu. Bu küçük azınlığa da fizik vücut aldırmaz. Onların isyanına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemez. İşte burası fizik vücudun Allah'a teslim olduğu %81 nurun nefsinizin kalbinde oluştuğu, %79 fazilet sahibi olduğunuz bir noktadır. Peki siz bu noktada erdemli bir insan mısınız? Hayır. Bu noktada erdemlilik için yeterli değildir. Öyleyse erdemliliğin bir diğer adına geliyoruz. Hikmet. Erdemli olanlar kademe kademe erdemi yükselenlerdir. Ama erdemin Allah'ın istediği hüviyette kamil insan olma standartları, erdemli olmanın gerçek vasfı hikmetle başlar. Yani daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman başlar. Eğer Allah'a tevekkül etmişseniz daimi zikir konusunda, o zaman mutlaka daimi zikre Allah-u Teala sizi ulaştırır. Ve ulaştırdığı zaman daimi zikir müessesesi sebebiyle evvela bir daimi zikrin sahibisiniz. Bu sebeple iki, kalbinizdeki bütün afetler yok olmuştur. O geri kalan fizik vücudunun teslimi sırasında nefsinizin kalbinde olan %19 karanlık daimi zikre başladığınız anda yerini faziletlere terk etmiş ve kalbinizi bırakarak kaçmak mecburiyetinde kalmışlardır. Artık nefsinizin kalbi %98 fazıllarla donanmıştır. Sadece %2 rahmet, rahim ezmasının simgesi olarak nefsinizin kalbini işgal etmektedir. İşte burada siz faziletli bir insansınız. Erdemlilik burada kendisini artık gösterir. Erdemli bir insan olmanın standardı, nefsin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Bunun manası o kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat edecektir. Başka bir alternatifi yoktur, mutlaka itaat eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. İşlemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah'ın yasaklarına riayet eder. Hala iradesi kendisinindir. Kendi iradesini kullanmaktadır. Ve bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle o kişinin daimi zikrin sahibi olduğu anda nefsinin kalbindeki mühür zulmani kapıyı kapatmıştır ve bu mührün üzerine devamlı olarak Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları basınç yapmakta ve bu basınç mührü devamlı orada zulmani kapının üzerinde tutmaktadır. Kişi zikri devamlı zikir haline geldiği için kişinin zikri, bu rahmet, faz ve salavat nurları kesilmemektedir. Kesilmeyince de zulmani kapının açılması mümkün değildir. Hiçbir zaman karanlıklar o kişinin kalbine artık geri dönemez. O kalp faziletini son hedefe %98'e çıkarmıştır. Öyleyse bu sebeple nefsin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Yerini
%98 fazla, %2 rahmete bırakmışlar. Bunun tabii neticesi olarak o kişinin Allah kalp gözünü açmıştır. Allah'ın gösterdiklerini kişi kalbiyle görebilmektedir. Kalp kulağını açmıştır. Allah'ın söylediklerini kişi işitebilmektedir. Bu temel şartlar kişiyi üç tane de vasıf şartının sahibi kılar. Ya da bu şartların hepsi 7 tanedir. 4'ü asılları oluşturur. 3 tane de sonuç şartı vardır. İster sonuç şartı deyin, ister temel şart deyin, ister vasıf şartı deyin. İsimler önemli değil. Daimi zikir, nefsin afetlerinin yok olması, kalp gözünün ve kalp kulağının açılması 3 sonuç şartı için temel teşkil ederler. Ve o kişi hikmet sahibi olur. O kişi tezekkür sahibi olur. O kişi hayır sahibi olur. Niçin hayır sahibi olur? Daimi zikirde olduğu için, zikir sebebiyle kesintisiz bir şekilde her an derecat kazanmaktadır. Her an hayır kazandığı için ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah-u Teala. İşte erdemin, faziletliliğin temelinde büyük hayır vardır. Kişi sonsuz bir şekilde hayır kazanmaktadır. Kesintisiz. Erdemin temelinde hikmet vardır. O kişi ayetlere baktığında o ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya çıkarabilecek olan bir faziletin sahibidir. Ve o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuları tezekkür edebilir. Yani Allah'a sualler sorar. Allah da ona mutlaka cevabı verir. Aslında Allah Teala dilerse verir ama bu dilek her zaman vardır. Her zaman vermeyi ister ve cevabı verir Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki keyfe maişadır. Dilediğini yapar sadece. Kişinin talebi üzerine Allah Teala böyle bir sonuca kişiyi ulaştırır. Ama diyelim ki Allah Teala cevap vermeyi dilemedi. O zaman cevap vermez. Hiç kimsenin Allah-u Teala'dan mutlaka cevap alacağı konusunda bir garanti söz konusu değildir. Bu kişi burada bu 7 tane şartın sahibi olarak, 7 vasfın sahibi olarak erdemli olmuştur ve ona yer katları, yerlerin melekûtu mutlaka Allah-u Teala tarafından gösterilir. Erdemliliğin standardı melekût sahibi olmaktır. Yerlerin 7 katı gösterildiği zaman 7. kat zemin kattır. En alt kattan başlayarak gösterme zemin kata gelinir. Zemin katta da devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Burası ulul-elbab makamıdır. Kişi lüplerin sahibi kılınır. Fizik ötesi yetenekler kazanır. Kalp gözü, kalp kulağı gibi. Buradaki olay, bu kademedeki, ulul-elbab kademesindeki olay ve bu kişi hikmet ehlidir. Sonra ne zaman Allah Teala ona göklerin melekûtunu göstermeye başlarsa, bu sefer de birinci gök katından başlamak üzere 7 tane gök katını kişi görecektir. Kendi ruhunun da nasıl Allah'a ulaştığını Allah Teala dilerse ona gösterir. 7 tane gök katının her birisi bir ayrı kademe ifade eder. 7 yer katının gösterilmesinde o kişinin nefsinin kalbi 7 mertebe müzeyyen olur.
yedi mertebe, yedi kademe gök katlarının gösterilmesi o kişinin yedi kademede daha nefsinin, kalbinin müzeyyen olmasını ifade eder. Sonra Allah Teala tövbe-i nasuha davet eder kişiyi. Bu salah makamına geçiştir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye salah nurunu verir. İkinci kademe o kişinin günahlarını örter. Üçüncü kademe o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademe. Salah makamının ilk dört kademesi kişi burada huşuya, kişi burada irşada ulaşır. İrşad etmek için ehil hale gelmiş, bütün ilmi artık kendisinde toplamıştır. Sadece iradesinin teslimi kalmıştır. Ve Allah iradesini kendi iradesine bağlayarak teslim alır. İlahi iradeye cüz'i irade bağlanmıştır. Bu noktada Allah Teala o kişiye onun iradesini ilahi iradeye bağladığı zaman Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. İşte bu kişi erdemin gerçek sahibidir. Erdemlilik asıl bu makama aittir. Bu makam irşat makamıdır. Ve irşat makamına geçen bir kişi muhtemeldir ki Allah Teala tarafından nurumuzu tamamla talebinin mükafatını da alacaktır. Yani onun başının üzerine kendi ruhu Allah Teala tarafından gönderilir ve o kişi ruh tayi mekanı için Allah Teala tarafından teçhiz edilir. Erdemliliğin asli unsuru o kişinin nefsinin, kalbinin 19 defa müzeyyen olmasıdır. Burası insanı kamili oluşturur. İnsanı kamil, irşat ehlidir. Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği insanlar, erdemliler onlardır. Onlar her açıdan ferasetin sahipleridir. Onlar erdemle, yani faziletle mücehhez olmuşlardır. Onlar faziletin gerçek sahipleridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün Resulleri bu erdem kademesinin daha ötesinde erdemin sahipleridir. Devrin imamı ise onlardan da daha ötede erdemin sahibidir. Bu Allah'ın o müzeyyen olmaya ilaveten özel erdem sahibi kılmasıdır Resulleri ve devrin imamını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olduğum zaman dakikaların nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Gene bir saat tamamlanmış, gene konumuzun sonuna gelmişiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine, yani iki cihan saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyorum.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Konumuz değiştirilen kavramlar, İslam'dan kopan kavramlar. Bu kavramlardan bir tanesi de takva kavramıdır. Takva kelimesinin lügat manası çekinmek, sakınmak, korkmak. Takva sahibi olan insan Allah'tan korkan kişidir. Allah korkusu mevcut olan kişidir. Ve bugüne kadar gelen din konusundaki ilim akımı takva kelimesinin sadece lügat manasını dikkate almıştır. Yani korkmak, Allah'tan korkmak. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 kademe takva var. 28 basamakta 7 kademe. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin ulaştığı takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. İkinci takva mürşide ulaşanların takvasıdır. Tabi olanların takvasıdır. Üçüncü takva, ruhunu Allah'a ulaştıranların takvasıdır. Dördüncü takva, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvasıdır. Beşinci takva, nefslerini Allah'a teslim edenlerin takvasıdır. Altıncı takva, irşad olanların takvasıdır. Yani muhlis olanların takvasıdır. Yedinci takva, iradesini de Allah'a teslim etmiş olanların takvasıdır. Bu son takvadır. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde üçüncü basamak birinci takvayı, 14. basamak ikinci takvayı, 21. basamak üçüncü takvayı, yirmi beşinci basamak dördüncü takvayı, yirmi altıncı basamak beşinci takvayı, yirmi yedinci basamak altıncı takvayı, yirmi sekizinci basamak yedinci takvayı ifade eder. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de ruhunu, Kur'an'ın ruhunu bilmeyenlerin ne kadar büyük hatalar yapabileceğini görüyoruz. Bu hatalar bu devrin ilim sahiplerine ait değildir. Bunlar Peygamber Efendimiz

sazenimden kısa bir sonra başlayan bir akımın bugüne ulaşan sonuçlarıdır. Sevgili kardeşlerim, din Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sağlığında yaşanmış. Ondan sonra da bir süre daha aynı özellikler devam etmiş. Sonra dinin iki ayrı kesime ayrıldığını görüyoruz. Medrese tarafı konunun bugünkü bütün öğretim kademelerinin öğrendiği ilmi veriyor. Tekke grubu ise Kur'an-ı Kerim'i veriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kaynak yoktu. O her şeyi Allah'ın kalbine yazdığı ve kalbinden okuduğu Kur'an-ı Kerim'den anlattı sahabeye. Sahabe, yani hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken ona tabi olanlar, onlar sahabedir. Sahabe dinlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbindeki Kur'an'dan öğrettiler, öğrendiler. 14 asır sonra bu Kur'an öğretisi bütünüyle devreden çıkarılmıştır. Bugünkü alimlerin bir hatası olarak değil sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki asırlardan beri devam eden bir yanlış tatbikat, Kur'an kavramlarının insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan kesimlerini bütünüyle yok etmiştir. Bu, şeytanın mutlaka devreye girmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Asırlarca ilmin insanlara, insanlardan ulaşarak verilmesi, 14 asır sonra dinin insanları cennet ve dünya saadetini ulaştıracak olan bütün müesseselerinin yok olmasıyla sonuçlanmış. Bugünkü din öğrenenler de, öğretenler de kendilerine ulaştırılan ilmi öğrenmişler. Yapabilecekleri başka bir şey de yoktu sevgili kardeşlerim. Onun için özellikle din öğreten kardeşlerimize sesleniyoruz. Hayır, biz sizi zem etmiyoruz. Sizi hiçbir şekilde suçlamıyoruz. Çünkü siz sadece öğrendiğiniz dini, öğrendiğiniz din ilmini öğretebilirsiniz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Şimdi takva konusunu ele alıyoruz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde birinci basamak ve ikinci basamak kurtuluşa ulaşamayanların basamaklarıdır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, ikinci basamakta da o olayları değerlendirir. Bu iki basamakta değerlendirme, o değerlendirmenin neticesi ortaya çıkmadıkça kişileri cennet veya cehenneme ulaştırmaz. Üçüncü basamak önemli. Allah-u Teala ikinci basamakta insanların çoğunu seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamağa geçebilirler. İşte onlar takva sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve
ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar takva sahibi olabilir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde muhtevaya baktığımız zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a yönelenlerin takva sahibi olabildiğini görüyoruz. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekine ferahlanır. İşte 72 tane fırka ve 73. fırka. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleridir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basama ulaşabilir. Onlar 1. takvanın sahipleridir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. 4. basamak. Bu tecellinin neticesinde o Allah'a ulaşmayı dilemediğine belki kişinin durumuna bakıyoruz. Gözler kör, görme hastaları mühürlü. O insanlar kendilerine tebliğ yapılmış ve kabul etmemişler. Unsurlar hemen oluşmuş. Görme hastası çalışmıyor. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler mühürlü, idraksiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu standartlarda onlar takva sahibi değiller hiçbirisi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hastasının üzerindeki engeli alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hastalarının mührünü açıyor. Kalbindeki ekinneti alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Ve içine ihbat koyuyor. Böyle bir kişi bu hüviyete geliyor. Ancak takva sahibi olduktan sonra Allah-u Teala devam ediyor yardımları. O kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbine hidayet koyuyor. Kalbinin Allah'a döndürülmesi söz konusu. Allah o kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine rahmet ve fazıl nurları ulaşıyor. İşte o kişinin kalbine nurun girmesi durumu, kişi huşu sahibi, %2 nur oluştuğu zaman böyle bir insan bu noktada mürşidine ulaşmak için yetki kazanıyor. Kim nefsinin kalbinde bu safhalardan geçtikten sonra %2 nur birikimi, fazıl birikimi, rahmet birikimi sağlanmışsa o kişi mürşidini sormak hakkını, hacet namazını kılıp da mürşidini sormak hakkını sahibidir. Soruyor. Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa o kişi ancak o zaman takva sahibi olur. İkinci takvanın sahibi olur. İşte Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki Ya eyyüellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhil vesînete. Ey amin olanlar takva sahibi olun. Ve Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah-u Teala. Kim hacet namazı kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterecektir.
Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu safhalardan geçen kişinin, yani huşu sahibi olan kişinin istemesi söz konusu. İkinci takvaya huşu sahibi olmadan, kalbinde %2 nur birikimi olmadan hiç kimse ulaşamaz. İşte ikinci takva ancak Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu noktaya ulaşan kişi için geçerlidir. Mürşidine ulaştığı an nefsinin kalbine tabiyetini gerçekleştirdiği an kalbin içine iman yazılır. O kişi iman artan bir mümin olur. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Bu kişi ikinci takvanın sahibi olmuştur. O ana kadar Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. O anda da 7 tane nimet alır. Ve ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gökatlarını o kişinin ruhu mutlaka aşar. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yünib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte her kimin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaştığı zaman o kişi 3. takvanın sahibi olur. Bu nokta Allah'a ulaşmayı dileyen ve de ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin takvasıdır. Onlar hidayete eren ve hidayete ererek takva sahibi olanlardır. Allah Teala diyor ki ela inne evliya Allahu la hafil aleyhim ve la hum yahsinun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Bu amen olup da takva sahibi olan insanlar ayrı ayrı kademelerde takvayı canlandıran insanlardır. Ve üçüncü takva o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı noktadaki takvadır. Burası 21. basamak, 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması o kişiyi gene takva sahibi yapar. Allah böyle bir noktadaki takvaya hidayete erenlerin takvası diyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi üçüncü takvanın sahibidir. Basamak 21, 22. basamakta da ruh Allah'a ulaşır. 23. basamakta o kişiye, o kişinin ruhuna Allah'ın katında taht verilir. Kişi bundan sonra zikrini artıracaktır. Ve zikri günün yarısını aştığı zaman o kişi farklı bir boyut kazanacaktır. Ve zahit olacaktır. Ne zaman ki o kişi
nefsinin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirebilir, o zaman o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu, muhlisler takvasını ifade eder. O kişi halis olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve takva sahibi olmuştur. Böylece sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevada fizik vücudun tesliminde bu takva, ruhun teslimi olan üçüncü takvadan sonraki dördüncü takva kademesini gösterir. Burası 25. basamaktır. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. Böyle bir insan ulul elbab olur. Ulul elbab makamı yeni bir takvayı ifade eder. Ulul elbab olanların takvası. Ulul elbab olan kişi daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Birinci özelliği budur. Bu sebeple kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İkinci özelliği budur.

daimi zikrin sahibi olmak, kalbindeki afetlerin yok olması, 2, kalp gözünün açılması, 3, kalp kulağının açılması, 4. 4 özellik kazanmıştır kişi bu takvada. 3 de sonuca ulaşmıştır. Birisi ehli tezekkür olur. Allah ile her zaman konuşabilmek imkanının sahibi olur. Ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Her an derecat kazanmakta olduğu için. Kesintisiz bir hayrın sahibi olduğu için ehli hayır adını alır. Bir de hikmet ve hüküm sahibidir bu kişi. Ayetlere baktığında ayetin hükmünü verebilir. 28 basamaktan hangisine oturduğunu ayetin bir bakışta görür. Bir de karar verdiği zaman Allah'a sorarak vereceği için hakem veya hakim olduğu takdirde mutlaka doğru hüküm verir. Bu noktadan sonra kişi burada Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekutu gösterilir ona. Ne zaman göklerin melekutunu görmeye başlarsa o kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir. Ulu'l-Elbab takvasını aşmıştır. Bir sonraki makam kişinin muhlis olmasını ifade eder veya irşada ulaşmasını, o kişinin irşad olmasını ifade eder ve göklerin melekutu gösterilir. 7 tane gök katı, en sonunda Sitretül Münteha. Sitretül Münteha'yı gördüğü zaman bu kişi yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Yeni bir makama geçecektir. 28. basamağa geçecektir. Ve salah makamının sahibi olacaktır. Bu makamın 5. kademesinde iradesini Allah'a teslim edecek ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Bu takva hakka tukati takvadır. Allah Teala hakka tukati takvaya bütün insanların ulaşmasını istiyor.

Burada Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyet gösteriyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse buradaki takva takvaların en üstünüdür. Hakka tukati takva. Allah Teala diyor ki hepiniz hakka tukatihi takva ile takva sahibi olun. Allah'a teslim olun. Allah'a tam anlamıyla teslim olun ve hakka tukatihi takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Bu ifade son takvayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu takvaların ayetlerine gelin beraberce bakalım.

Önce birinci takva, amenüler takvası. Allah Teala Nem suresinin 53. ayet kelimesinde diyor ki ve enceynellezine amenu ve kanu yettekun. Biz ameni olup böylece takva sahibi olanları kurtardık. Daha birinci kademesi bu. Ve bu konuda 7-8 tane takva var. Ama vakit geçmesin diye ben her kademeden bir tanesini söyleyeceğim. Allah Teala Ali İmran 15'te diyor ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacaklar. Altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir. Ali İmran 16. Ellezine yekulune Rabbena innena amennâ fâfir lenâ zünebena ve kına azabennâr. Ali İmran 15'te takva sahibi olanlardan bahsediyor. Bu burada da takva sahiplerinin hüviyetini söylüyor. O takva sahipleri ki Rabbimiz biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik diyorlar. Burası kişinin amel olduktan sonra kalbine iman yazılarak imanı artan bir mümin olduğu yer. Maide 11'de de Allah Teala diyor ki Allah'a karşı takva sahibi olan olun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Allah'a karşı mümin olma noktası yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Sonra Allah Teala'ya fizik vücutlarını teslim edenler yani evvap olanların takvası. Allah Teala Kaf 31 dedi ki ve cennet takva sahiplerine uzak olmaya yaklaştırıldı. Hazâ mâ tuâdûne likille evvâbin hafîz. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir. Bütün evvap Allah'a ruhulaşmış ve hafiz olan, başları üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar. Saat 49'da muhakkak ki takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Yani Allah'ın zatına ulaşanların yeni bir takvanın sahibi olduğunu ifade ediyor. Üçüncü takva. Demek ki birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenler için, ikinci takva mürşitlerine ulaşanlar için, zaten onları söylemiştik. Üçüncü takvayı ifade ettik. İkinci takvayı Maide 35 olarak daha başlangıçta söylemiştik. Geliyoruz muhsinler takvasına, yani fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası. Allah Teala diyor ki Ali İmran 133 ve 134'te Rabbinizden mağfiret ve eni ve ardı göklerle yer kadar olan cennetlere koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Ama takva sahiplerinin hangi grup için olduğunu bir sonraki ayet ifade ediyor. Onlar ki bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutarlar. Ve insanları affederler, Allah muhsinleri sever. İşte bu noktadaki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olan kişidir. Ve öfkelerini yutanlar daimi zikre ulaşmadıkları halde öfkelendikleri zaman öfkelerini yutabilenlerdir. Allah Teala diyor ki veleküm fil kısasi hayatın ya ulul elbab. Ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece lealeküm tettekun. Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Bu ulul elbabın takvası. Allah Teala bundan sonraki takvayı yani muhlisler takvasını şöyle ifade ediyor. Ey Ademoğulları, sizin içinizden size ayetlerimi kıssa eden, açıklayan Resuller gelince her kim takva sahibi olup nefsini ıslah ederse
onlar için korku yoktur, onlar masumda olmazlar. Nefsin ıslah edildiği nokta. Böyle bir takva sahibi olmak, nefsin ıslahı, yani kişinin irşad olması. Ama son takva, Allah Teala'nın söylediği nihai takva, azim takvaya ulaşmak. Azim takva, Allah'ın ehlüsün cennetleriyle mümkün. Kim azim ecrin, en yüksek ecrin sahibi ise o takvanın sahibidir. Allah Teala diyor ki Hücurat 30, Hücurat 3'te, gerçekten seslerini Resul'ün yanında kısan kimseler, Allah'ın gönüllerini takvayla denediği kimselerdir. Onlara mağfiret ve ecrül azim vardır. Allah Teala azim takvadan bahsediyor, en üstün takvadan bahsediyor. Burada adın cennetlerine ulaşmak söz konusu. Ya da hakkı tukati takva, bir hakkın takva diğer adıyla. Diyor ki Ali İmran 102'de, ya eyyüllezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne ilâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, hakka tukatihi takvayla, bir hakkın takvayla takva sahibi olun ve böylece Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim olun edin diyor Allah Teala. Böylece bir hakkın takvanın sahibi olmak söz konusu. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı takva geçiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı da açık ve kesin bir şekilde açıklanıyor. Allah hepinizin mutlaka takva sahibi olmanızı ister. İlk takva, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan birinci takvadır. Herkes bu takvaya mutlaka ulaşır, Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. El Fatiha me as salavat. Muhammed izzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim, gayel mahtur aleyhim, amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: فاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz tevhid. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dinindeydi. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini aslında Allah'a teslim olma dinidir. Ve Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, veçhini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın fıtratında yaratmasında değişiklik göremezsin. Ne insanları hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır, ne de hanif dinini değiştirir. Ezelden ebede kadar sadece hanif dini var olacaktır. Ve bütün insanlar da hanif dinini yaşayabilecek özellikle yaratılacaklardır. İşte kayyum olan, ezelden ebede devam edecek olan din, bu dindir, hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen ve kıyamete kadar da devam edecek olan tek din o dindir. Hazreti Nuh da, Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi sadece Hanif dinini yaşadılar. Yani Arapça adıyla İslam dinini yaşadılar. Ondan evvel gelen Hazreti Adem'e kadar geri dönüşte bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Ona tabi olanların hepsi ile birlikte. Ve o dinden başka bir din hiç olmadı. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim, Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizler için de şeriat kıldık. O müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi. Teklifin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Görülüyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece tek bir din olmuş kainatta, ikinci bir din hiç olmamış. Bu dünya din konusunda kainatın merkezi. Ve bu merkezde sadece bir tek din oluşmuş, bütün kainatta da aynı din söz konusu. Kainatın dini, Hanif dini, yani İslam dini. Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın son indirdiği kitap ve bozulmasına,
dışarıdan bir şeyler karıştırılmasına müsaade etmediği bir din. Çünkü Hicr suresinde diyor ki Allah Teala bu kitabı biz indirdik, biz diyor. Onun muhafızı da diyor biziz, biz. Yani hiç kimseye bu kitabı değiştirmek imkanını vermeyiz diyor Allah Teala. Biz diyor bu kitapta her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kainatın şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Son Nebi'ye indirilmiştir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi'dir. Yani son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmesi asla söz konusu değildir. Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemün Nebiyyin diyor Allah-u Teala, Nebilerin sonuncusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra peygamber olarak gelmiştir. 600 sene peygambersiz geçmiştir. 1400 yılda gene peygambersiz geçmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana kıyamete kadar da aynı şey devam edecektir. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi mümkün değildir. Ama bütün kavimlerde Resuller görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Hiçbir kavimde kıyamete kadar Resulsüz kalmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hanif dini, kainatın tek dini neleri içerir? Üç temel unsuru içerir. Bir, Allah'ın tekliği, vahdet, Allah'ın vahdaniyeti, tekliği. Tek bir Allah vardır. Sizin ilahınız diyor Allah-u Teala, muhakkak ki tek bir ilahtır. İlahen vahidin. Tek bir ilah. Allah tektir. Tek bir ilah vardır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ve kainatın o tek ilahına tapmakla gurur duyarız, huzur duyarız, mutluluk duyarız. Biz onun kuluyuz. Biz onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. O bizim üzerimizde %100 tasarruf sahibidir. Öyleyse Hanif dininin Kur'an'daki adıyla Arapça Hanif dininin yani İslam dininin birinci temel faktörü tek Allah'a inanmaktır. İkincisi ise bugünkü konumuzdur. Tevhid. Birlik ve beraberlik. Allah yolunda olanların vücuda getirdiği bir tek fırka. 73 fırkanın içindeki fırkayı Naciye. Üçüncü faktör ise teslim, yani ruhumuzu, bekçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Bir defa daha altını kalın çizgide çizerek söylüyoruz ki, kainatta ikinci bir din hiç olmamıştır. İslam'dan başka bir din hiçbir peygamber tarafından yaşanmamıştır. Dinler farklılığını
asırlar sonra insanlar ortaya çıkarmışlardır. Ve şu hazin tabloyla karşı karşıyayız. Artık başka başka dinlerde olduğunu zanneden insanlar, milyonlarca insandan oluşan toplumlar vücuda getirmişlerdir. Ve aralarında husumet vardır, kavga vardır, savaş vardır. Gözümüzün önünde iblis, şeytan, başka başka dinlerden olduğunu zanneden insanları birbirine düşman ediyor, kan döktürüyor. Hatta devlet terörü bile burada devreye giriyor. Ve insanlığa sadece basiretsizlikleri yüzünden, Allah'ın hakikatlerini görememeleri yüzünden bir leke düşüyor. Allah'ın emirlerine isyan. Bütün inananların bir araya gelip şeytana karşı savaş vermesi gerekirken, inananlar kendi aralarında savaş veriyorlar. Dünyanın son devresinde bu savaş bitecektir. Akıllarını başlarına toplayan din salikleri birleşeceklerdir. Ve tek bir din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Arapça adıyla İslam dini yaşanacaktır. Bir defa daha söyleyelim ki İslam dini sadece Hanif dinidir. Kainatın tek dinidir. Öyleyse bu dinin ikinci özelliği tevhiddir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu müminlerden vücuda gelen tek bir fırkayı ifade eder. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanları hedef aldığı şeyi, insanlara olan hedefini yerine getirdi. İnsanları düşürmeyi tasarladığı tuzağını gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, 72 tane fırka şeytana kul oldular. Sadece iki tane faktör söz konusu sevgili kardeşlerim. Tağuta kul olmak, yani insan ve cin şeytanlara, ki bu şeytana kul olmaktır. İnsan şeytan da olsa, cin şeytan da olsa, şeytan şeytan da olsa, o şeytanın bir görüntüsüdür. İnsan şeytanlarda, cin şeytanlarda, gerçek şeytanlarda hepsi Kur'an'da toplum olarak, şeytanlar toplumu olarak tağut adını alırlar. Bütün şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar, bütün şeytanlar bir arada, bunların topluluğunun adı tağuttur. Öyleyse ne görüyoruz? Müminleri oluşturan bir tek fırka var. Geri kalan bütün fırkalar, 72 fırka, tağuta kul olmuş. Bugün yapılan incelemelerin gösterdiği sonuç şu: dinleri birleştirmek konusunda kurulan yüzden fazla kuruluş, yaptıkları derin araştırmaların sonunda 72 tane inanç çeşidi ortaya çıkarmışlar. İnsanlar 72
ayrı inanca sahipler. Bu Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, kaç fırkaya ayrılacaklar insanlar? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aralarından gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka kurtulacak. İsmi ne? Ey Allah'ın Resulü, Fırka-i Naciye. Peki hususiyetleri, özellikleri ne bu insanların? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek istiyor acaba? Ne demek istediğinin cevabını Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde yakalıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala ve bi ahdillahi effu ve Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu Allah'ın ahdini yerine getirmek, bu sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Sıratellezine en'amte aleyhim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Burası yok, bu son söylediğim Fatiha suresindendi. O ayetin içinde yok. O yol ki al üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Fatiha suresinden bir bölüm ekledik oraya. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine gelince fettebiuhu diyor Allah-u Teala. Bu haza, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Sakın sırat-ı müstakimin dışında diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayrılmış olursunuz. Bakınız, ayetlerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi arasında ne kadar büyük bir niyet rabıtası var. Eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman takva sahibi olamazsınız diyor Allah-u Teala. Eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz. Allah'ın ahdiyle Allah'ın vasiyeti arasında bir farklılık yok. İkisi de ruhu, veçi, yani fizik vücudu, şu vücudu, sonra nefsi ve en sonunda iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir tek fırkadan bahsediyor Allah Teala, müminleri oluşturan tek bir fırka hariç ötekilerin hepsi tağuta kul oldular diyor. Bu tağuta kul olmak nasıl bir müessese? Tağuta kul olmak şirki ifade eder. İşte başlangıcında sözümüzün Rum 30'la başlamıştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanif olduğunu ifade eden ayet-i kerime. Rum 31'de de Allah-u Teala buyuruyor ki,
münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a takva sahibi ol. Sonra diyor ki Allah Teala ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse müşriklerden olmaktan insanı kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun ilave rüknü namaz kılmaktır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsinden daha önemlisi zikir yapmak. Rabbimizin ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Her ne kadar İslam'ın beş şartının arasına bu konmamışsa da beş şartının beşinin toplamından daha önemli bir ibadetten bahsediyoruz. Zikir, en büyük ibadet. Ve ne 32 farzın ne 54 farzın içinde mevcut olmaması bizi ta yüreğimizden yaralıyor. Bu nasıl bir din anlayışıdır ki 14 asırda Kur'an'ın bütün temel faktörleri ortadan kaybolabilmiştir? Peki.

Allah öğretti. Herkes bizim Arapçayı doğru dürüst bilmediğimizi bilir. Herkes bizim Arapça metinleri doğru dürüst okuyamadığımızı da bilir. Ama ne gam sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyamamak, doğru dürüst okuyamamak şöyle dursun. Hiç okuyamıyordu, ümmiydi. O Allah'ın öğrettiği bir peygamberdir. Biz asla peygamber değiliz. Bize atılan bir iftira var biliyorsunuz, peygamberlik iddiasında bulunuyor diye. Gene biliyorsunuz ki asla böyle bir iddianın sahibi olmadık. Ama doğruları söylediğimiz ve böylece onların eksikleri ortaya çıktığı için bize fena halde içerlediler. İçerlemelerinin arkasında, bize kızmalarının, intikam almaya çalışmalarının arkasında ne var? Onların cehaletlerinin ortaya çıkması. Sevgili kardeşlerim, şimdi soruyoruz size. Eğer Allah-u Teala bize zikrin farz ayetlerini öğretmeseydi, zikrin farz olduğunu öğretmeseydi, biz de onlardan farklı olur muyduk? Olmazdık. Onlar gibi olurduk. Soruyoruz, zikir farz mıdır diye, bize değildir diyorlar. Belki artık farz değildir diyen çıkmaz. Çünkü 28 senedir bu hakikatleri anlatıyoruz. Artık herhalde kafalarına, gönüllerine tak etmiştir. Zikir farz mıdır sualinin cevabı? Evettir. Zikir de farzdır. Yani ara sıra zikretmek de farzdır. Günün yarısından daha çok zikirde, çok zikirde farzdır. Daimi zikirde farzdır. Zikri daim de farzdır. İşte 3 ayet-i kerime. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Rabbinin ismi ne? Rabbimizin ismi Allah. El ilah. Allah. Allah ismiyle zikret diyor Allah Teala. Kesin işaret. Rabbinin ismiyle zikret ve bu zikirle her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor. Zikrederek Allah'a ulaşmak söz konusu, başka bir yolu yok. Neden? Çünkü sadece zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını, salavatını ulaştırabilecek olan sadece zikirdir. Başka hiçbir vasıta nefsinizin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Nefs tezkiyesi yoksa, nefsinizin kalbinde aklanma yoksa, ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıramazsınız. O zaman görüyor musunuz, hep birbirine bağlı konular, birbirine bağlı müesseseler, Allah'ın kurduğu kuruluşlar. Zikir yoksa vuslat yoktur. Kuru kuruya zikir bir şey ifade etmez. Sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin zikri nefsin kalbine nur ulaşmasını temin eder. Hepsi birbirinin içine ve birbirine zincirleme bağlı şeyler sevgili kardeşlerim. Böyle zincir, nasıl zincirin halkaları birbirine bağlıdır? Böyle bu zincirin halkaları gibi faktörler, toplumu, bütünü vücuda getiren zincirin halkaları, ayrı ayrı mefhumları bir araya getirmedikçe hedefe ulaşmaktan insanları men eder. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Zikir farzdır. Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismini zikret. Bitti. Zikir farz mıdır, değil midir sualinin cevabı Kur'an'da kesinlikle vardır. Zikir farzdır. Yeter mi? Yetmez. Sadece ara sıra zikretmek değil, çok zikirde, günün yarısından fazla zikretmek de farzdır. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminuskurullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar!

Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin Allah'ı. Peki üst hududa ulaşalım. Daimi zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Nisa 103. Feskurullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daimi zikirdeydi. Ve daimi zikri bütün sahabe neticede gerçekleştirmişlerdir. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın farzları var. Mutlaka yerine getirilmesi gereken farzlar. Allah Teala'nın dizaynı, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun şeklinde. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Eğer kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemezse takva sahibi olamaz ve tağutun kulu olarak kalır. Allah'ın kulu olamaz. Peki devam edelim bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a yönel ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime bakıyoruz. Rum 32. Allah Teala buyuruyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler, gruplar, dinler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bugün İslam aleminin de, Hristiyan aleminin de, Yahudi aleminin de yapmakta olduğu şey budur. Dinin temel esaslarını unutmuş olmak ve fırkalara ayrılmış olmak. Hz. İbrahim, Hz. Musa'dan da öncedir. Hz. İsa'dan da öncedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de öncedir. Ve Kur'an-ı Kerim açık ve kesin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dininin Hz. İbrahim'in diniyle aynı din olduğunu, aralarında hiçbir fark olmadığını söylüyor. Ve Hz. Musa'nın dininin de, Hz. İsa'nın dininin de gene Hz. İbrahim'in dini olduğunu söylüyor. Aynı şeriatı yaşadıklarını söylüyor. Ve bugün din ne Yahudilerin arasında, ne Hristiyanların arasında, ne de İslam'ın arasında artık tatbik edilmiyor. Yani toplumun, İslam toplumunun büyük kesimi tarafından tatbik edilmiyor. Zikir müessesesi 32 farzın içinde de yok, 54 farzın içinde de yok. Zikir yoksa vuslat yok. Allah'a insan ruhunun ulaşması Allah'ın üzerimize farz kıldığı bir husus. Allah'a yönelmek de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek yani. Allah'a ruhu ulaştırmak da farz. Fizik vücudu teslim de farz. Nefsi teslim de farz. İradeyi teslim de farz. Hepimizin üzerine. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Öyleyse İslam alemi artık bunları unutmuş da İslam beş tane şarttan ibarettir diyorsa namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bununla herkes kurtuluşa ulaşır zannediliyorsa o zaman İslam da çoktan Allah'ın yolundan ayrılmış. Peki İslam'ın içinde İslam'ı yaşayanlar yok mu? Var. İşte onlar bizim gibi küçük gruplardır.
Sevgili kardeşlerim, İslam aleminin ve Hristiyanların ve Yahudilerin İslam'ı yaşayamamaları, Kur'an ahkamları, Kur'an ahkamı muvacehesinde, Kur'an'ın hükümleri karşısında mutlak bir hakikattir. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse İslam'ı yaşayamaz. İslam, her şeyden evvel teslim demektir. Lügat manası bu. Hanif de öyle. Öyleyse İslam'ın 5 şartını yaşayan kişi ne yapar? Namaz kılar. Namazda neyinizi teslim edebilirsiniz Allah-u Teala'ya? Hiçbir şeyinizi. Oruç tutar. Oruçla da hiçbir şeyinizi teslim edemezsiniz. Zekat verir. Zekatla da teslim edemezsiniz. Hacca gider. Haçla da teslim edemezsiniz. Ve kelime-i şehadet getirir. Kelime-i şehadetle de hiçbir şeyinizi Allah'a teslim edemezsiniz. Ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi. Ama bunların hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. Öyleyse iblisin İslam alemini 14 asırda nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında mısınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an hakikatleri cihan şumuldür, kainat şumuldür ve zamanın bütününe sahiptir. İlk insandan bu tarafa din vardır. Adem Aleyhisselam zamanında takva sahibi olanların var olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Öyleyse bugüne kadar gelen bütün zaman aralıklarında din hep var oldu. Kıyamete kadar da var olacak. Sırf insanların kurtuluşu için. Ve bu kurtuluşun dizaynına bakıyoruz. Orada Allah'a ulaşmayı dilemek var ve böylece şirkten kurtulmak var. Öyleyse Allah-u Teala kimler şirkte diyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyenlerin hepsi hangi şekilde bir inancın sahibi olursa olsun, 72 ayrı çeşit inanç grubu, hepsi şirkte. İslam'ı İslam'ın 5 şartıyla yaşadığını zanneden ve sadece onu tatbik eden herkes şirkte. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirkte. Sevgili kardeşlerim, vaziyetin vahametini görüyor musunuz? Şu dünyada bugün yaşayan değil sadece, bundan evvel yaşamış olan bütün kavimlerde, bütün milletlerde de durum aynıydı. Her devirde insanların 190'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilememişler. Bunu reddetmişler, inkar etmişler. Ve bu yüzden cehennem hep onlarla doldurulacak. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır. O kalplerle idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. Onlar hayvanlar gibidirler diyor. Hatta hayvanlardan da daha beterdirler diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Osmanlı'nın bu konudaki dikkatini ve taşıdığı muhtevayı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yükselme devresi boyunca bütün padişahlar tasavvuftandı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi
ruhlarını, vechlerini Allah'a teslim etmişlerdi. En azı sadece ruhlarını teslim edenlerdi. Ama düşünün sevgili kardeşlerim, asker tamamen tasavvuftandı. Esnaf, ister sanatkar seviyesinde olsun, zanaatkar, ister esnafın ticaretle meşgul olanı olsun, tacir olsun, hepsi tasavvuftandı. Kabul etmezlerdi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşide tabi olmayan kişiyi kabul etmezlerdi. Osmanlı bu yüzden cihan hakimi oldu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynın temelini tevhid oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileyip de şirkten kurtulanların oluşturduğu bir toplum düzeninden bahsediyoruz. Tek fırkanın sahipleri, tevhidin sahipleri. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Kim Allah'a yönelmezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o fırkalara ayrılmışlardan herhangi bir fırkanın içindedir diyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, o tek fırkayı temsil eder, o tevhid ehlidir. Öyleyse asırlarca din alimleriyle tasavvufçular arasında anlaşmazlıklar olmuş. Çoğunluğu daima tasavvufun dışındakiler oluşturduğu için hep onlar hakim olmuşlar duruma. Ve kitaplar yazmış adamlar. Yazmışlar. Ve bugün dünyadaki bütün din öğreten üniversitelerde o kitap yazan insanların kitapları okutuluyor. Ve de Allah'ın hakikatleri, kurtuluşa ulaştıracak temel nitelikler bu kitapların içinde mevcut değil. Bu kitaplar Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmiyor. Bir, bu kitaplar mürşide ulaşıp tabi olmayı öğretmiyor. Bu kitaplar ruhu Allah'a ölmeden ulaştırmayı öğretmiyor. Bu kitaplar fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi öğretmiyor. Bu kitaplar nefsi Allah'a teslim etmeyi öğretmiyor. Bu kitaplar irşada ulaşmayı öğretmiyor. Bu kitaplar iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmayı öğretmiyor. Yani dinin 7 temel safhasının 7'sini de iblis devreden çıkarmayı ve toplumu mahva sürüklemeyi başarmış. Daha evvelki toplumları nasıl bu duruma getirmişse, artık insanların dini yaşadığını zanneden bu insanların dini yaşamamaları nasıl bir vakaysa, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, İslam'da da aynı şey oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dininden bahsediyoruz. Allah'ın dinini Allah öğretir. Allah'ın dinini Allah'ın indirdiği, peygamberlerine indirdiği mukaddes kitaplar öğretir. Bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Ve dinin bütünü A'dan Z'ye orada mevcuttur ama tatbik edilmiyor. İnsanlar asırlardan beri
Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını unutmuşlar, devreden çıkarmışlar. Artık din yaşanmıyor. Kimler tarafından yaşanmıyor? Bütün dinlerde o dinlere mensup olan insanların %90'dan daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Peki kimler tarafından yaşanıyor? Her dinin içinde, her inanç grubunun içinde %10'dan daha az insan tarafından yaşanıyor. Hangi ülke olursa olsun şu anda o ülkede Allah'ın bir Resulü yaşamakta. Ve insanlara Allah'ın Kur'an'daki doğrularını öğretmekte. Ama onların etrafında bulunanlar hiçbir zaman toplumun %10'unu normal standartlarda aşamıyor. Belki önümüzdeki hidayet çağında bu rakam yukarı çıkacaktır. Allah'ın izniyle inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Biz bütün kavimlere bu Resulleri ard arda, ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, diyor Allah-u Teala. İnkar edenler kim? Kavmin büyük çoğunluğu. Bu sebeple bütün milletlerde, yeryüzünde ne kadar şu anda millet varsa, kavim varsa, belli bir dilin konuşulduğu ülke varsa, o ülkelerin hepsinde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Çünkü Resulün temel özelliği, o kavme onun kendi lisanıyla anlatması, yani onlardan biri olmasıdır. Ne kadar kavim varsa, o kavimlerin içinde onların lisanıyla onlara Allah'ın hakikatlerini öğreten Resuller var. Allah'tan aldıkları bu hakikatleri öğretiyorlar. 7 tane Safa ve 4 tane Teslim. Konunun esası budur ve bu temel faktör asırlardan beri unutulmuştur. İşte temel muhtevaya baktığımız zaman şirkin tevhidi oluşturmayanlar tarafından yaşandığı, müşriklerin genel özelliğinin Allah'a ulaşmayı dilememek olduğunu görüyoruz. Putlara tapanlar bu korkunç şirk çoğunluğunun içinde çok küçük bir parçayı oluşturur. O puta tapmak asli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli şirk dediği işte budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o büyük topluluk, insanların %90'ından fazlası. Her din aynı durumda sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanlar grup grup oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu gruplar. Ve her biri de kendi yaşadıklarının doğru olduğunu zannediyorlar. Ellerindekiyle ferahlanıyorlar, diyorlar ki, biz doğru yapan biziz. Hiçbirisi durumlarını Kur'an-ı Kerim'le mukayese etmeyi akıllarına getirmiyor. Belki buna mani de olunuyor liderler tarafından.
Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Dilemeyenin bu ayetlerden gördüğünüz gibi şirkte olduğunu söylüyor. Dileyenin mümin olduğunu söylüyor. Dileyen tek fırkayı oluşturanlar müminler. Müminler oluşturan tek fırka. Geri kalan bütün fırkalarda müşrikler, müminin aksi hüviyeti olan kafirler. Kim onlar? Tağuta kul olanlar. Hadi gelin şu sahabeye bakalım. Sahabe ne yapmış? Başlangıçta sahabe de tağuta kuluydular. Her türlü kötü işler onlardaydı. Her kötü şeyi yapıyorlardı. Soygundan cinayete kadar her şey mevcuttu sahabenin arasında. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onlara öğretilen Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi. Öyleyse bakalım sahabe neymiş, ne olmuş? Bir tek ayet-i kerime, Zümer 17. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyökümün azabe. Bu Zümer 17 değil, Zümer 54. Dilimize öyle geldi. Konuyla alakalı olması lazım ki Allah Teala bunu söyletti. Öyleyse ne diyor Zümer 54? Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani bir defa şirkten kurtulun. Ve sonra Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her güzel şeyin Allah'ın emrettiği olduğunu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Yapılmaması lazım gelenlerin Allah'ın nehileri olduğunu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. İnsanlara hangi şartlar içinde olursanız olun Allah'a ulaşmayı dilemelerini öğütleyin. Karşı çıkanlar bir süre sonra hakikatleri mutlaka göreceklerdir. O zaman bir tek kitle olacağız. Tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı dilemek hiç kimse için sadece bir dilekten ibaret olduğu cihetle zor bir şey olamaz. Allah Teala bu kadar kolay bir sebeple bütün insanları o tek fırkada toplayarak onları tevhid sahibi yapmak istiyor. Allah'ın bütün istediği bu kadar. Herkesin tevhid ehli olması. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek bir toplumun vücuda gelmesi. Böyle olmayanlar gene o toplumun içinde yaşamışlardır hep. Sahabenin içinde yaşayan münafıklar gibi. Bütün devirlerde bütün insanların arasında hep küçük gruplar, o toplumun az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Geri kalan da aynı toplumun içinde yaşamıştır. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine gidebilecektir. Hem dünya saadeti onlarındır, hem de cennet saadeti. Hadi şimdi gelin Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesine bakalım. Ve enübü ilâ rabb Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi vellezîne vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî. Diyor ki Allah-u Teala
onlar, sahabeden bahsediyor, onlar tağuta kul iken tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Enabu ilallahi, Allah'a inabe oldular. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Sadece bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'ın gerçeklerini bilenlersiniz. Her gün süratle sayınız çoğalıyor. Allah'ın doğrularını öğrenen ve başkalarına canla başla feragatle öğretmeye çalışan sizler, hidayetin baş tacısınız. Geleceğin hidayet meşalelerisiniz, güneşlerisiniz, yıldızlarısınız. Unutmayın, koskoca toplumun içinde din alimlerinin çok çok büyük bir kısmı Allah'ın hakikatlerinden haberdar değiller. Onlara dinlerini öğretecek olanlar sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz, Tevhid isimli sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

0: Obrigado.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve rahim maliki ve medeni yâken a'udu ve yâken estağfirullah. Sıfatı müstakim. Tarihim gâri vartlu ve aleyhim ve redlâhârin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha gönül gönüle el ele bir aradayız. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Bütün insanların ulaşmak istediği dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu. Bu iki hedef Allah'a inanan bütün insanların idealidir. Bir defa birincisi için, cennet saadeti için artık bizi dinleyenlerin hiçbir endişesi kalmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü Allah'ın cennetine ulaşmak bir insan için, eğer o insan aklın başında bir insansa, düşünebiliyorsa, Allah'ı tanımışsa, inanıyorsa, onun cennete ulaşması hiçbir zaman bir problem değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, hadi canım sen de, olur mu öyle şey? Ben demek ki bir dilekte bulunacağım, Allah'a ulaşmayı dileyeceğim, Allah da beni hop cennetine alacak. Böyle saçmalık olur mu? Böyle diyen milyonlarca insan yaşıyor. Sesleri kulağımıza geliyor. Sevgili kardeşlerim, onları duymamız bir şey ifade etmez. Onlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeyen insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerine yazık eden insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah Teala onları bir bilseler ne kadar çok seviyor. O zaman en güzele koşacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi sadece. Ve dilemeleri onları mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılacaktı. Hem de üçüncü kat cennete kadar. Hem de Allah'ın evliyası olana kadar Allah onları bırakmayacaktı. Mutlaka kendisine dost kılacaktı. O insanlar Allah'ın evliyası olmak şerefine ereceklerdi. Hani hadi canım sen de bu zamanda da evliya mı olurmuş diyenler var ya, bu sözlerimiz onlara elbette var. Ve hadi canım sen de bu devirde evliya mı olurmuş diyen sen var ya, sen de dahilsin. Sen de evliya olabilirsin. Evliya olmak hiç de insanların zannettiği gibi güç bir şey değil. Umulmaz, ulaşılamaz bir yer değil. Herkesin ulaşabileceği şu anda hayatta olan insan adı verilen mahlukatın hepsinin ulaşabileceği, son derece kolay ulaşabileceği, bir tek dilekle ulaşabileceği bir hedef. Öyleyse göğsünüzü gere gere etrafınızdaki insanlara deyin ki, ey insanlar deyin, cennete mi girmek istiyorsunuz? O zaman bunun anahtarı Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özelliği ne? Allah'a inanacak tabii. İnanmayan insan için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Allah'a inanmakla kalmayacak, ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz olduğuna inanacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanacak. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanacak. Ve ölümden sonra da ruhunun tekrar vücuduna geri dönüp Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacağına inanacak. Böyle olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Bu inancın sahibi olan bir insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu insan mürşidine ulaşamadan evvel Allah-u Teala'dan hemen ihsanları almaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şartları saydık. Allah'a insan ruhunun mutlaka ölmeden evvel ulaşmasının farz olduğuna inanmak. Allah'a inanmak ve ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu konuda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olmak. Sonra

Sonra ruhunun ölümden sonra tekrar Allah'a, vücuduna tekrar gelip tekrar Allah'a geri döneceğine inanmak. Bu inançların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olandır. Diliyorsa mutlaka Allah Teala ona 10 tane ihsan verecek, mürşidini gösterecektir. Bu kişi bu inançların sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın evliyası olmaya ehildir. Allah hemen harekete geçer. O kişinin üzerinde 10 tane ihsan oluşturur. Bu ihsanlardan 7 tanesi derhal oluşur. Ard arda oluşur. Ve geri kalanlar kişinin zikretmesiyle, hacet namazı kılmasıyla vücuda gelir. Ama 7 tane ihsan derhal oluşur. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1-2 dakika içinde kulakları, gözlerindeki hicab-ı mestur alınır, kulaklarındaki bakra alınır, kalbindeki ekinnet alınır, yerine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolunu açar. Bunlar 1-2 dakikanın içinde derhal oluşur. Böyle oldu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah-u Teala bunları gerçekleştirdi. Kişi daha zikir falan yapamadan, ondan sonraki Allah-u Teala'nın ihsanlarını alamadan öldü. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama kişi yaşadı. Huşu sahibi oldu. Nefsinin kalbinde %2 nur birikti. Allah'a ulaşmanın mutlak standartlarına. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Huşu sahibi oldu. Hacet namazını kıldı. Allah-u Teala mürşidini gösterdi. Ulaştı. 10 tane nimet de aldı Allah-u Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudu da buna paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Ama daha nefsi emmaredeyken bu kişi öldü. 2. kat cennetin sahibidir kişi. Daha doğru dürüst ameli yok. Sadece biraz zikir yapmış ve huşu sahibi olmuş. %2 nur birikimi oluşmuş. Bunun dışında bir şeyler yapmaya vakit bulamadan bu kişi ölmüş. 2. kat cennetin sahibidir ruhu. Allah'a doğru yola çıktığı için. O kişi ölünce ruhu tekrar vücuduna geri döner. Ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıp Allah'a ulaştırır. Ve kişi 2. kat cennetin sahibidir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse 3. kat cennetin sahibidir. Üstelik dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasına sahiptir. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşması olayı da 3 ayda 4 ayda geciksin biraz 6 ayda gerçekleşir mutlaka. Öyleyse cennet dedikleri şey size hiç uzak değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara bu güzellikleri anlatın. Kurtuluşlarının mümkün olduğunu söyleyin onlara. İç dünyalarına huzur gelsin. Bilsinler ki Allah onları çok seviyor. Ve mutlaka Allah-u Teala onları kurtarmak istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu insanların kurtuluşu söz konusu. Sadece bir tek dilekle. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah 7 tane ihsanda bulunuyor derhal o kişiye. Birkaç dakikanın içinde 7 ihsan tamam.
Kişi bu insanları alıp ölürse, birinci kat cennetin sahibi hiç ameli olmasa, sıfır amelli bir insan olsa bile. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunların hepsini garanti etmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir ha, diyor Allah Teala. İşte bu basit açıklamanın arkasından Allah'ın ayetleri aynı gerçeği Allahça söylüyor. Diyor ki Allah Teala, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ ب۪يهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ruhlarını dünya hayatının dışına Allah'a göndermeyi dilemezler. Cennet onları alakadar etmemektedir. Ve vasıf şartı koyuyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Gafil olmasalardı ne olurdu? Gafil olmasalardı, şimdi onlar da sizinle beraber namaz kılıyor olacaklardı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olacaklardı. Gafil oldukları kesin değil mi? Eğer Allah-u Teala diyorsa ki, ey insanlar, sadece siz ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım, yetmez. Allah'ın evliyası yapacağım sizi. Diyorsa Allah Teala bunu, benim evliyam, dostlarım olacaksınız. Size cennetin üçüncü katını veriyorum, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum. Diyorsa Allah Teala ve insanlar bundan habersizse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlardan daha gafil kim var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sadece bir cezalandırma vasıtası zanneden milyarlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Allah'ın insanlara mutluluk dağıttığından haberdar olmayan zavallı insanlar. Hep camilerimizden Allah'tan korkun avazeleriyle insanlar Allah'tan korkutulmaya çalışılır. Oysa ki Allah Teala beni sevin diyor. Eğer beni seviyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. O zaman en kuvvetli olursunuz diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki onlara de ki diyor o insanlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse cennet cennet dedikleri şey insanın bir dileğine kalmış. Dilediniz mi? Allah cennete ulaşmayı değil, herkes cennete ulaşmayı diler ama herkes cennete gidemez cennete ulaşmayı dilediği için. Cennete ulaşmayı dileyen o insanlar var ya, işte o insanlar cennete ulaşmayı dilemek yerine Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer kesin kes Allah'ın cenneti, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sadece bu dileğin onların kalplerinde var olması lazım. Allah Teala o dileği görecek, işitecek ve bilecek. Hep kalplere bakar, kalplerde hep bunu arar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet saadeti bir dileğinize bağlı, son derece kolay inanılan, ulaşılan, affedersiniz, inanılmayacak kadar kolay ulaşılan bir hedef. Herkes cennet saadetinin sahibi olabilir. İnsan olarak yaşayan
herkes sadece Allah'a ulaşmayı dilesin yeter. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Bir mutluluk daha var. Birincisi, derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilecek olan bir özellik taşıyor cennet saadeti. Mutluluk konumuz. Öyleyse cennet mutluluğu hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelelim biz bu muhtevanın bu kadar kolay ve basit olduğunu ifade ettikten sonra gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti de kolay mı? Hayır, o kadar kolay değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Ve mutluluk ellerinizin ulaşabileceği bir yerden. Dünya mutluluğu için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ona ulaştığınız zaman zaten dünya mutluluğunun yarısı sizin. Bu Allah'ın garantisinde. Cennete ulaşmak isteyen bir insan, ilavesiyle söyleyelim, üçüncü kat cennete ulaşmak isteyen bir insan, dünya saadetinin yarısına ulaşmayı dileyen bir insan, sadece bunun bir dilekle olacağını gören, tespit eden, bunu isteyen bir insan. İşte sevgili kardeşlerim, o insan sadece bir tek dilekle bu hedefine ulaşabilir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin nefsini de tezkiye ederim diyor Allah Teala. Garanti veriyor. Ne tezkiye etmemesi mümkün, ne kendini ulaştırmaması mümkün. Çünkü ikisine de söz vermiş. Sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf yoktur. Hilaf olmaz. Allah söz verir ama mutlaka gerçekleştirir. İşte hepiniz için aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için varılacak yer orasıdır. Allah'ın zatı ve böyle bir dizaynda Allah'ın zatı sizi o mutluluk denilen müesseseye ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını Allah garanti etmiş durumda. Burası kolayca elde edilecek ama kıyametten sonra yaşanacak olan bir cennet saadetini ama dünya saadetinin de yarısını ifade eder. Allah'ın garantisi altında. Hiç kimse bunun istisnası değil. Kim hangi şartların içinde olursa olsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaten Allah Teala tarafından seçilmiş birisidir. Yaşarsa mutlaka ruhu Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki ya bu dünya saadeti, o nemene bir şey? Nasıl bir müessese dünya saadeti? Ha, dünya saadeti mi? Dünya saadeti 3 ayrı ortamda yeşeren bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, kesintisiz bir dünya mutluluğu olacak bu. Kavganın bittiği bir ortamda bu hedefe ulaşmış olacaksınız.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofon sık sık yerinden çıkıyor. Böyle bir ortamda sizlerle biz en tabii standartlarda beraber olmalıyız. Böyle düşünüyorum. Yani ekranlardan sizlere seslenen pek çok insan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunların en tabiisi biz olmalıyız. Neden? Çünkü biz, sizler ve biz Allah'ın dostlarıyız. Yalnız sizlerin değil, başka insanların da mutluluğa ulaşması bize ve size bağlı. Öyleyse hedefimiz sadece kendimizi mutlu kılmak değil, başka insanların da mutluluğuna vasıta olmak. Öyleyse Allah'ın insanlık tarihi boyunca emrettiği bir hususu gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bizim hedefimiz sizleri mutlu etmek. Ama hepinizin de hedefi, beni dinleyenlerin hedefi, başka insanları mutlu etmek. Mutluluğu öğretmek insanlara. O unuttukları cennet saadetini, unuttukları dünya saadetini. Unutmuşlar mı? Kesinlikle emin olabilirsiniz. Artık dünyada yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'ın cennetine ulaşacağı konusunda bir fikrin sahibi değiller. Her şey unutulmuş. Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhası unutulmuş. Mutluluğa götüren temel safhalar unutulmuş. Neydi o safhalar? 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4- Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşması. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin

arkadaşlarım. Dünya üzerinde bugüne kadar ne kadar nebi yaşadıysa, ne kadar resul yaşadıysa, nebi olmayan veli resuller, ne kadar nebi resul yaşadıysa, ne kadar veli resul yaşadıysa, hepsi bu güzellikleri, yedi safayı da yaşamış olanlar ve onlara kimler tabi olduysa, onların da hepsi bu güzellikleri yaşamışlar. Tabi olanlardan ömürleri buna müsait olanlar. Sevgili kardeşlerim, bugün mukaddes kitaplardan üçü kalmış ortada. Belki Zebur'u da sayfalar olarak düşünürsek 4. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti Davud'a verilen sayfalar, Hazreti İsa'ya verilen İncil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim genellikle üçünden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde de Zebur'dan bahsedilmiş. Ama Allah-u Teala her şeyi açık ve kesin olarak ifade ediyor ki dinler yok. Sadece din var. Allah'ın bütün kainattaki tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğu ve bu dinin Arapça adının İslam olduğu belirtiliyor. Kainatın tek dini. Hazreti Musa mı? Hanif'ti. Hazreti İsa mı? O da Hanif'ti. Hazreti Davud mu? Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o da Hanif'ti. Hepsi Hanif dininin genel standartlarını yaşadılar. Hepsi bahsettiğimiz 7 tane safhadan geçtiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk sizin için de var. Aranızda var mı öyle birisi ki şu dünyada yaşayan insanların arasında en mutsuz olanı benim, benden daha mutsuz insan mı var diye düşünen birisi? İşte şimdi ona sesleniyorum. Sen de mutlu olabilirsin. Mutlaka mutlu olabilirsin. Cenneti mutlaka elde edebilirsin. Bir insan hangi ölçüde suçlu olursa olsun, hangi ölçüde hatası olursa olsun, her an onların hepsinden kurtulmak imkanının sahibidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyeti sırasında mutlaka onun bütün günahlarını Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çeviriyor. Hani insanlar hep söylerler ya, ya Rabbi işte ben falanca günah işledim. Ne olur beni bağışla. Ya Rabbi falanca günahı da işledim bir başka gün. Onu da bağışla. Devamlı insanlar Allah-u Teala'dan günahlarının affedilmesi için talepte bulunurlar. Ama bunun hiçbir garantisi yoktur. Allah-u Teala bağışlayabilir de bağışlamaz da. Ama kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsan almışsa, yapacağı tövbe ile tabiyetinde mutlaka tüm günahları sevaba çevirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi üzüntünün içinde olursanız olun, siz bu noktaya ulaştığınız zaman Allah'ın bütün günahlarınızı affedeceğini, yetmez onları sevaba çevireceğini bilmelisiniz. Kendi kendinizi aldatmayın. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz halde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demeyin. Çünkü bütün davranışlarınızdan Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olduğunuz veya olmadığınız net olarak belli olur. Bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir.

Orucu sevdirir. Zikri sevdirir. Bu kişi namaz kılmaktan sıkılmaz. Namaz kılmak ona angarya olarak gelmez. Namazı kılar. Bu kişi zikir yapar. Zikir yapmak ona angarya olarak gelmez. Zikir yaparken hoşuna giden bir işlemi yapmaktadır. Bu kişi taviyetinden sonra ilk perşembe günü, ilk orucunu tuttuğu gün, o gün açlık ve susuzluk hissetmez. İbadetler onun için bir angarya üzerine yüklenen, aman şu namazı da kılayım da şu yakamdan bu borcum düşsün diye bir davranış biçimi ondan hiçbir zaman gelmez. Çünkü namaz kılmak onun omuzlarında bir yük değildir. Bir zevkin yaşanmasıdır. Belki başlangıçtaki hafif zevk giderek hüviyetini üst seviyelere ulaştıracak. Kişi namazı daha çok, daha çok, daha çok zevkle kılacak. Hele kalp yüzü açıldıktan sonra. Ama namazı Allah ona sevdirecek. Orucu Allah ona sevdirecek. Zikri Allah ona sevdirecek. Öyleyse bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşahhas vasıfları. Bu vasıfların hepsine sahip olur kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar var mı? Bunlar varsa siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka, mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Öyleyse şimdi bir takım günahların altında ezilen, dünyadan bıkmış, intihara bile teşebbüs eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Bizi şu anda dinleyenler. Neden böyle söylüyorum? İşte gazeteleri okuyorsunuz. Şeytana tapanlar intihar edip duruyorlar. Bu akıl, bu mantık nasıl bir dizayn içinde çalışıyor? Akıl etmek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a tapmak varken insanlar gidip şeytana tapıyorlar. Allah Teala diyor ki Kur'an'da Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudüş şeytane innehu lekum adûmün mübîn ve eni budûni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul olacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olmaksa sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde. Ve bir de bakıyorsunuz insanlar şeytana tapmaya başlamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Arkasından da intihar ediyorlar. İntihar etme müessesesi zaten Kur'an-ı Kerim'de kişiyi mutlaka cehenneme götürecek olan bir olgu. Ve şeytan kim kendisine taparsa, tabi olursa, büyü yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Güdüm yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Bunların her biri için Allah-u Teala kesin olarak onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Şeytan da bütün insanları intihara sürüklüyor ki onlar da kendisiyle beraber cehenneme gitsinler diye. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ünsiyet peyda edip de onu sevmek, onun emrinde olmak, onun bütün güzelliklerini yaşamak varken
nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim, şu insanlar şeytana tapabiliyorlar? Gayet tabii mutsuz olacaklar. Gayet tabii intihar edecekler. Şeytanın onları sürükleyeceği şey işte bunlardır. Öyleyse şu anda beni dinleyenler arasında şeytana tapanlar varsa, şeytanla ünsiyet feda edenler varsa, büyücüler varsa, güdam yapanlar varsa, onlara sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bir Allah'ı dilemekle 3 kat cennetini vaat etmiş. Ve sözünü tutmaması da şeytanın ağzıyla sabit ki mümkün değil. İblis diyor ki kıyamet günü, ben de size vaatte bulundum, Allah da vaatte bulundu. O Allah sözünü tuttu. Ben şeytanım, sözümü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz diyor. Ben sizi zorla mı bu cehenneme davet ettim? Size davette bulundum. Siz de benim dediklerimi kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor iblis, şeytan. Nefsinize kızın diyor. Şimdi işte şaştığımız şey, bu insanlar, sevgili kardeşlerim, insanlar şeytana tapıyorlar, düşünebiliyor musunuz? Tüyleriniz diken diken olmuyor mu? Ne kadar zayıf bir millet haline gelmişiz. Şu Osmanlı'nın torunlarına bakın. Nasıl olur da sevgili kardeşlerim, utanmazsınız böyle bir olaydan? Nasıl olur? Böyle bir dizayn hepiniz için geçerli. Allah var ve sizler sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundasınız. Ama eğer şeytanın yolunda olanlar da şu anda beni dinliyorlarsa, kendilerine şu kainattaki en büyük kötülüğü ettiklerini onlara söylemek istiyorum. Bu dünyada mutsuz olmak da sizin için ölümden sonra cehennem de, çünkü Allah Teala şeytanla ünsiyet feda edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu açık olarak söylüyor. Öyleyse neden konuşuyoruz? Nasıl kurtulabilirsiniz? Son derece basit bir yolu var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara Allah sevgisi verilmiyor. Artık çocuklar Allah sevgisiyle büyütülmüyor. Ve kapıları şeytana açık olan bu genç insanlar şeytanın adamlarının davetlerine icabet ediyorlar. Aynı kişiler bu icabetten sonra bile Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka kurtulacaklar. Bazen düşünüyorum, acaba ben çok zor mu bir şey söylüyorum diye. Daha dünyadaki insanların %90'dan fazlası bu hakikatleri bilmiyorlar diye mi zor oluyor? Düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Neden biz mutlu olalım da neden siz şeytana tapanlar mutlu olmayasınız? Her an değişebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an olay bitmiştir. Artık şeytan sizi
siz Allah'ın evliyası olacağınız güne kadar yoldan çıkartamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden şeytana tapıyorsunuz? Çünkü inancınız zayıf. İnanç akidesine dayalı olarak yaşatılmadınız, yetiştirilmediniz. Osmanlı kültüründeki kültür size verilmedi. Ve bugün bunun acısı çekiliyor. Bunun bedeli ödeniyor. İnançtan mahrum bir gençlik yetiştirmeyi bir marifet zannediyorlar insanlar. Ve bu marifetin acı meyveleri işte bu intiharlardır. Şeytana tapanların intiharları. Bu şeytana tapanların ağababaları, kimse ona sesleniyorum. Biliyor musunuz? Bugün şu dünya üzerinde ve kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı kim? O benim. Ona sorun. Bu cevabı alamazsanız konuşalım sizinle. Şu kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı o biziz. Ve ona niçin bizi alt edemeyeceğini sorun bakalım, ne diyecek size? Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşın ki size onun zayıf taraflarını öğretelim. Onu yenebileceğiniz metotları söyleyelim. O size hakim olamaz. Siz insansınız. Kainatın en mütekamil mahluklarısınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Kainatı sizler için yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda yarattığım canlı ve cansız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sizlerin emrine verdim diyor. Her şey sizin için yaratılmış. Öyleyse sizi yaratan, bütün kainatı yaratan ve yarattığı bütün kainatı emrinize veren Allah yerine nasıl olur da şeytana taparsınız? Sevgili kardeşlerim, sizler için ne yapabilirim? Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra onun pençesinden kurtulamazsınız. Ama bu dilek sizi mutlaka şeytandan Allah'a döndürecektir. Öyleyse aklınızı başınıza toplayın. Evvela bilin ki intihar etmek mutlaka cehenneme gitmektir. Hiç kurtuluş yok. Evvela bu intihardan kesin olarak vazgeçmelisiniz. Sonra da bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neden biz mutluyuz da, bizim kardeşlerimiz neden mutlu da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmediniz mi bunu? Düşünmek gereğini duymuyor musunuz? Şeytanı da yaratan Allah değil mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Biliyorum, size maneviyat hiç verilmedi. Sorumlu yalnız siz değilsiniz. Ve Allah'tan hiç kimse size bahsetmedi. Ve din deyince dini hep irtica diye gösterdiler size.
Herhalde bizi de mültecilerin içindeki en korkunç mülteci olarak takdim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir toplum çökmeye mahkumdur. Öyleyse bir muhteva düşünün. Evvela şunu kesin olarak bilin. Sakın şeytan bizim düşmanımız diye, onun en büyük düşmanı biziz diye sakın size de düşmanı zannetmeyin. Siz insansınız, bizim her zaman en büyük dostlarımızsınız. Kim olursanız olun, neye taparsanız tapın, her an kurtuluşunuz mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit bir dilekle mutlak olarak kurtulursunuz. Ve bizim gönlümüz dayanamıyor sizin gibi genç evlatlarımızın bu şeytanın yoldan çıkarmasıyla, intihar telkiniyle intihar etmenize, bu dünyadan ayrılıp cehenneme doğru yolculuk yapmanıza gönlümüz razı olmuyor. Onun için konuşuyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Biz de sizin düşmanınız değiliz. Size Allah adına dostça ve sizin kurtuluşunuz için anlattığımız şeyler bunlar. Sözlerimizi dilerseniz dikkate alırsınız, dilemezseniz dikkate almazsınız. Ayrı gruplardan olmamalıyız. Öyleyse her zaman kurtuluşunuzun var olduğunu, her zaman mutluluğa aday olduğunuzu hiç unutmamanızı istiyorum. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensupları, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize bu sahip olduğunuz mutluluk dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siz dünya için bugün de örneksiniz, yarın da örnek olacaksınız. Siz Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz insanlık için bir meşalesiniz. İşte anlatmaya çalıştığım o mutluluğu hepiniz yaşıyorsunuz. Bir gün bir sokaktan geçerken bir de bakıyorsunuz ki o sokakta yeşil ağaçlar varmış. Ağaçlarda meyveler varmış. Gökyüzü dayanılmaz bir güzel mavi renk taşıyormuş. Beyaz bulutlarla beraber bir beyaz mavi armonisi söz konusu imiş. Baharlarda açan baharlar size ne zamandan beri zevk vermeye başladı? Eğer etrafınıza biraz dikkatle bakarsanız, bütün o güzelliklerin sadece sizler için Allah-u Teala tarafından yaratıldığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyorum? İşte demek istediğim şey son derece açık. Allah-u Teala muhtevayı en güzel standartlarda yerlerine oturtmuş, her şeyi sizin için yaratmış. Denizlerde, göllerde balıklar var sizin için. Göklerde kuşlar var, bulutlar var sizin için. Ağaçlar var, çiçekler var
her gün oradan geçtiğiniz halde bir türlü farkına varamadığınız o güzelliklerin hepsi sizin için. Mutlu olasınız diye Allah Teala onları yaratmış, emrinize vermiş. Bütün gül bahçeleri sizin sevgili kardeşlerim. O gül bahçelerine dikkatle bakın. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu bahar gülü? Bir düşünün. Allah Teala'nın en çok sevdiği kişiye verdiği nimet bu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin hakkı ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk reçetesidir, rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Sakın unutmayın, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sadece sizden istediği şey bir dilek. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki insanlara acıyorsunuz öyle değil mi? Bu size anlattığım şeylerin hiçbirinden haberdar olmayan, dinlerini bildiklerini zanneden insanlar, yaşadıklarını zannedenler aslında yaşamıyorlar. Allah Teala onlara kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde artık o kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. 2-3 dakika içinde Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekineti alacak, ekinetin yerine ifat koyacak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek ve göğsünden kalbine nur yolunu hemen açacaktır. Artık o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir ve daha güzeli ölü değildir. Öyle olmayanlara ölüler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz dirilere sesleniyorum. Allah Teala hepinizi hem şu dünya hayatında hem de kıyamet gününde cennetine koymak suretiyle sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Duamız da bu, temennimiz de bu, niyazımız da bu. Sizler zülcenahayn olmalısınız. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizin olmalı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahayn kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha onun, Allah'ın huzurundayız. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde. Öyleyse Rad suresinin 39. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor: Yemhullahu ma yeşa'ü ve yusbit ve indehu ummul kitabı. Kelimelere giriyoruz. Yemhu siler, mahveder, yok eder. Allah'ı Allah, ma yeşâ'ü dilediği şeyi, ve yusbitu ve sabit kılar, bırakır, tespit eder. Ve indehu ve onun katında, yanında, indinde, nezdinde, ümmül kitap. Cümleciklere giriyoruz. Yemhullâhü ma yeşâ'ü. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder. Ve yusbitu ve dilediği şeyi ve sabit kılar. Tabii gene dilediği şeyi. Ve indehu ümmül kitabe, ve ümmül kitap, ana kitap onun indindedir. Nezdindedir. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar. Ve ümmül kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ümmül kitap. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ümmül Kitap'tan bahsediyor Allah Teala. Ana kitap. Bütün nebilerine ve huzur namazının imamlarına indirdiği kitapların hepsi orada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ümmül Kitap 7. katın kader hücrelerini geçtikten sonraki ilk alemidir. Fetih kapısından, altın kapıdan 7. kata girersiniz. Tavandan yukarıya çıktığınız zaman üst tarafınız tam o dakikayı gösterir. Sol tarafınız geçmişinizdir. Tamamen bir duvarla, sıvasız bir duvarla, taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen bal petiklerinin aynı, yan yana altıgenlerden oluşan bir sonsuz deniz. Sonsuza kadar uzanıyor kader hücreleri. İşte o sonunu göremediğiniz o kader hücrelerinin üzerinden uçarak gideceksiniz. Sağ tarafınıza doğru döndünüz. Önünüzde kader hücreleri var, altıgen hücreler. Her altıgen bir 24 saatlik zaman dilimini içerir. Kendi kader hücrenizin üzerinden uçabilirsiniz. Başkalarınınkini tecavüz etmeyeceksiniz. Zaten etmezsiniz. Ona göre dizayn edilmiş her şey.
Orada Ümmül Kitab'ın önüne geldiğiniz zaman boşlukta duran bir kitap göreceksiniz. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda boşlukta duran bir kitap. Aşağıdan bu kitap 4 metre yukarıda olduğuna göre nasıl görünecek diye düşünenleriniz olabilir. Bu kitap, bu boşlukta duran kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde ve boşlukta duruyor. Bir sayfası da açık olarak duruyor. Ve Allah-u Teala gösteriyor Kur'an'ı, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i. Allah-u Teala'nın nebilerine indirdiği bütün kitapları, huzur namazının imamlarından kimlere kitap vermişse onları da gösteriyor. Bu ana kitap bütün özellikle şeriat kitaplarının muhtevasını alıyor. Son peygamberine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim de bu ümmi kitabın içerisinde. Kitabın altında kürsü var. O kürsünün arkasında devrin imamı oturuyor. Sağ tarafından itibaren çok büyük bir kürsü, ileri doğru uzanan bir dikdörtgen. Yani sağ ve soldaki tarafları uzun, ön ve arkadaki tarafları da kısa olan bir dikdörtgen kürsü. Devrin imamı ile beraber 61 kişi bu kürsünün etrafında. Sağından başlayarak en yetkiliden, yani en kıdemli, en sağında duruyor. Ondan sonra daha az kıdemli. Ondan sonra sağa doğru gidiyor. Ondan sonra ileriye doğru gidiyor. Sonra karşıdan onun karşısında oturanlar, sonra onun solunda oturanlar ve geliyor kürsünün onun bulunduğu yere kadar. Sağında ve solunda üçer kişi olmak üzere 60 kişi kürsünün etrafında oturmuş durumda. Ve Ümmül Kitap hakkında devrin imamı onlara bir şeyler gösteriyor. Bunlar insan ruhları, evliya namzetleri. Henüz Allah'a ulaşamamışlar. Ulaşabildikleri yer 7. katın 2. alemi Ümmül Kitap. Her kitap kendi indirildiği devrin yazısıyla yazılmış. Kur'an-ı Kerim Arap harfleriyle, daha evvelkiler başka harflerle, kendi devirlerinin harfleriyle yazılmış ve bütün kitaplar bir arada. Allah-u Teala buna Ümmül Kitap diyor. Her kim derse ki ben Ümmül Kitabı gördüm, ona sorarız. Hangi sayfa açık? O sayfada ne yazıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah gaybın da sahibidir, zahirin de sahibidir. Batının da sahibidir, zahirin de sahibidir. Gaybın anahtarları O'nundur.
Öyleyse

Ümmü kitap dediğimiz zaman böyle bir olayı dikkate alacaksınız. Allah'ın bütün nebilerine indirdiği bütün şeriat kitapları ve Resullerden huzur namazının imamlığını yapanlara indirdiği kitaplar. Allah Teala eğer bir kişiyi bir tek kavme göndermişse onu Resul adıyla anıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama hem kendi kavmine hem de dünyaya hatta kainata göndermişse onların da isimleri Nebi oluyor. Tabi Nebiler aynı zamanda da kendi kavimlerinin Resulleri. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın yazdırdığı, indirdiği kitaplar söz konusu. Onların hepsinin toplamı da göğün yedinci katında illiğinden sonraki ikinci alemde Ümmül Kitap'ta. Allah razı olsun. Ra'd suresinin 40. ayet-i kerimesine geliyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in ma nuriyenneke ba dellezin ne'iduhum ev nete ve feyenneke fe innema aleykel belagu ve aleynel hisab. Allah Teala kelimeler olarak şunları söylüyor. Ve inma ve eğer şayet veya nuriyenneke sana gösteririz. Ba'da bazı bir kısmı. Ellezî ne'iduhum onlara vaat ettiğimizi. Baştaki ne? Ek. Ev nete veffeyenneke veya seni vefat ettiririz. Fe innema sadece aleykel belagu tebliğ senin üzerine ve aleyna el hisabı aleynel hisabı ve hesap bizim üzerimize bize ait.

Burada cümleciklere bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inma nuriyenneke ve şayet sana göstersek ba'dellezi ne'iduhum, onlara vaat ettiğimizin bir kısmını, ev nette veffeyenneke veya seni vefat ettirsek de fe innema, artık sadece tebliğdir. Aleykel belagu, senin üzerine düşen tebliğdir. Fe innema, artık sadece senin üzerine düşen tebliğdir. Ve aleynel hesabı, ve hesap bizim üzerimizdedir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Cümlecikleri tamamlayalım. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Öyleyse senin üzerine düşen sadece tebliğdir diyor Allah Teala. Hesap bizim üzerimizdedir diyor. Demek ki Allah Teala peygamberlerine dahi hesap yetkisi vermemiş. Sadece tebliğ etmekle görevli kılmış. Allah'ın bütün resulleri de tebliğ ile görevlidir. Bütün peygamberleri de tebliğ ile görevlidir. Ve Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı, iradesini kendisine bağladığı mürşitler de tebliğ ile görevlidir. Münkerden nehyeden ve irfanla emreden hüviyetteki insanlar tebliğ ile görevli. Allah Teala diyor ki hesap bize aittir. Öyleyse neden bahsediyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği görevden bahsediyor. Tebliğ ile görevin tamamlanır diyor. Kimseden hesap sormak yetkisini sana vermedik diyor. Hesap bizim işimiz diyor. Allah Teala hesabı nasıl yapıyor, nasıl görüyor? Kiramen katibin melekleri vasıtasıyla. Herkesin etrafında kiramen katibin melekleri var. Herkesin hayatının her saniyesini üç boyutlu olarak filme alırlar. Hologram usulü bir film. Yetmez. O filmle beraber aksiyonun, fiilin, efalin, fiillerin filmiyle beraber o kişinin düşüncelerini de hesaba alıyorlar. Acaba o işi yaparken aklından ne geçiyordu? Yani her olayda kasıt miktarı, her olayda acaba o kişi neyi tasarladı da o fiili vücuda getirdi? Taammüt olayının dört başı mamur bir ispatı kişinin düşüncelerinde. Bir adam düşünün sevgili kardeşlerim, başka birini öldürüyor. Hesaplamış, kitaplamış, beklemiş köşenin başında. Adam geliyor, tabancasındaki bütün kurşunları boşaltmış üzerine ve öldürmüş. Burada taammüt vardır. Kasıt vardır. Bilerek öldürme vardır. O kişinin kaybettiği dereceler ona göre olacaktır. Haksız yere bir insanı öldürmüştür veya haklıdır. Haklı olup olmadığı da evvelki olaylarda bellidir. Acaba o adam ona ne yapmıştır ki
bu kadar öfkelenmiştir ve onu öldürmüştür. Ama her halükarda daha evvelki olaylarla irtibatlı olarak o kişinin öldürülmesi bu olayda bir taammüttür. Kasıt vardır, kasta makrun bir cinayet işlenmiştir ve onun hesaba geçirilmesi söz konusudur. Öbür taraftan bir adam arabasıyla giderken freni patlıyor ve tam o sırada yoldan geçmekte olan birine de çarpıyor. Ama frenin patlaması onun elinde olan bir olay değil. O zaman bu bir kazadır. Kişinin kastı yoktur. Bu olay taammüt eseri bir olay değildir. Taammüden bir cinayet söz konusu değildir. Kaza ile bir adamın ölmesi söz konusudur. Kişinin düşünce platformunda bunların hepsi yer aldığı için böyle bir noktada onun kaybettiği dereceler birbirinden büyük farklılıklar gösterir. Ama en ufak bir haksızlığın yapılması mümkün değildir. Çünkü kişinin tasarladığı her şey film olarak mevcuttur. Öyleyse hayat filmimizde efalimizle, fiillerimizle kazandığımız veya kaybettiğimiz dereceler daima sıfır neticesini verir. 30 derecelik bir günah işlediysek 30 derece negatif olarak hesabımıza yazılır. Olayla kaybedilen derece birbirini sıfırlar. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Hesap görülmüştür. Allah-u Teala hesabı görmüştür. Büyük bir hayır işleriz. Allah-u Teala hesabımıza büyük bir rakam yazdırır. Ve o fiille kazanılan derece birbirini sıfırlar. Mizan adlı bir sistem, kainattaki bütün suçları, bütün muhtevayı içeren bir dizayn içerisinde kıyamette sizlere teslim edilecektir, sizin mizanınız. Ve bakacaksınız düşüncenizden ne geçmiş, göreceksiniz hayat filminizde. Hangi fiili işlemişsiniz onu da göreceksiniz. Mizan otomatik olarak o göstergeye göre taammüt miktarını net olarak hesaba katıp hiçbir hata yapmaksızın sonucu gösterecektir size. Bakacaksınız ki elinizdeki mizanın gösterdiği rakamla hayat filminizdeki rakam aynı rakam. Demek ki size kıl kadar zulmedilmemiş. Öyleyse böyle bir dizaynla yaşayacaksınız. Hesap sormak hiç kimsenin hakkı değildir başkasına. Herkes kendi iradesinin gereğini yapacaktır. Tebliğ ile vazifelisin diyor. Tebliğ senin görevin, mutlaka tebliğ yapmak mecburiyetindesin. Ama hesap sana ait değil diyor. Hesap bizim. Ve diyor hesabı da anında görürüz. Burada değil ama Allah'ın söylediği hesap diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesinde geçiyor. Bir defa değil, çok defa geçiyor. Yani seni öldürsek de diyor Allah-u Teala onlara yapacağımızın bir kısmını sana göstersek de seni de o tarzda yaşatsak da neticede senin görevin sadece ve sadece tebliğdir demiş ve bitirmiş işi Allah-u Teala. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün nesillerin yaptığı şey tebliğdir. Aslında hangi kademede olursanız olun, yeni mürid olun, kıdemli olun, Allah'ın evliyası olun, fizik vücudunu Allah'a teslim etmişlerden olun, hangi noktada olursanız olun, aslında hepiniz tebliğ ile görevlisiniz. Tebliğ, başka bir insanın hidayetine de vesile olmanızın bir vasıtasıdır.
Bu sebeple tebliğin ötesi ne size ne bize ait. Ama tebliğ hepimizin görevi. Öyleyse hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Bu tebliğdir. İnsanlar sizi reddettikleri zaman yılmayın. Sadece o kişiden ibaret değil dünya. Başka insanlar da var. Ve o insanların arasında mutlaka Allah'ın yoluna girecek birileri vardır. Mutluluğu yaşamak isteyen birileri mutlaka vardır. Görevinizin tebliğ ile başlayıp tebliğ ile bittiğini de unutmayın. Kimseden hesap sormak yetkisinin sahibi değilsiniz. Herkes mutluluğu sadece iradesini kullandığı takdirde yaşayabilir. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Dilemiyorlarsa siz onlara zorla diletemezsiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası yeğeninin peygamber olduğunu biliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona tebligatını yaptı. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemedi. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Arkasında ne yatıyor? O dilemedikçe yatıyor. O iradesini Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmadıkça sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Kullansa, Allah'a ulaşmayı dilese erdirecek. Bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Öyleyse bunun manası ne? Tebliğ ile alakalı bir konu. Görevin tebliğ etmek, doğruları göstermek, anlatmak, öğretmek ama sen hesap sormak yetkisinin sahibi değilsin diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda Kur'an'ın Rahat Suresi'nin 41. ayet-i kerimesine geliyoruz. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev enna netil arda nenkusuha min etrafiha vallahu yahkumu la muakkibe li hükmih ve huve seriül hisabi. Evelem yerev, görmüyorlar mı? Enna, nasıl? Neti geliyoruz. El arda, arz, yeryüzü. Nenkusuha, onu eksiltiyoruz. Min etrafiha, onun çevresinden, etrafından. Vallahu ve Allah yahkumu, hükmeder, hüküm verir. La muakkibe, takip eden, kontrol eden, li hükmihi, onun hükmünü, ve hüve ve o, seriül hisap, hesabı çabuk görendir. La muakkibe, takip eden, kontrol eden, muakkibe, takip eden, kontrol eden, la muakkibe, bozacak yoktur. Takip eden, kontrol eden, onun ötesine geçecek olan hiç kimse yoktur diyor.

Ve hüve seriül hisabi. Ve o hesabı çabuk görendir. Yeryüzüne gelip onu onun etrafından

Yeryüzüne gelip onu, onun etrafından nasıl, yani çevresinden nasıl eksiltiyoruz? Onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. O ve o hesabı çabuk görendir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, yani çevresinden nasıl eksiltiyoruz? Onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Ve onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve o hesabı çabuk görendir. Allah Teala etrafından nasıl eksiltiyoruz diyor yeryüzünü. Arza geliyoruz diyor. Onu etrafından, çevresinden eksiltiyoruz. Burada Allah'ın bir işaret etmek istediği bir şey var. Sünnetullah'ı kastediyor. Kuzey kutbunda da, güney kutbunda da buzlar oluşuyor. Ve sonra da Allah Teala onları sünnetullah vasıtasıyla eritiyor. Ayrıca Allah ile olan dizaynda şunu görüyoruz ki ozon tabakasının devamlı olarak eksilmesi ve yeniden tamamlanması söz konusudur. Bir taraftan buzların oluşup, buzulların oluşup erimeleri, öbür taraftan da ozon tabakasının eksilmesi, negatife geçmesi, sonra tekrar tamamlanması ve bu sefer de normalin ötesine pozitife geçmesi söz konusu olarak Allah-u Teala'nın sünnetullahı devamlı her zerreyi kontrol altında tutuyor. Allah-u Teala da o eksiltmede ve tamamlamada şehadet eden. Öyleyse ne oluyor? Hani ozon tabakası tamamen eksilse, yok olsa, o zaman herkesin saçları bembeyaz olur ve güneşten gelen insanları öldürücü ışınlar görevlerini yapıp insanları ölüme sürükler. Ozon tabakasının ise eksilmesi mümkün değildir. Neden? Ne olur? Kutupların daha biraz aşağısında, yani Kuzey Kutbu'nun güneyinde, Güney Kutbu'nun ise kuzeyinde milyonlarca iğne yapraklı ağaç Allah-u Teala oluşturmuş. Ve bu çevre, kutba yakın bir çevre, bol miktarda kar yağan, karın yağdığı ve güzel günlerde de yağmurun yağdığı farklı bir dizaynı içeriyor. Bir an için ozon tabakasının normalin altına düştüğünü kabul edelim ki devamlı olarak düşer ve normalinde üstüne arkasından çıkar. Bu işlevin kontrolü sünnetullah'tadır. Allah'ın ilahi kompütürü,
bütün kainatı

kontrol altında tutan kompütürü. Ne zaman ozon tabakası incelmişse, normalin altına düşmüşse, iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karı, yağan yağmurlar ve güneşin ışıkları eritir. Eritince yapraklar ortaya çıkar ve klorofil özümlemesi yoluyla yaptıkları fotosentez standartları içerisinde bu iğne yapraklı ağaçlar karbonhidratları oluştururlar, gıdalarını alırlar ve oksijen açığa çıkarırlar. Ne ile yapıyorlar bunu? Köklerinden aldıkları su, H2O. Güneşin ışığı, enerji ve havadan aldıkları karbondioksit. CO2. Ne oluyor netice? Neticede oksijen çıkıyor ve karbon hidratlar çıkıyor. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur böyle olursa oksijen açığa çıkar. Çıkan oksijen derhal yükselir ve devam eden muamele, sistem devam ettiği süreç içerisinde devamlı milyonlarca yağıştan çıkan, o devre içinde çıkan oksijen ozon tabakasını normalden daha ince noktaya ulaşan, normalin ötesinde incelen ozon tabakasını genişletir, kalınlaştırır, normale ulaştırır, normalin de ötesine geçer. Normale kadar sünnetullahın bir tatbikatı olmaz. O nokta otomatik olarak gelecektir. Normal aşıldığı zaman, ozon tabakası normalden daha kalın bir noktaya geldiğinde işlev tersine dönüşür. Tekrar kar yağar, kar iğne yapraklı ağaçların yapraklarını örter. Örtünce yaprakların büyük kısmında bu fotosentez yoluyla karbonhidratların oluşması, yani klorofil özümlenmesi gerçekleşemez. Ağaçlar gene karbonhidratı oluşturacaklardır ama artık bu karbonhidrat geçen devrede olduğu kadar geniş miktarda değildir, az miktardadır, azalmıştır. Bunun neticesinde havaya yükselen artık madde olan oksijen de azalmıştır. Ozon tabakasının gerektirdiği, ihtiyaç duyduğu oksijenin alınamaması sebebiyle ozon tabakası incelmeye başlar. Bu incelme normale kadar devam eder, sistem bozulmaz, böyle kalır. Karlar orada yaprakların üzerindedir. Sonra normal aşılınca yağacak olan yağmurlarla ve güneşin ışınlarıyla iğne yapraklı ağaçlardaki karlar yeniden erir ve tekrar bol miktarda oksijen yükselerek dünyanın her tarafını örten ozon tabakası yeniden tedavi olur. Ve böylece normalin altına inen, normale dönen, normalin üstüne çıkan ve normale dönen bir ozon tabakası devamlı bu safhalardan geçerek bütünlüğünü sürdürür gider. Öyleyse bir taraftan eksiltir, bir taraftan da
arttırır. Ve sünnetullah ile bunu yapar Allah Teala. Allah razı olsun. Ve 42. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala buyuruyor. Bir evvelki ayet-i kerimede, yani 41. ayet-i kerimede Allah Teala hesabı çabuk görendir diyor. Demin anlattığımız için bir defa da anlatmak gereğini duymuyoruz. Allah'ın hesabı çabuk görmesinin ne demek olduğunu. 42. ayette şöyle buyuruyor Allah Teala: Ve kat mekerellezine min kablihim fe lillahil mekru cemi'a ya'lemu ma teksibu kullu nefsin ve se ya lemul kuffaru limen ukbet dar. Vakat ve olmuştur. Mekere, hile, tuzak kurdu. Ellezine min kablihim, onlardan önceki kimseler. Fe lillahi, oysa Allah'a aittir. El mekru, hile, cemiyan, tümü, hepsi. Ya'lemu, bilir. Ma teksibu, iktisap ettiği, kesbettiği şeyi. Kullu, her, hepsi, bütün. Nefsin, nefs. Ve se ya'lemu, ve yakında bilecek. El kuffaru, kafirler. Limen, kimin? Ukbetdari, yurdun sonu. Diyor ki Allah-u Teala, ve kat mekere, tuzak kurmuşlardı.

اَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekiler. فَلِلَّهِ الْمَكْرُوا جَمِيعًا Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır. Allah'a aittir. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ Bütün nefislerin ne kazandığı şeyi o bilir. Ve seyyalemul kuffaru ve kafirler yakında bilecekler. Limen ukbetdari. Bu yurdun sonu kimindir? Allah Teala buyuruyor ki cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır. Bütün nefslerin ne kazandığını o Allah bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler diyor Allah Teala. Şimdi o devre dönüyoruz. Ne oldu? Kafirler, putperestler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam'ın düşmanları İslam'ı ablukaya aldılar. Uzun süreli bir abluka ve açlık söz konusu. Bu İslam cephesini yıldıramadı. Çok sıkıntı çektiler ama yılmadılar. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına kastettiler. Ve önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh beraberce kendilerini davet eden Medine'ye yola çıktılar. Biliyorsunuz bir mağaraya sığınmak mecburiyetinde kaldılar. Sıkı bir takip altındaydılar. Allah Teala mağaranın kapısını bir örümcekle ördürdü. Örümcek ağ ördü mağaranın kapısına. Mağaranın yanına gelenler burada olmaları kuvvetli bir ihtimal, burasını arayalım demelerine rağmen diğerleri bu gördüğünüz örümcek ağa girmiş olsalar örümcek ağının bozulmuş olması gerekirdi diye düşündüler ve girmediler mağaraya. Sonra da Medine'ye gitti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Hazreti Ebu Bekir ve sonra İslam adım adım Medine'ye doğru taşındı. Taşınanlara, göç edenlere, muhaciret edenlere muhacirler dendi. Muhacirin. Ve Medine'deki muhacirine yardım edenlere de ensar dendi, yardımcılar. Sonra İslam kuvvetlendi. Savaşlarda birer birer galip geldi. Bir Uhud Savaşı'nda yenilgi sayılabilecek bir olayla karşılaştılar. Huneyn gününde de geçici bir mağlubiyet gördüler. Ama arkasından zaferler ard arda geldi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi fethetti. İslam ordusuyla birlikte. Burada
bu yurdun sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir, diyor Allah Teala. Yani bu yurt aslında İslam'ın olacaktır istikametinde. Allah Teala burada geleceğe yönelik bir açıklamada bulunuyor. Yurdun sonu İslam'ındır. Yani Allah'ındır. Her çeşit düzeni, her çeşit hileyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye uyguladılar. Bunlardan bir tanesi de onları ablukaya almaktı. Hayata kastetmek söz konusuydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatağına Hazreti Ali yattı. Odaya silahları dalanlara Hazreti Ali kılıcını çekip karşı çıkınca hepsi kaçtılar. Ama yurdun sonunun kimin olduğu sonunda tespit edildi. Yurdun sonu sahabeye aitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, yani Allah'a aitti. Rad suresinin son ayetine gidiyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ve yekulullezine keferu leste mürsela. Kul kefa billahi şehiden beyni ve beynekum ve men indehu ilmül kitab ve yekulu ve derler, diyorlar ki ellezine keferu, o inkar eden kimseler, kafir olanlar, leste, sen değilsin mürselen, resul olarak gönderilmiş, kul de ki kefa, kafi billahi, Allah şehiden, şahit olarak, beyni benimle ve beyneküm, ve sizin aranızda. Benim ve sizin aranızda şahit olarak Allah kafidir. Ve men ve kim kimse indehu, onun yanında indinde ilmül kitab, kitabın ilmi. Ve kullezine keferu, ve kafir olanlar derler. Leste mürselen, sen gönderilmiş değilsin. Resul olarak gönderilmiş değilsin. Kul kefa billahi şehiden, de ki Allah şahit olarak kafidir. Beyni ve beynekum, benimle sizin aranızda. Ve men indehu ilmül kitabı, ve kitabın ilmi yanında olanlar. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve kafir olanlar, kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. Bütün resullere karşı işlenen suçlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de karşı ona da işlenmiş. O da inkar edilmiş. Açıkça sen Allah'ın Resulü değilsin denmiş. Bütün Resullere insanlık tarihi boyunca halkın büyük kısmı tarafından mutlaka bu söylenmiştir. Her devrede %10'dan daha az insan Resul'e tabi olmuştur. Geri kalanlar hep aynı vurdum duymazlık içinde şu dünya hayatını yaşamışlardır. Sonra da onlar için söz konusu olan şey cehennem olmuştur. Dün böyleydi,
Bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Hiç insanlar kalın çizgilerle değişmeyecekler. Allah Teala diyor ki, de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar yeter. Kimleri kastediyor? Her devirde Allah Teala'nın evliyası mutlaka vardır. Bu ayetten birkaç ayet evvel Allah Teala diyordu ki 36. ayet-i kerimede kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen ile sevinirler diyor. Yani Hristiyanların içinde de Musevilerin içinde de diğerlerinin içinde de Allah'ın hakikatlerini yaşayanlar vardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendilerinin yaşadığı hayatın indirilmesini ve sahabenin de kendileri gibi yaşadığını görünce seviniyorlar, sevinçlerini gizlemiyorlar. İşte onlar kitabın ilmi yanında olanlar, onların mürşitleri kitabın ilmi yanında olanlar. Diğerleri de o ilmi öğrenmekte olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın indinde her devirde İslam'ı yaşayanlar olmuştur. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Öyleyse hamd ederiz, şükrederiz ki bugün Allah-u Teala bize Ra'd suresini de bitirmeyi nasip kıldı. Gelecek dersimizde inşallah yeni bir sureye başlamak üzere. Allah-u Teala'nın yardımlarıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل على محمد، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رحمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Konumuz mümin olmak sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimdir mümin? Eğer şeytana sorarsanız Allah'a inanan mümindir der, bu işi bitirir. Ama inanç şartlarından sadece bir tanesine sahip olan insanın mümin olması doğru olsaydı Allah-u Teala 7 tane inanç şartı koymazdı Kur'an-ı Kerim'e. Hı? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kur'an'da 7 tane inanç şartı geçiyor. 1- Allah'a inanmak. 2- Allah'ın kitaplarına inanmak. 3- Resullerine inanmak. 4- Meleklerine inanmak. 5- Bâsi vâden mevte, yani kıyamet günü ölümden sonra tekrar dirileceğimize inanmak. 6- Hayrın Allah'tan, şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak. 7- Ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya inanmak, bunun farziyetine inanmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan insanları hemen ikiye ayırmış. Allah'a inananlar, onlar müminlerdir. İnanmayanlar kafirlerdir. Kafir inkar eden demek, örten demek. Mümin de inanan demek. Lügat manaları bu. İman kelimesi inancın sahibi demek. Kafir kelimesi de küfrün sahibi demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın muhakkak ki bir dizaynı var. Allah her şeye kadir. Tarifleri o verir. Şeytan da sadece değiştirir. Değiştirmiş mi? İnsanların %90'ı öyle zannediyor. Kendisini mümin zannediyor. Yoldan geçen 100 kişiyi çevirip sorsanız, bunlardan 90'ından fazlası size mümin olduğunu söyleyecektir. Niçin müminsin diye sorduğunuzda da ben Allah'a inanıyorum diyecektir. Sevgili kardeşlerimiz, inanç şartı, Allah'ın 7 tane inanç şartından sadece bir tanesi. Geri kalan 6 tanesini şeytan insanlara yok saydırıyor. O kadar mı? Hayır. Mümin olmak 7 tane kalp şartını, 7 tane de inanç şartını ve üç tane de vasıf şartını muhtevasına alır. Yani mümin olmak için 17 tane şartın sahibi olmak lazım. Öyleyse 7 tane inanç şartını gördük. Peki 7 tane kalp şartı nedir? 1. Allah-u Teala kalbinizden ekinneti alacak. İdraki önleyen ilahi kompütürü kalbinizden alacak. 1. Yerine ihbat koyacak. 2. Kalbinize ulaşacak, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. 3. Göğsünüzden kalbinizin nur yolunu açacak. 4. Kalbinizin nur kapısını açacak. Kalbinizin mührünü açacak. 5. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıp dışarı atacak. 6. Ve kalbinizin içine imanı yazacak. 7. Öyleyse bunlar da 7 tane kalp şartı. Yeter mi? Hayır. 3 tane de vasıf şartı lazım. Birinci vasıf şartı ruhunuza ait. Ruhunuz Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa başlamış olacak. Allah'a teslim olmak üzere. Birinci vasıf şartı. İkinci vasıf şartı nefsiniz nefs tezkiyesine başlamış olacak. Üçüncü vasıf şartı fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlayacak. 7 tane inanç şartı, 7 tane kalp şartı, 3 tane de vasıf şartı. 17 tane şart ancak o şartların muvaciyesinde mümin olabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim kafirdir? Kalbinde küfür yazılan insanların, yazılı olan bütün insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre kafirlerdir. Bunların mümeyyiz vasıfları nedir? 1. Kalpleri mühürlüdür. 2. Kalplerin içinde küfür yazılıdır. 3. Kalpleri, onların kulakları vakra ile kapalıdır. Kulakları vakra ile mühürlüdür. Ve yani sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Sonra basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir perde vardır. Ve onlar ölüdürler. Allah-u Teala baktıkları ama görmedikleri için, duydukları ama işitmedikleri için, kalplerine indirdikleri ama idrak etmedikleri için onları ölü sayıyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar ölüler gibidirler diyor. Bakarlar ama görmezler diyor. Onlar idrak edemezler diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanoğlu başlangıçta bu standartların içinde kalplerinde fıkıh hassası var. Ama onunla fıkıh edemezler. Kalpleri var ama onunla fıkıh edemezler. İdrak edemezler. Çünkü kalplerin içinde ekinnet var. İhbat konulmamış henüz. Araf 179. Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattı diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır, duymazlar, işitmezler. Onların gözleri vardır, görmezler diyor Allah-u Teala. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da çok dalalettedirler diyor. Araf 179. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar küfür ehlidir. Şimdi bakalım kafirler konusunda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah-u Teala bir kafir tanımı veriyor. Bu kafir tanımının dalalette olan insan tanımına aynen tıpatıp uyduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala bu konudaki açıklamasını şöyle getiriyor. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir, netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerindeki Sem'i isimli işitme hassası ya da onların işitme hassası çalışmaz, onlar işitmezler. Onların görme hassası, basar hassası üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada tarifi verilen kafirler, kalpleri mühürlü, Semi isimli işitme hastaları çalışmıyor, Basar isimli görme hastaları da çalışmıyor. Bu basiret üzerinde, basar hastasının üzerinde bir örtü var, perde var, gışavet. Öyleyse bu bir küfür tanımı. Kalpler mühürlü. Peki Allah-u Teala ne diyor bu konuda? Yasin suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler. Onların işitme hastaları vardır, semi hastaları vardır. Onunla duyamazlar, işitemezler. Mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür, fıkıh edemezler. Kalplerinde semi hassası vardır, işitme hassası, işitemezler. Basiret isimli görme hastası vardır kalplerinde ama üzeri gışavet adlı bir perdeyle kapalıdır. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani hevalarına tabi olanlar. İşte böyle bir dizaynda hevalarına tabi olan insanların dizaynı bu. Hevalarına tabi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
1: Can dostlarım, gönül dostlarım.
0: Bu insan, Yasin Suresinin 13. ayet, 23. ayet kerimesindeki insan, dalalette olan bir insan. Demin söylediğimiz Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki insan, kişi, kafir. Ama kalp şartlarına bakıyoruz, %100 aynı. Kalpleri vardır, mühürlüdür, onunla fıkıh edemezler. Semih isimli işitme hastalarının mühürlüdür, işitemezler. Basar isimli görme hastasının üzeri kışavet adlı bir perdeyle örtülüdür ve kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala kafirlerin. Bakara 6 ve 7'de ve Câsiye 23'te de aynı şeyleri söylüyor Allah Teala kalp için. Kalbi mühürlü olduğunu, içindeki şartların kafir olanla olan kişiyle aynı olduğunu ama bu kişi dalalette. Şimdi bakalım kim o dalaletteki kişi? Kasas 50 bir çerçeve çiziyor bize. Diyor ki Allah Teala Kasas suresinin 50. ayeti kerimesinde, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, gelin bana tabi olun da sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmezlerse, tabi olmazlarsa, bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Sana değil ama hevalarına tabi olmuşlardır. Her kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Câsiye 23'teki kişilerin özelliği ne? Hevalarına tabi olmak. Hevalarını kendilerine ilah edinmek. Yani Allah'ın emirlerine değil, nefsinin afetlerinin emirlerine tabi olmak, itaat etmek durumunda olan kişiler bunlar. Ve bakıyoruz ki dalalette olanların ve kafir olanların vasıfları aynı. Bütün kafirler dalalette midir? Bütün kafirler dalalettedir. Bütün dalalette olanlar kafir midir? Bütün dalalette olanlar kafirdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Öyleyse insanlar hem küfürde olmayı hakaret adı diyorlar, hem de küfürde olmakta ısrar ediyorlar. İnsanoğlunun dalalette olması, insanoğlunun küfürde olması. Gördük ki iki tane ayrı ayet-i kerimeden aynı sonuç çıkıyor. Dalalette olanlar aynı zamanda kafirler. Peki bunu Allah-u Teala'nın daha açık bir şekilde ifade ettiği ayet-i kerime var mı? Elbette var. Nisa 167, 168 ve 169. Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'ın yoluna ulaştırmasına, Allah'a doğru yola çıkarmasına mani olurlar. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalettedir. Ne yaparlar bu insanlar? Hadi canım sen de derler, öyle şey mi olurmuş? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Böyle bir şey yok diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ruhu insana hayat verir diyorlar. Ve Azrail Aleyhisselam ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için bizden alır ve ölürüz diyorlar. Öyleyse hiç kimsenin ruhu o kişi ölmeden Allah'a ulaşamaz diyorlar. Çünkü ruh vücuttan ayrıldığı an kişi mutlaka ölür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne gördük? Kafirler, başka insanları Allah'ın yolundan medhedenler, uzak bir dalalet içinde. Kafirler, Allah'ın yolunda değiller. Ruhları sırat-ı müstakim üzerinde değil. Yetmez. Başkalarını da sırat-ı müstakimden men ediyor insanlar. Omuzlarına vebal almış durumdalar. Kimdir bu insanlar? Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayete müteallik ayetlerini küfredenler, yani örtenler, inkar edenler, sonra da gizleyenler, yeryüzünde fesat çıkaranlar. Allah Teala Nisa 168'de diyor ki: "İnnellezîne keferû ve zalemû." Onlar kafirdirler muhakkak ki ve zalimdirler. "Lem yekunullâhi liyâfire lehum." Allah onlara mağfiret etmez. Peki bu kişiler mürşitlerine ulaşsalardı ne olacaktı? Ruhları vücutlarından ayrılacaktı. Allah'ın yoluna girecekti. Yani ruh Allah'a doğru yola çıkacaktı. Ve böyle olduğu için de Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre bu kişiye mağfiret edecekti. Onun günahlarını sevaba çevirecekti. وَلَّا لِيَهْتِيهُمْ tarika ve Allah onu tarika, tarik-i müstakime, sırat-ı müstakimin 7 tane gök katını aşan kesimi oraya ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ve illa tarik-i cehennem. Sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor. İlla tarika cehenneme, halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Kafirler bunlar. Peki burada muhtevaya baktığımız zaman açık ve kesin bir şekilde bu insanların Allah'ın yolunu, hidayet yolunu kendilerine yol edinmediklerini ve dalalet yolunu kendilerine yol edindiklerini görüyoruz. Ve onlar hep küfürde kalmaya mahkumlar. Öyleyse konumuza küfürden ve dalaletten adım adım yaklaşalım. Kimdir o uzak dalalet içinde bulunanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Uzak bir dalalet içindeler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Dilemezlerse Allah-u Teala gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse kafirler için gidiş yeri sadece cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kalbinde küfür yazıyor. O Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine göre bir kafir hüviyetinde. Sadece Allah'a inanmayanlar değil, Allah'a inananlar arasında kalplerinde küfür yazan, Allah'ın kalplerinden küfrü almadığı herkes kafir hüviyetinde. Mümin hüviyetinde sayılmıyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu konuda? Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Ne yapmışlar? Sahabe nasıl tövbe etmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde böylece tabi olmuşsa, münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Aynı tövbeyi yapmışlar görünüşte. Tabi olmuşlar. Ama sahabe tabi oldukları zaman mümin olmuş. Bunlar olmamışlar. Neden olduğunu anlatacağız. Ve Allah Teala Hücret 14'te onlardan bahsediyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Kâletül Arabu, amennâ. Habibim diyor Allah Teala onlara, de ki
1: siz mümin olmadınız, mümin olduk demeyin, İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için siz mümin olmadınız diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demek istiyor acaba? Demek istediği şu: mümin olacak olan kişi 7 tane ihsanla mürşidine ulaşıp o mürşide Allah'ın huzurunda tabi olan kişidir. Sadece bu kişi mümin olmak şerefinin sahibi olabilir. Öyleyse hangi olayların sonunda mümin olmak şerefine eriyor? 7 tane kalp şartıyla, 7 tane inanç şartıyla, 3 tane vasıf şartıyla kişi hangi noktada mümin olur? Oraya geldik. Biliyorsunuz ki Allah'ın İslam merdiveni, ki aynı zamanda bu Hanif dininin merdivenidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin merdivenidir. 28 tane basamaktan oluşur. 4 tane 7 basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. Herkes olayları kendine göre yoruma tabi tutar. Ve Allah-u Teala tarafından herkes imtihan edilir. Bu imtihanın her zaman yapıldığı Ayet Suresinin 53. ayet kelimesinde anlatılıyor Allah-u Teala tarafından. İmtihanı yaşayan kişi ikinci basamaktadır. Birinci basamaktan ikinci basamağa geçmek için sadece olayları değerlendirmek var. Değerlendirmeyen hiçbir insanda yoktur. Herkes birinci basamaktan ikinci basamağa geçer ve olay burada başlar. Çünkü Allah-u Teala kişiyi burada irdeler. Kişinin davranışlarını kişi de başlangıçta farkına varamaz ama sonunda mutlaka farkına varacaktır. Allah neyi emretmişse kişi onu yapmak istikametinde bir talebin sahibidir. İki, kişi onu yapmamak istikametinde bir talebin sahibidir. İkisi de mümkün, ikisi de geçerli. Öyleyse kimin kalbinde zayıf varsa onlar Allah'ın müteşabih ayetlerini negatif istikamette yorumlayarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Bunlar Allah-u Teala tarafından seçilmez. Kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmez. Allah'ın ayetlerini inkar eden, Allah'ın ayetlerini kehtmeden gizleyen, özellikle hidayeti inkar eden, hidayeti gizleyen insanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, onlar da Allah-u Teala tarafından seçilmez. Ama bunun dışında kalan insanlar seçilir. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, işte o kişi Allah'a ulaşacaktır. Allah-u Teala Şura 13'te diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Evvela Allah-u Teala tarafından seçilmek var, sonra da Allah'a yönelmek var. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa geçmiştir. Ve Allah rahim esmasıyla onun üzerinde tecelli eder. Bu dördüncü basamaktır. Ve Allah'ın rahim esmasının ilk tesiri o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, bir nevi gözlüğü, gözünün perdesi olan gözlüğü o kişinin gözünden almaktır. Alırsa ne olur? O kişi irşat makamına bakar, artık onu irşat makamı olarak görür. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği oluşursa, oluştuğu an Allah-u Teala onu görür, işitir ve bilir. Ve bu kişi artık üçüncü basamağa ulaşmıştır. Ve Allah-u Teala Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince bu kişiye tecelli etmeye başlar rahim esmasıyla. Diyor ki Yusuf 53'te Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar hariç. Onlara Allah-u Teala'nın tecellisi sebebiyle kurtuluş söz konusudur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir dönüm noktasıdır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin standardında olamaz. Allah'a yönelmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Öyleyse mümin olmak imkanını da bu kişi elde edememiştir. Kalbinde küfür yazılıdır ve kalbi mühürlüdür. Şimdi biz bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini düşünelim. Bir defa dilemezse gideceği yer cehennem. Bütün kafirlerin bu sebeple gideceği yer cehennem. Kalplerinde küfür yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem olduğuna göre bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Öyleyse kalbinde mutlaka küfür yazıyor. Sevgili

vatme'en biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden, diyor Allah Teala, gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Zaten ayetleri bilse Allah'a ulaşmayı dileyecek ve Allah'a mutlaka ulaşacak. Ama bilmiyor. Gafil Allah'ın ayetlerinden. Ülâike mevâhumün nârü bimâ kânû yeksebûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kim bu insanlar? Bunlar kalplerinde küfür yazdığı cihette kafirler. Ve Allah Teala bu kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilediği an derhal harekete geçiyor. Onların baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İnsanların gözlerinde hicab-ı mestura var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinet var. İsra 45-46. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara anlattığın zaman, o yevmil ahire, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda bir perde vardır. Onların baş gözleri üzerinde hicab-ı mestura vardır. Seni idrak edemez, seni göremezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler, diyor Allah Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve oradan uzaklaşırlar, diyor. Ne var, diyor? Gözlerinde hicab-ı mestûre. Ne var, diyor Allah Teala? Kulaklarında vakra var. Gözlerindeki hicab-ı mestûre sebebiyle irşat makamını göremezler. Bakarlar, bakabilirler. Gözler bakar ama akıl o kişinin irşat makamı olduğunu idrak edemez. Böyle bir durumda hangi sonuçla karşı karşıyayız?

Kişi bakıyor ama görmüyor. Öyleyse gözlerin üzerinde hicab-ı mestur adlı bir perde var. Allah Teala onu alıyor. Kişi irşat makamını dinlerken bakıyor ki o alelade bir insan değil. O irşat makamının sahibi. Görmeye başlıyor. Allah Teala kulaklarındaki vakayı alıyor. Sözleri kişi işitmeye başlıyor. En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala davete sadece işitenler icabet edebilir diyor. Ve Allah Teala üçüncü işlevini yapıyor. O kişinin kalbinde bulunan ikindeti, idraki önleyen ilahi kompütürü onun kalbinden alıyor, kalbinin içine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan yeni bir ilahi kompütür. Ne diyor Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde? O insanlardan bahsederken Allah Teala buyuruyor ki kendilerine ilim verilenlere ilim verilenler irşat makamının haktan inen sözleri söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah Teala onlara diyor onların muhtevalarında

Allah Teala'nın dizaynı. Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunun için de diyor onların kalplerine ihbat koyar diyor Allah Teala. Öyleyse bu insanlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inansınlar, iman etsinler diye yaptık bunları diyor Allah Teala. Ne yapmış? Kişinin kalbindeki ekinleti almış, yerine ihbat koymuş. Onların kalplerine ihbat konulur diyor. Ve Allah Teala onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o insanların bir hedefe ulaşması söz konusu. O insanların Allah'ın sırat-ı müstakime ulaşması için ilk adımlar atılıyor. Allah Teala kalbindeki ekinleti aldı kişinin, yerine ihbat koydu. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Kim Allah'a aminu olursa Allah onun kalbine ulaşır. Böylece kalbine hidayet koymuş olur kişinin. Bu hidayetin sebebi, sonu ne olur? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi cevap veriyor ona. Kalpte Rahman'a huşu duyan bu kişinin kalbi Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Göğsünden Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Neden? Çünkü kapı şeytana dönük başlangıçta. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah Teala. Enam 125. Diyor ki Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, onun göğsünü şerh eder ve teslime açar. İslam olmaya, Allah'a teslim olmaya açar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın ifade buyurduğu hususa dikkatle bakın. Burada, bu noktada Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Ne olur açarsa? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sadece göğüslerinden kalplerine, göğüsleri şerh edilenlerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Göğüsleri şerh edilerek İslam'a açılanların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah Teala. Böylece kişinin kalbine Allah'ın nuru ulaşacak. O kişi zikir yaptığı takdirde. Ama bu işlev yoksa, o kişinin göğsü şerh edilmemişse, açılmamışsa İslam'a, Allah'a teslim olmaya, böyle bir işlemin yapılması mümkün değil. O kişinin kalbine nur giremez. Ulaşamaz. Allah o kişinin göğsünden kalbine göğsünü şerh ederek Allah kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünü şerh ederek
yararak teslimi açar o kişinin kalbini. Allah'a ruhun ulaşmasına böylece teslimi açar. Fizik vücudun teslimini açmış olur, nefsin teslimini açmış olur, iradenin teslimini açmış olur. Ve burası 10. basamak. 4. basamakta rahim esması ile tecelli, 5. basamakta hicab-ı mestürenin alınması, 6. basamakta kulaklardaki vakranın alınması, 7. basamakta ekinnetin alınması, yerine ihfat konması. 8. basamakta Allah'ın kalbe ulaşması, 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine, o kişi Allah'a ulaşabilsin diye nur yolunun açılması. Ne olur? Kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'tan gelen rahmetle faz partikülleri, rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelir. Bakarlar ki yol açılmış, kalbe ulaşırlar. Ama kalp mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine fazıllar hiç giremez. Ama rahmet partikülleri sızabilir. Bu sızma noktasında kalbe sızma noktasında kişi 11. basamaktadır. Zikir yapmaktadır. Kalbine Allah'ın rahmeti sızabilmektedir. Ama kalpte küfür kelimesi var. Karanlıkları kalpte tutan bir özellik. Ve bu küfür kelimesi karanlıkları kendisine çeker ve karanlıkların dışındaki her şeyi iter. Kalpten dışarı çıkarmaya çalışır. İşte küfür kelimesinin bu gayretine rağmen rahmet partikülleri, rahmet nurları göğüse gelir, göğüsten şifre yolu takip ederek kalbe ulaşır, mühre rağmen kalbin içine sızmayı başarır. Bu sızma 11. basamakta cereyan eder. Sızma %2'yi bulunca kişi 12. basamaktadır. Bu sızma işlemini Allah Teala demin söylediğimiz Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi ile ifade ediyor. Sadece göğüsleri şerh edilerek İslam'a açılanlar, onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah Teala. Ve işte bu nur 11. basamakta kişinin kalbine rahmet nuru ulaşır. Ve 13. basamak kişi %12. basamak kişi %2 nur birikimine ulaşır. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Rahmet fazıllar, rahmet partikülleri, rahmet nurları nefsin kalbinde %2 yer işgal etmişler. Kişi huşuya ulaşmış. Ve sadece huşuya ulaşanlara Allah irşat makamını gösterecek de onlara vermiş bu hakkı. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala diyor ki: "Vestaînû bis-sabr ve's-salâte innehu lekebîretun illâ alel-hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala, sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizi size gösterecek olan yardımı isteyin Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla. Ama bu büyük bir iştir, kebiretün bir iştir.
yalnız huşu sahipleri için zor bir iş değildir. O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştıracaklardır. Milaki kılacaklardır, ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a döndürülecektir. İşte bu huşu sahipleri, onlar mürşitlerine ulaşanlardır. Neyle? Saydığımız 10 tane ihsanla. Ve bunun üzerine irşat makamının önünde tövbe ederler. Nebi 38. Bu tövbe devrin imamının, arşı tutan meleklerin önünde yapılır. Ve bu tövbede mürşit konuşur, bir de mürit konuşur. Mürşit söyler, mürit tekrar eder. Ve Allah'ın 10 tane nimeti o kişiye ulaşır. 10 tane ihsanla sadece onlar, 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşan ve irşat makamının önünde tövbe eden insanlara bu Allah-u Teala'nın bir nimet dizisi gelir. 10 tane de nimet alır kişi. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. 10 tane ihsan aldı. 10. ihsanla mürşidine ulaştı. Gene kendisi birinci adımı attı kişi. Allah'a ulaşmayı diledi. Karşılığı 10 kat. 10 ihsan. Bu 10 ihsanı alan kişi gene kendine düşeni yaptı. İrşat makamına ulaştı. Önünde diz söküp tövbe etti. Tabi oldu. Tabi olduğu anda bu sefer de 10 tane nimet alır Allah-u Teala'dan. Birinci nimet, kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele 22, Allah-u Teala diyor ki, onların kalplerinin, onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın katındaki ruh, devrin imamının ruhu. Allah'ın katında huzur namazını kıldıran ruh, o ruhun bir kopyası, bir tanesi o kişinin başının üzerine gelir. Gelirse ne olur? O kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime öyle söylüyor. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Huzur namazının, imamının ruhu gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Nasıl yazacak Allah-u Teala imanı? Başımızın üzerine devrin imamını getirdi. Ondan sonra kalbimizin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbimiz hala mühürlü. Ama mührü açar. Artık mühür açılmış olur. Allah'ın ikinci nimeti. Kalbin içindeki küfür kelimesini Allah-u Teala dışarı alır. Ve kalbin içine iman kelimesini Allah yazar. Böylece kalbimizin içine İman yazılmış olur. Biz böylece mümin oluruz. Ve kalbimizin içine iman yazıldığı için mümin oluruz. Yazılmasaydı olamayacaktık. İşte sözümüzün başındaki Hücurat 14 onu söylüyor. Rahatlar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah-u Teala kişinin kalbinin içine imanı yazmamış. İşte yazdığı nokta o kişi kalbinin içine iman yazıldığı için mümin oldu. Bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimeti ne diyor? Furkan 70. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te diyor ki Allah-u Teala ama kim tövbe eder de mürşidin önünde yapılan bir tövbeyle tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa mümin olmanın temel şartı nefs tezkiyesine amilü salata başlamak. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Sonra ne diyor?
Bu Allah'ın beşinci nimeti. Altıncı nimet, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şahit taza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yol ittihaz eder kendisine. Allah'a varan kişi için Allah meap olur, sığınak olur. Kişinin ruhu sığınağa sığınmış olur. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Birinci vasıf şartı. İkincisi, nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Ve amelü salihat diyor Allah Teala Furkan 70'te. Mümin olan kişi mutlaka amelü salihata başlıyor. Nefsini tezkiye edici amellere. Ve fizik vücudu da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsin tezkiyesine paralel bir yapıda. Böylece ruhun hidayeti söz konusu. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudun hidayeti söz konusu. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsin hidayeti söz konusu. Nefs tezkiye olmaya başlıyor. İşte burada da üç tane vasıf şartı var. Öyleyse bu kişi mümin oldu mu? Oldu. Neden oldu? Bu kişi 7 tane kalp şartının sahibi. Bu kişi 7 tane inanç şartının sahibi. Bu kişi 3 tane vasıf şartının sahibi. Öyleyse kalp şartlarına bakalım. O kişinin kalbindeki ekinnet alındı. 1. Yerine ihfat konuldu. 2. Kalbin nur kapısı Allah'a döndürüldü. 3. O kişinin göğsünden kalbine Allah nur yolunu açtı. 4. O kişi huşuya ulaştıktan sonra kalbin mührünü açtı Allah Teala. 5. Kalbin içindeki küfür kelimesini aldı. 6. Kalbin içine iman kelimesini yazdı. 7. Kişi 7 tane kalp şartının sahibi. Peki 7 tane iman şartının sahibi mi? Evet, Allah'a inanıyor. Allah'ın kitaplarına inanıyor. 2. Meleklerine inanıyor. 3. Resullerine inanıyor. 4. Ba'su ba'del mevte inanıyor. Ölümden sonra tekrar hayata getirileceğimize kıyamet günü. 5. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanıyor. 6. Ve 7. O kişi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına ve bunun farz olduğuna inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farz olduğuna inanıyor kişi. 7 tane de inanç şartı. 3 tane vasıf şartı. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış. Ruh hidayette. 3 hidayet şartı. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlamış. 2. hidayet şartı başlıyor. 3 ve o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Böylece mümin olmanın 17 tane şartı 14. basamakta tamam olur. O kişi artık ehli hidayet olmuştur. Mümin olmak şerefine ermiştir. İşte mümin olmak demek Allah'a inanmak demek değildir. Allah'a inanmak 17 tane şarttan sadece 7 vasıf şartından, 7 tane inanç şartından bir tanesidir. Kişide 7 tane kalp şartı olmadıkça, kalbinin içine iman yazılmadıkça, 7 tane inanç şartı olmadıkça, özellikle 3 tane de hidayet şartı söz konusu değilse, o kişi hiçbir şekilde mümin olamaz. Öyleyse mümin olmak, öyle insanların zannettiği gibi Allah'a inandıkları için tahakkuk etmez sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir güzel gece, bir mümin olmak kavramıyla burada bir defa daha tamamlandı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın sonsuz mutluluk
hedeflerine sizleri ulaştırması dileklerimizle. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Lezina en'amte aleyhim gayru mağdubi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliniz ki hepiniz mutlu olasınız diye yaratıldınız. Bunun hem vasıfları hem anahtarları size Allah-u Teala tarafından verildi. Mutluluk kademe kademe gelişen bir müessese. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutluluğa adımınızı atarsanız 7-8 aylık bir devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşarsınız. O başlangıç devresi Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka geçirdiği çok büyük bir mutluluk devresidir. Sonra Allah-u Teala sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Taviyetinizle beraber ruhunuz vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu çıkışta nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım azalması söz konusudur. Nasıl azalacak? Siz zikir yapacaksınız. Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nurun önce %2 rahmeti nefsinizin kalbine ulaşacak. Sonra fazıllar gelmeye ve nefsinizin kalbini işgal etmeye başlayacaktır. Allah-u Teala'nın sizlere garanti ettiği kesim bu nurların %51'e ulaşmasına kadar geçerlidir. Allah-u Teala bütün insanları kainatın en üstün mahlukları olarak yaratmış ve de hepsinin mutlu olmasını istiyor. Bunun için Allah-u Teala garanti ediyor insanların mutluluğunun en az yarısını. Dünya mutluluğunun yarısını cennetin de birinci katının üstünü, ikinci katının üstünü, üçüncü katını Allah-u Teala veriyor. Bütün insanlara Allah-u Teala bunu garanti etmiş. Öyleyse ne karşılığı ne alıyorsunuz? Terazinin bir tarafında bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Terazinin öbür tarafında dünya mutluluğunun yarısı var. O kadar mı? Hayır. Birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennet var. Sonsuz bir hayatı ölümden sonraki sonsuz bir hayatı cennette getirmek, cennette geçirmek, kıyametten sonra cennette yerini almak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlara kainatın en üst seviye mahluku olarak değer veriyor. Neden? Çünkü ruhundan biz bütün insanlara Allah-u Teala üfürdüğünü söylüyor. Allah'ın ruhuyla mücehhez olan tek yaratık insandır. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah-u Teala bizlere iki cihan saadetini de bir hiç karşılığı teslim etmeye hazır. Bir hiç karşılığı sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu dilek kalptense sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda vücudunuzu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Denge bozulacaktır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak
Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak bir dengeyle yaratıldınız. Hani Allah-u Teala'nın söylediği neydi? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bu çift yaratma olayında nefs ve ruh birbirinin zıttı olan terazinin iki tarafındaki iki muhtevadır. Afetler nefsinizin kalbini %100 doldurur. Hasretler ruhunuzun kalbini %100 doldurur ve denge kurulur. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk tamamlamasını, 7 tane gök katını çıkmasını, 7 tane alemden geçerek soldan sağa bir yolculukla Sittet'in müntahaya ulaşmasını, zikir hücrelerinde zikirini gerçekleştirdikten sonra, tamamladıktan sonra Sittet'in müntahaya ulaşmasını, Sittet'in müntahadan da dikey bir yolculukla tekrar Allah'ın zatına, tekrar dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasını ihtiva eden bir iki yatay, iki dikey yolculuk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi seviyor mu? Ne demek sevmek? Çok seviyor. Çok ama çok. Ve sizi insan olarak yarattığı için çok seviyor. İnsan kainatın en üstün mahlukudur. Allah'ın ruhunu muhtevasında sadece ona taşıma yetkisini vermiş Allah-u Teala insana. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. İnsan olarak yaratıldık diye. Mutluluk mu? Onu bize vermeye hazır. Bir dileğimiz dünya mutluluğunun yarısına bizi mutluluğa ulaştırır. Nasıl? Nefsimizin kalbindeki afetleri nefs tezkiyesiyle adım adım temizlemeye başlarız. Zikir yaptıkça Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettikçe Allah'ın katından gelen fazıllar %2 rahmet nurundan sonra nefsimizin kalbine ulaşırlar ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 ilk fazıl birikimi gerçekleşirse, bunun manası ruhumuzun zemin kattan, dünya zemin kattır, birinci gök katına ulaşmasıdır. Açıkta çimenler üzerinde bir secde söz konusu. Sonra zikrimizi arttırıyoruz ve de ikinci defa %7 nur birikimi gerçekleşiyor nefsimizin kalbinde ve nefsimiz, nefse emmare adı verilen birinci safayı bitirmiş oluyor. İkinci safaya ulaşıyor nefsi devamiye. Nefsi emmare şeytandan da emir olabilen bir nefsi ifade ediyor. Bu nefsin %7 nurla dolması haline kadar devam eder. İlk %7 nur tamamlandıktan sonra nefsi levvame kınayan, kendisini suçlayan bir nefs ortaya çıkar. Elhamaha fücura ve takva diyor Allah-u Teala. Şerif Suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 7 ve 8. ayetlerinde o nefse ve ona seva edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Öyleyse takvanın ve fücurun ilham edildiği bir nefs söz konusu. Ruhumuz bu, ikinci gök katında. Sonra bu ilham almaya
başladıktan sonra üçüncü gök katına ulaşırız. Üçüncü defa %7 fazla birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleştiğinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir yol çizmiş insanoğluna ve bir garanti vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi dileyen herkes için önce nefsi emmare, ruh birinci gök katına kadar yükselebiliyor, çimenlerde secde ediyor. Sonra nefsi levvame, kendini levmeden kınayan bir nefs. Burası ikinci gök katıdır. Orada su varılma havuzlarında ruhlar su varılacaktır. Sonra üçüncü gök katı. Mare levame, mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü kademe ise mutmainne kademesidir. Tat nefsin doyuma ulaşması, tatmine ulaşması. Ya eyyetühen nefsül mutmainne diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü diyor. Bilin ki Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, doyuma ulaşır. Kalbin mutmain olması dördüncü defa %7 nur birikimini ifade eder. Nefsin kalbinde başlangıçtan giren %2 rahmet nurundan sonra dört defa emmare, levvame, milhime, mutmainne kademelerinde dört defa %7 nur birikimi. Ruh yukarıya doğru yükselmeye devam ediyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi. Allah da ondan razı olmuştur. Yedinci defa %7 nur birikimi. Kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl. 7 defa %7, %49 eder. %2 de rahmet nuruyla karanlıkları aşan bir nura kavuşmuştur. Artık o kişinin kalbi yarıdan daha fazla nurla dolmuştur. Bu Allah'ın bütün insanlara hediyesidir. Herkese bunu verir. Bu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Ruhun Allah'a doğru yola çıkması, birinci gök katı, açıkta secde, ikinci gök katı, sorulma havuzları, üçüncü gök katı, bir köşk mescidin hem üst katında hem alt katında secde etmek. Dördüncü gök katı, beşinci gök katı, altıncı gök katı ve yedinci gök katı. Birbirinin arkasından bu katlar aşılır. Beytül Makdes'in aslında secde, Beytül Haram'ın aslında secde. Bu muhtevanın içindedir. Yedinci gök katına çıkılınca 7 tane alem geçilecektir. Dikey yolculuk tamamlanmıştır. Yatay yolculuk başlayacaktır. Önce zikir, önce kader hücreleri aşılır. Ümmi kitaba ulaşılır. Sonra ümmi kitap aşılır. Kudret denizine ulaşılır. Kudret denizi aşılır. Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Makam-ı Mahmud aşılır. Divan-ı Salihine ulaşılır. Divan-ı Salihine aşılır. Ve zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar
Sitret-i müntahaya vasıl olurlar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. Ruh, Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor. Ve nefâ fihi min ruhihi. Onların içine ruhumdan, onun içine, insanın içine ruhumdan üfledim diyor. Kainatta Allah'ın ruhunu taşıyan bir tek mahluk vardır. O insandır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi daha henüz kapkaranlıktır. Ama ikinci kat cenneti kişi elde etmiştir. Nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi nefsin %51 nurla dolmasını temin eder. Bu olay tamamlandığı zaman kişinin muhtevasında bir sonuç oluşur. Nefs tezkiyesinin tamamlanması kişinin ruhunun Allah'a ulaşması demektir. %51 nur birikimi her kademede %7 %7 biriken başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla 7 kademede 7 tane gök katı aşan ruh 7. gök katında 7 tane alemi geçmiştir. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu muhtevada mutluluğu sağlayan unsur nefsimizin kalbinde başlangıçta %7, %100 afet varken, %100 nefsimizin kalbi afetlerle doluyken, ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbi %51 nurlarla kaplanıyor ve bir denge kuruluyor. %49, %51. %49 karanlık, %51 nur. Yaklaşık olarak yarı yarıya bir muhteva ve kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya ehil kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki bu kesimi herkese hediye etmiş. İşte yarı yarıya nefsinizin kalbinin nurlarla dolması, davranış biçimlerinizin yarısının başkalarını mutlu edecek hüviyette olmasını garanti eder. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz zaman, başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman, onun karşılığı size Allah-u Teala tarafından verilir ve mutlu olan insanların size karşı olan o güzel davranışları da buna daha büyük bir huzur katar. İnsanların nefslerindeki afetler sebebiyle davranışları başkalarını kıracak nitelik taşıyabilir. Nefsinizin afetleri azaldıkça bu davranış biçimleri değişecektir. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman kimseyi kıramazsınız. Kimseye kötü bir şey söyleyemezsiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman Ulu'l-Elbab, İhlas ve Selam makamlarına vasıl olacaksınız. Neticede Allah-u Teala iradenizi de teslim alacak. İrşada memur ve mezun kılınacaksınız. İşte o nokta mutluluğunuzun kesintisiz olduğu noktadır. Bütün insanlara siz dost olursunuz. Onlardan bir kısmı size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Düşmanlık sizin için artık geçit vermeyen bir dağdır. Yok böyle bir şey. İşte bu noktaya ulaşmışların
sayısının giderek artacağı bir yeni dünya nizamına doğru yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, kinlerin unutulacağı, intikam duygularının yok edileceği, yok olacağı, bütün insanların birbirini sevip, kucaklayıp, bağrına basacağı, bütün insanların bir dostluk rüzgarıyla huzur içine ulaşmaları, herkesin mutlu olacağı bir yeni dünyanın kurulması. İşte Allah'ın bize nasip edeceği dünyadaki en büyük olay budur. Bunu gerçekleştirecek olan biziz. Bunu bize söyletense Allah'tır. Görüyorsunuz ki bunu söylemekten bir çekince, bir sıkıntı duymuyoruz. Allah Teala'nın açık bir şekilde herkesin bilmesini istediği bir hakikat bu. İnsanlar ne yapsalar, ne kadar gayret etseler bunu önlemeye, bunu başaramazlar. Biz de bunu gerçekleştirmemeyi başaramayız. Mutlaka gerçekleşecektir. Allah Teala bizim kalbimize onun gerçekleşeceğini garanti eden bir kuvveti vermiştir. Gerçekleştiren ise biz değiliz, Allah'tır. Şu anda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle konuşan biz sadece Allah'ın telefonuyuz. Allah'ın sizlere duyurmak istediği şeyleri sizlere ulaştıran bir vasıta, bir telefon. Hepsi bu kadar. Biz bir hiçiz. Ama ne yaparsak Allah yaptırdığı için, Allah'ta en kuvvetli olan olduğu için biz kuvvetliyiz. Hiçbir gücün bu söylediğimiz hedeflere ulaşmayı engellemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki bütün dünya mutlaka son bir savaştan sonra sulh ve sükuna ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve bu ulaştıran faktör o biz olacağız. Önceden Allah Teala bunları neye söyletiyor? Onu biz bilemeyiz. Bunu söyletmekten muradının ne olduğunu, niçin söylettiği, o bizim konumuzun dışında. Biz bir hedef tayin edecek yetkinin sahibi değiliz. Hedefi Allah tayin eder ve bizi sadece kullanır. Biz onun vasıtasıyız. Onun dünyadaki, kainattaki temsilcisiyiz. İnsan olarak yaratıldık ve Allah Teala insanlığın kurtuluşunu, sulh ve sükûne ulaşmasını bizim görevimiz olarak tatbikata geçirdi. Sevgili kardeşlerim, niçin bizim kardeşlerimiz bu kadar büyük bir sevgi yuvağı halinde birbirlerini bu kadar çok seviyorlar? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öğrettiği, insanları mutluluğa ulaştıracak olan bütün faktörleri biliyorlar. Çevreye baktığımız zaman bizim dışımızda bunu bilenlerin mevcut olmadığını görüyorsunuz. Mutluluğu anlatıyoruz. İç dünyadaki mutluluk, dış dünyadaki mutluluk, Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk. İç dünyanızda nefsinizin afetlerini tamamen yok ettiğiniz zaman
sınırsız mutluluğa ulaşırsınız. Allah'ın garanti ettiği kesim, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıya kadar yok edilmesidir. Allah bunu garanti ediyor. Ve başlangıçtaki dengeyi tekrar kuruyor. Başlangıçtaki denge neydi? Ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ne kadar afet varsa o kadar haslet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman durum ne? Aynı. Fakat ruhunuz Allah'a ulaşmış. Nefsinizin kalbinin yarısı kadar afet yok olmuş. Onların yerine fazıllar gelip yerleşmiş. %49, %2 de rahmet nur yerleşmiş. Nefsinizin kalbinin %1'i, %51'i nur, %49'u karanlık. İç dünyanızda mutluluk %51 fazıl ve rahmet nurları olduğu için yarıdan daha fazla mutlusunuz. Nefsiniz ise henüz afetlerle dolu ve yarıdan daha az mutsuzsunuz. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bu konunun hazırlığı içindesiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk eder. 7 kademede 7 tane gök katı aşar. 7. gök katında 7 tane alemden geçer ve Allah'a ulaşır. Bu noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki durumsa %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru ve %49 karanlık. Ruhunuz mu? O Allah'ta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlara onların mutlu olabileceği vasıf şartlarını tamamen vermiştir. Herkesin bir nefsi vardır. Herkesin bir ruhu vardır. Herkese nefs tezkiyesini yapma Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Nefsin tezkiyesi %51 nur birikimini ifade eder. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah mutlaka onlara namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Kişinin yapmakta zorlanabileceği, nefsinin afetlerinin karşı geldiği ne kadar faktör varsa hepsini Allah Teala yok eder ve kişi dünyadaki en mutlu 7 aylık, 8 aylık bir devreyi bu muhtevada geçirir. Allah Teala'nın kontrolündedir ve nefsinin kalbi yarıya kadar %2 rahmet, %49 fazla olmak üzere %51'e kadar nurla dolacaktır. 7 tane gök katını aşana kadar, ruh Allah'a ulaşana kadar nefs bu noktaya vasıl olacaktır. Öyle ki kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa onun kalbinde karanlıktan daha çok aydınlık vardır. %1 aydınlık daha fazladır. %2 daha fazladır. 49'a karşı 51. Bu mutluluk kervanının Allah'ın herkese ulaştırdığı noktasıdır. Buraya kadar kişi 3 safhadan geçmiş, 3. kat cenneti elde etmiştir. Bu noktada ölen bir kişi kıyametten sonra mutlaka 3. kat cennete girer. Ne yazık ki insanlar dinlerini bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek asırlar evvel unutulmuş bir müessese. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaştı, tabi oldu. Hepsinin ruhları vücutlarından ayrıldı. Bütün sahabenin ruhu Allah'a ulaştı. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönülden bağlı olan
gerçek anlamda tabiiyetlerini tamamlamış olanlar. Ama sahabe orada kalmadılar. Ruhlarını Allah'a teslim ettikten sonra nefslerinin kalbini çok daha fazla nurlarla doldurarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Bunun manası nefslerinin kalbi %81 nura ulaştı. Onunla da kalmadılar. Daimi zikre ulaştılar, ulul-elbab oldular. Daimi zikre ulaşmak sonuç değildir. Muhlis oldular tövbe-i nasuhla, tövbe ettiler Allah-u Teala'nın huzurunda. Bu da son değildir. Allah-u Teala onların başının üzerine yeni bir nur getirdi. Onların günahlarını örttü. Sevaba çevirdi. Ve hepsi bir son noktaya birlikte hareket ettiler.

Kişinin hiçbir şey yapması gerekmiyor. Sadece bir dileği olacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona zikri sevdirecek. Allah o kişiyi oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmeyecek. Zikir bir zevk haline alacak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki. İnsanı mutluluk denilen o olaya en az yarıya kadar Allah Teala ulaştırmaya hazır. Biz insanlara düşen sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi bu mutluluğu yaşayacak olan kişidir. Öyleyse Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki bir dilek sebebiyle Allah Teala'nın bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırması. Böyle bir olayın gerektirdiği nefsinin kalbindeki afetlerin %51'inin yok edilmesi. Dünya mutluluğunun yarısı, üçüncü kat cennet, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiş durumdadır. Allah'ın bizleri ne kadar çok sevdiği belli değil mi kardeşlerim? Sadece bir dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Başlangıçtaki denge tekrar kurulmuştur. Kişi %50, 51 mutluluğun içinde bir yeni dünya hayatındadır. Her şeyin en güzel olduğu bir ortama ulaşmıştır. Kişi ömür boyunca bu 3 saatlik zikrini devam ettirebilse, bir ömür boyu %51 mutluluğu yaşar. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. O Allah dostları ki onlar bununla yetinmezler. Onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek isterler. Allah Teala'dan talepte bulunurlar. Allah onların fizik vücutlarını teslim alır. Onlar Allah Teala'dan daimi zikri talep ederler. Allah Teala onları daimi zikre ulaştırır. Onlar daimi zikrin sahipleri olurlar. Ulul elbab, lüplerin sahipleri. Allah Teala bununla da yetinmez. Onları tövbe-i nasuha davet ederek muhlis kılar. Bununla da yetinmez. Allah Teala onların iradelerini de teslim alır. Arkasından da irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle onları irşat makamının sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri ne kadar çok seviyor bir bilseniz. Sadece insan olarak yaratıldığınız için, sizde Allah'ın ruhu var olduğu için, Allah sizlere ruhundan üfürdüğü için, insan olmanın o büyük farklılığını bilin sevgili kardeşlerim. İnsan olmak bir mazhariyettir. Allah Teala'nın büyük bir lütfu keremidir. Şeytan bunu çok iyi değerlendirdiği için insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapar ama gayretleri boşunadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Tasarım. Allah Teala sizleri seviyor, çok seviyor. Siz de Allah'ı ve birbirinizi çok sevin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs-sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim ve'l-mağdûbi aleyhim ve'l-âlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Saturn.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Ve bir defa daha söyleyelim ki Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Allah'ın öğretimiyle gerçekleşen Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Mümin suresinin 49. ayet-i kerimesiyle devam ediyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne finnâri li hazeneti cehenneme u rabbekum yuhaffif anna yevmen minel azab azabi. Ve kâle ve dedi ellezine onlar fi de içinde ennari ateş li hazineti bekçilere cehenneme cehennem udu dua edin yalvarın li rabbekum sizin Rabbiniz yuhaffif hafifletsin anna bizden yevmen bir gün minden el azabi azab yevme gün et tenadi nida etme seslenme feryat etme. Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler: Rabbinize dua edin, azaptan bir günü bize hafifletsin.

İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi orada cehennemde azapta. Sadece dileyenler cehennemden kurtulabilir. Ve azap öylesine şiddetli bir azap ki cehennem bekçilerine diyorlar ki Rabbinize bizim için dua edin. Azaptan bir tek günü olsun bizden hafifletsin. Bir tek gün bile onlar için büyük bir olay. Ki sonsuz bir ömrü orada geçirecekler. 50. ayet-i kerime Mü'min suresi Bismillahirrahmanirrahim. Kalu eve lem teku te tikum rusulukum bil beyinat beyinati. Kalu bela. Kalu fet'u ve ma dua'ul kafirine illa fi dalal. Kalu dediler. Evelem teku ve olmadı mı? Tetikum size geldi. Resulüküm sizin resulleriniz. Bi el beyinati. Beyinelerle, belgelerle, delillerle. Kalu dediler. Bela evet. Kalu dediler. Fe artık öyleyse udu dua edin, yalvarın. Ve ma ve deyin. Dua el kafirin, kafirlerin duası. İlla sadece den başka fi içinde dalalin, dalanet. Şöyle oluyor. Cehennem bekçileri dediler ki Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi? Şu anda da bütün kavimlerde bir Resul var. Beyinelerle Kur'an'daki ispat vasıtalarıyla onları anlatıyor. Var. Her devirde mutlaka Resuller söz konusu. Öyleyse Resullerinin size beyineler ile gelmediler mi? Delillerle, ispat vasıtalarıyla size ispat etmediler mi? Evet dediler. Bekçiler. Evet dediler. Bekçiler de cevap olarak diyorlar ki öyleyse siz dua edin. Yalvarın. Dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettedir. Dalalettir.

Kafirlerin duası sadece dalalettir. Aynı zamanda bu ayet kafirler de dalalet içindedirler anlamına da geliyor.

Kafirlerin duası sadece dalalettir. Dalaletin içinde kalır. Dalaletin içindedir.

Misafirlerin duası sadece dalalettir. Dalaletin içinde kalır. Dalaletten öteye geçmez. Burada cehennem bekçileri onlara diyorlar ki Resulleriniz size beyinelerle gelmediler mi? İspat vasıtalarıyla size ispat etmediler mi? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz cehennemden başka bir yere gidemezsiniz. Demediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? Ne diyor Allah Teala? Resullerimiz Allah'a ulaşmayı dileyenleri, aminuları, amin olanları müjdelemekle ve diğerlerini ikaz etmekle vazifelidir. Bütün Resuller bu görevle görevlendirilir. Bütün Resuller için Allah-u Teala'nın söylediği ana tema, Resuller için söylediği ana tema budur. Bütün kavimlerdeki Resuller, o kavimdekilerin ikiye ayrılmış bir statüde Allah'a ulaşmayı dileyenlerine müjdelerini verirler. Onları müjdelemekle vazifelidirler. Diğerlerini de uyarmakla vazifelidirler. Siz şu şu şu ayetler gereğince Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer dilemezseniz cehenneme gideceksiniz. Allah Teala sizi ne kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi cennetine almaya hazır, üstelik de üçüncü kat cennete kadar size vermeye hazır. Daha onun ötesinde size başka nimeti de var. Sizin için Allah Teala dünya saadetinin yarısından fazlasını da mutlaka size teslim edecek. Öyleyse dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin ise 7 kat cennetin 3. katını Allah Teala o insanlara vermeye hazır. Bir hiç karşılığında sadece Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Beyinelerle gelmediler mi? Geldiler. Evet dediler, geldiler. O zaman bekçiler dediler ki öyleyse siz dua edin. Siz yalvarın. Siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir. Onların duaları dalaletin içinde kalır. Dalalet çukurundan dışarıya çıkamaz, taşamaz. Allah'ın kabulüne mazhar olamaz. Mümin suresi 51. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnna le nensuru rusulena. Sevgili kardeşlerim, bu ayet Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleriyle paralel, Enam suresinin 130. ayetleriyle, 130. ayetiyle paralel. Hep cehenneme girenlerin orada karşılaştıkları olay anlatılıyor. Ve 51. ayet-i kerime, Mümin suresi 51. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnna lenensuru rusulena vellezine aminu fil hayati dünya ve yevme yekumul eşhad eşhadı. İnna muhakkak ki biz le mutlaka nensuru yardım edeceğiz. Rusulena, bizim Resullerimiz ve ellezine aminu ve amini olanlar. Fide içinde el hayatı dünya, dünya hayatı ve yevme gün yekumu kaim olur. El eşhadü şahitler.

Ya kanki biz dünya hayatında Resullerimize ve amin olanlara yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere şahitlerin kayım olacağı bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz.

Muhakkak ki biz, dünya hayatında Resullerimize ve amin olanlara, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Muhakkak ki biz, Resullerimize ve amin olanlara yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere dünya hayatında ve şahitlerin kaim olacağı bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Burada notumuzu alalım.

Resullere ve aminu olanlara Allah yardım ediyor. Dünya hayatında ve kıyamet günü. Mümin 51. Mümin 51. Öyleyse Allah'ın Resulleri mutlaka Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Allah'a ulaşmayı dilemedik diyenler de onları tuzaklarına düşürdüklerini zannederler Allah'ın Resullerini. Halbuki Allah onları tuzağa düşürmüştür. Onlar şuurunda değillerdir. Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu. Allah Teala Mümin Suresi'nin 2. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme la yenfe uz zalimine ma ziretuhum ve lehu mül la netu ve lehum su uddar dari. Yevme gün la yenfehu fayda vermez ez zalimine zalimler ma ziretuhum onların maziretleri, özürleri ve lehumul lanetü lehum onlara onların el lanetü lanet ve lehum onlara onların soyutlar yurdun kötüsü kötü yurt zalimlere mazeretlerinin fayda vermeyeceği gün lanet ve kötü yurt onlar içindir.

zalimler, kendilerine zulmedenler, ister başkalarına zulmetmek suretiyle olsun, ister kendilerine sadece zulmetsinler, zulmedenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onların mazeretleri olacaktır kıyamet günü. Ama mazeretlerinin hiçbir fayda vermeyeceği bir gün. Hem Allah'ın laneti ve kötü yurt.

fetühür, cehennem onlarındır ve Allah onlara lanet edecektir. Buradaki bu ifade lanetin mevcut olduğuna kesin bir delildir. Eğer lanet mevcutsa o kişi sadece kendi günahları sebebiyle cehenneme girmiyor. Omuzlarında vebal vardır. Başka insanların da cehenneme girmesine sebep olan insanlar bunlar. Zalimler. Buradaki zalim açık bir şekilde başkalarına zulmedenler. Dolayısıyla kendilerine zulmedenler. Başkalarına zulmettikleri için zalimlerdir. Ve onlara Allah'ın laneti söz konusudur. وَهُمُ الْلَانِتُ وَلَهُمْ سُوِدْدَارِ Allah Teala ne diyordu Bakara 159'da? Diyordu ki onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Üstelik de Allah kitap indirdiği kitaplarla ispat vasıtalarıyla insanlara hidayeti anlatmasına rağmen, açık bir şekilde ispat vasıtalarıyla ispat etmesine rağmen hidayetin ne olduğunu, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler, Allah da onları lanet eder, lanet edenler de lanet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar, bunu başaranlar, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Lanet varsa vebal vardır. Lanet varsa mutlaka başkalarını o insanın yoldan çıkarması, caydırması, kendisiyle beraber cehenneme taşıması vardır. O kişi hem kendi günahları sebebiyle Allah-u Teala tarafından muahize edilir, hem de başkalarının günahları sebebiyle onların da günahlarından bir miktar o insanları Allah'ın yolundan saptıranlara aktarılır. Ve Mü'min Suresi 53. ayet-i kerime وَلَكَدْ اَتَيْنَا مُوسَ الْهُدَى وَاَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ İsrail'e kitabe, kitab ve lekat andolsun ateyna biz verdik Musa aleyhisselama el huda hidayet ve evresna biz varis kıldık beni İsrail'e İsrailoğulları el kitabe kitap ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik ve beni İsrail'e kitaba varis kıldık.

Evet. Allah Teala Musa'ya, Hazreti Musa'ya kitap ve hidayet verdiğini söylüyor. Bu hidayetin aslında bir kitap olduğunu da ifade etmiş oluyor. Yani Musa'ya Tevrat'ı verdik ve Beni İsrail'i de bu kitaba, bu hidayete varis kıldık. Tevrat'ın burada da Allah Teala Mümin Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde Mümin 53'te

Evet, hidayet ve miras olduğunu söylüyor Allah Teala. Tevrat da hidayettir. İncil de hidayettir. Kur'an-ı Kerim de hidayettir. Aslında dinler yoktur. Tevrat'ta Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanları söyler. İncil de Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanları söyler. Ve Kur'an değişmemiş olan, değiştirilememiş olan tek kitaptır. Ayet 54, Bismillahirrahmanirrahim. Hüden ve zikra li ulil elbabi. Hüden hidayet ve zikra zikir li için uli el elbabi, ulil elbab, daimi zikir sahipleri. Ulil elbab için hidayet ve zikir olarak. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak Musa'nın hidayeti Tevrat, ulul elbab için hem hidayettir hem de zikirdir diyor Allah Teala. Evvelki ayetlerle bağıntı kurduğumuz zaman ulul elbab daimi zikrin sahipleri, daimi zikrin sahipleri için bir hidayettir diyor Allah Teala. Ulul elbab için bir hidayet ve zikirdir.

kullerim için hidayet ve zikir olarak diyor Allah-u Teala Tevrat'a. İsrailoğullarını verdik. Onların arasından ulelbap kullar çıktı diyor. Yani daimi zikrin sahipleri, nefslerinde hiç afet kalmamış olan, kalp gözleri, kalp kulakları açılmış olan ulelbap, daimi zikrin sahipleri. Ve 55. ayet-i kerime. Ulelbap'ın 54. ayet-i kerimede ne olduğuna bakalım. Ulelbap, Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde ifade edildiği gibi daimi zikrin sahipleridir. Ulelbap kullarım için diyor Allah-u Teala, ayaktayken, otururken de, en üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Üç halde bulunabilir insanlar. Üçünde de Allah'ı zikretmenin söz konusu olduğunu söylüyor. Ve Mümin Suresi 55. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inne va'dallahi hakkun vestafir li zembike ve sebbih bihamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar. İbkar. Fasbir fe ismir. Öyleyse sabret. İnne muhakkak ki vaade Allah'ı, Allah'ın vaadi hakkun haktır. Estağfir ve mağfiret dile li için zembike senin günahın ve sebbih tesbih et bihamdi hamd ile Rabbike senin Rabbin bil el aşiyyi akşamleyin ve el ibkari bakir zaman sabah. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et.

Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir peygamberdi, nebiydi ve günahların için mağfiret diliyor Allah-u Teala ona da. Hepimiz günahlarımız için tövbe etmeliyiz, mağfiret dilemeliyiz Allah-u Teala'dan. Dikkat edin ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah-u Teala diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Bizim konuşturduklarımızı konuşur. O kendinden bir şey yapmaz. Bizim yaptırdıklarımızı yapar. Allah Teala böyle olanlar için onların sorumluluğu yoktur diyor. Ama gene de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki günahların için mağfiret dile. Günahlarının sevaba çevrilmesini dile. Affını dile. Dilemesi de bütün günahları sevaba çevrilmiş. Ama dilemesi Rabbine olan saygısını, Rabbine olan sevgisini ifade ediyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in günahları konusunda istiğfar, tövbe ve istiğfar etmemesi halinde de Allah Teala onu zaten en üst seviyeye çıkarmış. Ama onu daha çok sevecek Allah Teala eğer Allah'tan tövbe ve mağfiret dilerse. Burada bu bir zaruret olarak kurulmuyor. Çünkü onun sorumluluğu yoktur diyor Allah Teala. Ama gene de herkes gibi günahları için tövbe dilerse, af dilerse, Allah Teala'dan mağfiret dilerse bu sahabe için güzel bir görüntü olur. Sahabe de onunla beraber Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunur. Ve 56. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yücadilûne fi ayatillahi bi gayri sultanin etahum in fi sudurihim illa kibrun mahum bi baligih baligihi feste ayis billahi innehu huve semi'ul basir inne muhakkak ki ellezine onlar yücadilune mücadele ediyorlar. Fi hakkında de ayati Allah'ı, Allah'ın ayetleri. Bir gayri olmaksızın sultanın bir sultan etahim onlara geldi. İn ancak sadece fi içinde de sudurihim onların sadırları, sineleri İlla ancak sadece kibrün, kibir büyüklenme mahum onlar değil bi baligihi ona ulaşacak olan festeyiz fe isteyiz fe öyleyse artık isteyiz sığın billahi Allah'a innehu muhakkak ki o ve o es semihu en iyi işiten el basiru gören.

Şöyle çıkıyor sonucu. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan, bir delil ve iğne olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'ın indirdiği kitabın ruhuna ulaşamayacakları bir kibir vardır. Sadece ulaşamayacakları bir kibir vardır diyor. Nereye ulaşamayacaklar? Allah'ın indirdiği kitabın ruhuna, kitabın lafzına değil, ruhuna ulaşamazlar. Artık Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten ve görendir.

sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve görendir.

Neden Allah'a ulaşamazlar? Kibirleri sebebiyle. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bu insanlar kibirlidirler. Mürşide tabi olmazlar. Olmazlarsa Allah'a ulaşmaları da, Allah'a bali olmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu kibirli insanlar kendilerine söylenenlere asla inanmazlar. Kur'an onlar için inanmış göründükleri ama inanmadıkları bir kitaptır. Bu konuyu en güzel Bakara suresinin Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi anlatıyor. Allah Teala diyor ki o kişileri ayetlerimden çevireceğim ki onlar yeryüzünde kibirle dolaşmaktadırlar. Kibirlilikleri sebebiyle hiçbir zaman bir mürşide tabi olamazlar. Kibirleri sebebiyle diyor Allah Teala onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman o yolu yol ittihaz etmezler. Yani hiçbir zaman mürşide tabi olmazlar kibirleri yüzünden. Mürşitleri küçük görürler. Onlar din öğretiminde kendilerini otorite sayarlar. Halbuki ne kendilerini kurtarabilirler ne de başka insanları. Ve böyle olunca da tabiyetleri gerçekleşmeyince de hiçbir zaman ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Kibirleri mürşide tabi olmaktan onları men edecektir. Daha öncesi de yok zaten. Kibirleri Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmaktadır. Onlar Allah'a ulaşılacağına inanmazlar. İnanmadıkları için de hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Yeter mi? Yetmez. Başka insanlardan da kim Allah'a ulaşmayı dilemeye kalkarsa onların da bunu dilemelerine mani olmaya çalışacaklardır. Bu sebeple ne Kur'an'ın ruhuna ne Allah'ın zatına ulaşamayacakları bir kibrin sahipleridir. Ama burada esas mana Allah'ın zatına hiçbir zaman ulaşmalarının mümkün olmadığıdır. Halbuki Allah'a ulaşmayı dileseler onlar ulaşmayacak. Allah ulaştıracak onları kendisine ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, kibirleri sebebiyle dilemiyorlar ve bu yeryüzünde kibirle dolaşan bu zavallılar diyorlar ki kimin elini öpecekmişim? Benden daha üstün olan yok ki. En üstün benim diyor adam. Üstünlüğün Allah'a göre tayin ettiğini hiçbirisi idrak etmiyor. Ve 57. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Le halkus semavati vel ardi ekberu min halkın nasi ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun. Le mutlaka muhakkak ki halku yaratılış es semavatü semalar gökler ve el ardu ve arz yeryüzü yer ekberu daha büyük minden halkı yaratılış en nasi insanlar ve lakinne lakin fakat eksere en nasi insanların çoğu la ya'lemun bilmezler. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler.

Evet. Göklerin ve yerin yaratılışı, büyük patlama, enerji, enerjinin maddeye çevrilmesi, gezegenlerin, yıldızların oluşması, bir kainatın yaratılması, altı ayrı hüviyette, üç asıl, üç karşıt. Bu bir kainattan bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kainat, zahiri alem, onun zıttı berzah alemi. Zahiri alem fizik vücudumuzun alemi, berzah alemi nefsimizin alemi. Gayb alemi cinlerin alemi, onların berzah alemi onun zıttı. Dört oldu. Emr alemi yedi kat gökler. Yer alemi yedi kat yerler. Ve İnsanın yaratılması topraktan Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği Adem Aleyhisselam, nemli topraktan, organik hale gelebilecek olan bir topraktan, onun kaburga kemiğinden de Hazreti Havva'nın yaratılması ve ondan bütün insanların türemesi bu çiftten. Bu sadece bir insanın yaratılması, erkek ve bir de kadının yaratılması. Ama öbür tarafta bir kainat var. Elbette kainatın yaratılması, insanın yaratılmasından çok daha büyük bir vetiredir, fenomendir. Ve 58. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yestevil a'ma vel basirum. Vellezine aminu ve aminus salihati ve lel musi'u kalilen ma tezekkerun ve ma değil yesevi müsavi eşit bir el ama kör ve el basiru gören vellezine amenu ve amenu olanlar ve amelu yaptılar işlediler es salatı salih ameller nefs tezkiyesi ve değil, el-musi'u, kötülük yapan, kalilen ma, ne kadar az, tetezekkerun, tezekkür ediyorsunuz. Kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de, ameni olup, salih amel işleyenlerle, kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz.

Elise kör ile basiret sahibi, gören bir olmaz. Ve amen olup salih amel nefseskisi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Yani bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu kötülük yapanların içindedir. Kötülük yapmak sadece başkasına kötülük yapmak, zulmetmek değildir. Kötülük yapmak kişinin kendisine de kötülük yapmasıdır. Yani buradaki Mesih'u salih amelin zıttı. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi hiçbir zaman salih amel işleyemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hiçbir ameli salih amel olamaz. Salih amel kişiyi ıslah edecek olan ameldir. Ama bu mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ıslah olamaz.

Nefsin tezkiyesi, nefsin afetlerden arındırılması, nefsin korunmasıdır. Ve nefsin temizlenmesi, afetlerden kurtarılması, yerine faziletlerin yerleştirilmesi işlemidir. Allah'a ulaşma dilemeyen hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. 59. ayet-i kerime, Mü'min suresinin 59. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnne sa'ate le atiyetun la reybe fiha ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun la yu'minun. Ne muhakkak es-saate, o saat bilinen zaman, le mutlaka atiyetün gelecek, la reybe kuşku şüphe yoktur. Fiha onda, velakin ne, velakin fakat, eksere, çok ekseriyet, ennazi insanlar, la yu'minun, la yu'minune, iman etmezler, inanmazlar. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet, mutlaka gelecektir. Velakin insanların çoğu inanmazlar. Kıyamet mutlaka gelecektir. Geçmişten geleceğe doğru giden zaman Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kainatı hala büyütmekte olan kinetik enerji sona erdiği zaman, sona erdiğinde zaman duracaktır ve gravitasyon sebebiyle kainatın büyümesi duracak, küçülmesi başlayacaktır ve zaman da bu muhteva içerisinde geriye dönecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda kıyametin kopacağı kesindir. Sonsuza kadar kainat büyüyemez. Allah'ın tayin ettiği zaman süresince kainat var olacak. Ama Allah-u Teala'nın bitirdiği an kainatın büyümesi duracaktır. Durunca zaman da duracaktır. Ve gravitasyon sebebiyle geriye dönecektir. Sıfır noktasına kadar geriye gidecektir kainat. Ondan sonra bütün insanlar için cennet veya cehennem hayatı başlayacaktır. Bir kısmının cenneti, bir kısmının cehennemi söz konusudur. Ve 60. ayet-i kerime, Mü'min suresi, ve kâle rabbikum ud'ûni estecib lekum innellezîne yestekbirûne an ibadeti seyyedhulûne cehenneme dâhirîn. Ve kâle dedi, rabbikum sizin Rabbiniz, uduni, bana dua edin, estecip, icabet edeyim. Lekum, size, sizin için, inne muhakkak, ellezine onlar, estekbirune, kibirlenirler. An ibadeti, bana kul olmaktan, seyyetulüne, yakında dahil olacaklar, girecekler, cehenneme, cehennem. Dahirine, alçalmışlar olarak, hakir ve zelil olarak. Ve Rabbimiz buyurdu ki, bana dua ediniz ki size icabet edeyim.

Öyleyse Allah'a kul olmaktan kibirlenenler, kulluğa yanaşmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir zaman bir mürşidin önünde tövbe etmeyecek olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersimiz daha inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Fatiha'tır. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın güzel emirleriyle buradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bir defa daha bütün insanların kurtuluşu için konuşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dinleri yoktur. Yahudilerin dini, Hristiyanların dini, Müslümanların dini diye ayrı ayrı dinler yoktur, hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Adem Aleyhisselam'dan Hazreti İbrahim'e kadar gelen bir din. Hazreti İbrahim'den sonra da Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öğretilen din. Allah'ın muradı ne? Allah o kadar çok seviyor ki bu insana da verilen mahlukunu, mutlaka onu cehennemden kurtarmak istiyor. Biz insanlar gerçekten büyük ölçüde torpilli mahluklarız. Allah'ın indinde en üst seviyede

şeyi biz insanlar işgal ediyoruz. Diyor ki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin, insanların hepsi için yarattım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda ne varsa yarattığım her şeyi insan için yarattım diyor. Sizler için yarattım diyor. Melekler için yaratmamış. Cinler için yaratmamış. Hayvanlar için yaratmamış. Kuşlar için, canlı olan başka hiçbir mahluk için yaratmamış. Biz insanlar için yaratmış. İnsanı üstün kılan vasıf nedir? Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, sadece tek bir şey, ruh. Allah sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üflüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ona diyor, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Burnumuzdan üfürmüş Allah Teala. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte o ruh var ya, o ruh biz insanları kainattaki bütün sistemlerdeki bütün mahluklardan üstün kılar. Allah ve insan ilişkisinde dünya adı verilen bu gezegen kainatın kalbidir. Din sadece bu dünyada yaşayan insanların dini değildir. Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Ondan fazla ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar. Bütün gezegenlere göre o gezegenin yukarısında olanlar, o gezegenin aşağısında olanlar hep var olacaktır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Hayat olan gezegenleri bir dizayn içerisinde tutarsanız, bir düşünürseniz kafanızda, insanoğlu dünyanın neresinde konuşlanmışsa, mekan bulmuşsa kendisine, dünyanın o noktasından inen bir dikme, merkezden geçen bir dikmenin tam öbür tarafı bir başka grup insanı içerir ki, birisinden baktığınız zaman, bir taraftan baktığınız zaman onlar üsttedir, diğerleri tam alttadır. Öyleyse birinciye göre üstte olan kainat, ikinciye göre altta olan kainattır. Her noktasında dünyanın olay budur. Öyle bir dengeyle yaratılmış ki sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegen, onun merkezinden her noktaya ulaştıracağınız, merkezinden geçen bir doğru, herhangi bir noktadan merkeze gelip de aynı doğrultuyu muhafaza eden bütün doğrular, kalınlık dereceleri, hangi kalınlığı gösterirse göstersin, mutlaka iki tarafı aynı ağırlığı
taşımaktadır. Bu sebeple milyonlarca yıldan beri şu dünya adı verilen gezegenin dönüşünde zaman açısından hiçbir değişme olmamıştır. Bu dengenin bütün boyutlarıyla yerli yerinde olduğunu gösterir. Allah'ı düşündüğümüz zaman hayran olmak için çok sebep buluruz. Sevgili kardeşlerim, Allah gerçekten hoşlanılmaya, sevilmeye, aşık olunmaya ve hayran olunmaya değen kainatın tek yaratıcısıdır. Öyle bir dizaynda yaratmış ki,

Bu yaratışta Allah Teala'nın kainat oluşturmadaki size saniyenin 15 sıfırlı bir rakamının, sıfırdan sonra 15 sıfırlı bir rakamının biri kadar hız farkı oluşsaydı, dünyaya kainat ya kendi içine kapanıp yok olacaktı ya da etrafa saçılıp kainat olmak vasfına asla ulaşamayacaktı. Allah'a hayran olmak için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala kainattaki herkesle aynı anda konuşabilir. Allah Teala kainattaki herkese aynı anda yardım edebilir. Aynı anda yardımını kesebilir. Varlığını aynı anda herkese hissettirebilir. Kanunları koyan O'dur. O kanunları koyandır. Bizlerse kanunlara uyanlarız. İşte problem de burada başlıyor zaten. Kanunlara ne kadar uyuyorsunuz? Ne kadar uyuyorsanız o kadar başarılısınız, o kadar mükafat alırsınız. Kanunlara ne kadar karşı çıkıyorsanız o kadar kaybedersiniz. Öyleyse Allah-u Teala bizi yaratmış, kanunlarını koymuş, bu kanunlara uymak istikametinde bizi tamamen serbest bırakmış. Öyle demiş ki, ne ekersen onu biçersin. Bu sana verdiğim kanunlar, senin için koyduğum kanunlar aslında sadece seni mutlu etmek içindir. Kanunlara ne kadar riayet edersen o kadar mutlu olursun. Kanunlarım diyor Allah Teala sadece sizin dünyanızı kuşatmaz. Dünya kainatın merkezidir. Ama sadece sizin dünyanızı kuşatmaz. Tüm kainata geçer. Üstelik de kainat bir zahiri alem, bir onun karşıtı olan berzah alemi. Etti ki cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onların berzah alemi. Etti dört, yedi kat gökler, yedi kat yerler. Altı. Bir de bunların hepsi iç içe oluşmuştur. İnsan vücudu şeklinde bir kainat oluşturur. Yedincisi de Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kainatın bütününü kaplaması. Böyle bir dizaynda insanoğlu var. Bir yaratık. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Boşuna kendimize paye vermeye çalışmayalım. Hepimiz sadece bir yaratıkız. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. O bizim yaratıcımız, sahibimiz ve bize kumanda edendir. Öyleyse ne yaparsak o yaptırır. Ne söylersek o söyletir. Biz kendimizden bir şey yapmaya yetkili kılınmadık. Bu yetkiler çoktan seneler önce bizden alındı. Allah Teala o kadar çok seviyor ki insanoğlunu, sevdiğine öylesine büyük bir mutluluk veriyor ki
Bu mutluluk, hani bizim Yaşar Kemal'in deyişiyle dilinen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, her şey bütün cepheleriyle insan adı verilen bu mahlukun mutluluğu için yaratılmış. Dün kainat, dünya, atmosfer, dünya adı verilen bu kürenin iç dünyası, hepsi biz insanların mutluluğu için yaratılmış. Sadece iki tür davranış biçiminiz var. Bir, dilerseniz mutlu olabilirsiniz bu dünyada. Gideceğiniz yer mutlak olarak cennet olur. Eğer onun emirlerini ve nehilerini tatbik etmeye can atarsanız. İki, bu dünyada da mutsuz bir hayat sürersiniz. Huzursuz bir hayat yaşarsınız. Sıkıntı içinde yaşarsınız. Öldükten sonra da mutlaka cehenneme gidersiniz. Onun emir ve nehilerini dinlemediğiniz zaman. İnsanoğlu bu dünyaya gelir, yaşar. Allah onunla konuşmaz. Şeytan, kişinin ehliyetine bakmaz, herkesle konuşur. Üstelik de herkesin kendi iç sesini taklit ederek konuşur. Herkes bu muhtevayı kendisine ait olan bir düşünce addeder. Der ki, düşünüyor kişi. Niye kelimelerle düşünüyorsunuz? Çünkü şeytan konuşuyor. Şeytan herkese vahyeder. Vahyetmediği bir insan yoktur. Herkesin etrafında mutlaka şeytanlar mevcuttur. Onları bu gözlerle, baş gözleriyle göremezsiniz. Çünkü bu aleme ait varlıklar değil. Onları duyamazsınız, hissedemezsiniz. Daha dünya iç içe olan altı tane alemin birbirini neden hissedemediğini yeni keşfetmeye başladı. Hala da anlayamıyorlar bunun nasıl olduğunu. Dünyadaki en küçük parçalar bilinen standartlar içinde elektronları oluşturur. Elektronlar, karşıt elektronlar, nötrinolar, karşıt nötrinolar, kainatın temel parçacıkları. Bu parçacıkların da parçacıkları var. Öyle parçacıklar ki, bükülmüş vaziyette durdukları zaman sadece kendi alemlerini gösterirler, diğer bütün alemlere karşı kafaları kapatırlar. İşte bütün alemlerde bu en küçük parçacıklar başka alemleri kapatıyor. Şu anda biz sizinle bir konuşmayı yaparken, konuşmayı yaptığımız yer, stüdyo, aynı zamanda gayb aleminin, aynı zamanda emre aleminin, aynı zamanda berzah aleminin
bir muhtevasıdır. Hepsi insan vücudu şeklinde yaratılmış olan bir kainatın bir cepheden görüntüsüdür. İşte o en küçük parçacıklar, elektronların içindeki o en küçük parçacıklar öyle bir kıvrıntıyla kıvrılırlar ki başka bir alemin görünmesini engellerler. İlim bunu daha yeni keşfetmiş vaziyette. Sadece ismini hatırlayamadığım bir hanımdan bahsediliyor. Onun bilgisi bize geldi uzun uzun. Sayfalarca bilgi vermiş o konudaki kardeşimiz. Ama ona ulaşamadık. İsmini vermiş. Fakat bu öğretim üyesi olduğunu tahmin ettiğimiz kardeşimiz bize bilgileri aktarmış. Bizim ona verecek çok cevabımız var. Bütün problemleri çözecek olan cevaplarımız var. Ama ona ulaşamadık. İşte o en küçük parçacıklar alemleri birbirinden ayırıyor. Her alemdeki en küçük parça kendi içine doğru öyle bir kıvrılmayla kıvrılmış durumda ki bunlar üst üste geldikleri zaman o alemi tamamen başka alemlerden soyutluyorlar. Halbuki aynı ağın içerisinde bütün alemler var. Sevgili kardeşlerim, daha dünya o kadar az bilginin sahibi ki, alemlerin iç içe olduğu, birbirinden farklı olduğu bizim tarafımızdan anlatıldığı zaman birçok insan bir deliyle konuşuyor zannediyordu. Adımız zaten deliye çıkmış. Ama hamdolsun ki ilmin insanların bilmediği bütün mikrosistemlerini Allah Teala bize öğretti. O kadar mı? Hayır, makrosistemleri de. Kainat da bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Onun nüvesi olan, modeli olan insan da. Eğer sevgili kardeşlerim, çok küçülebilseydiniz, o mikrosistemlerden birinin o en küçük parçacığı kadar küçülebilseydiniz ve kendinize bakabilseydiniz, bir kainat görecektiniz. Her şey öylesine güzel ki Allah'ın emrinde olmak, onun için yaşamak, onun için ölmek, onun için var olmak veya yok olmak. Hayır, Shakespeare'in Hamlet'te söylediği var olmak veya yok olmak değil bu. Bu bir felsefe değil. Bu söylediğimiz şeyler, bizim söylediklerimiz Allah'ın hakikatle de verilen cevherleri, gerçekler. O kardeşimiz bize o yazıyı ulaştırana kadar alemler arasındaki farkın nasıl oluştuğu konusunda son noktayı vurgulamamıştık. Biliyorduk ki bütün alemler iç içe. Fakat ne oluyor da birbirlerini göremiyorlar? İşte o tiny parçacıklar, küçüğün küçüğü, en küçük parçacıklar, kendi işlerindeki bükülme sebebiyle başka alemleri kapatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizlere bunlardan bahsedebilmek o kadar güzel bir şey ki, Allah-u Teala'nın, alimlerimizin, dünya alimlerinin henüz bilmediği hususları
bize öğretmesi bizim için öylesine bir ferahlık kaynağı ki ona biz hayranız biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ve onun verdiği ilmi yerlerine oturttuğumuz zaman hiçbir soru işareti kalmıyor. Biz insanlar zahiri alem olan, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bu zahiri alem, ilmin son verilerine göre en az 100 milyar galaksiden oluşuyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız ve bir kısmında mutlak olarak hayat var. İnsanlar mı? Evet, insanlar var. Öyleyse her yerde ilim var. Şu ulaştığımız ilim var ya sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca evvel bu ilmin ötesine ulaşılmış. Mısır'daki piramitin yerden 12,5 metre yüksekliğindeki tavanında oradaki resmi yayınladı gazeteler. Bu resimde uçak var. Bizim zamanımızdaki uçak türü. Sonra helikopter var. Sonra uçan daire var sevgili kardeşlerim. UFO. Hava gemilerinin muhtelif modelleri ama bir de uçan daire. En az 3000 sene evveline ait olan bir piramitten bahsediyoruz. Nuh'un gemisi bir atom gemisiydi. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Sırları biliyoruz. İnsanlar yaşamış ve korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Atomu keşfetmişler. Biliyorsunuz firavunların mezarına girdi birçok alim. Sonra da öldüler. Ölüm sebebi araştırıldı. Ölüm sebebinin atomla ilgili olduğu anlaşıldı. Yani radyasyon. Ölen insanların radyasyondan öldüğü kesin. Ne yapmışlar? Firavunların mezarına girip onların mumyasının bulunduğu sandıkayı açmışlar. Açınca da oradaki bekçi olan radyasyon hükmünü icra etmiş. İnsanlar radyasyon sebebiyle ölmüşler. Sevgili kardeşlerim, Firavun diyor ki bana yüksek bir kule yap. Bunu Başbakanı hüviyetindeki emrindeki yaverine söylüyor. Yüksek bir yer yap ki ben göklere bakayım. Göklere ulaşayım, yoluna çıkayım gibi bir ifade kullanıyor. Nuh'un gemisinin bütün dünyayı dolaşması söz konusu. Ve netice itibariyle eğer bu gemi bir
buharlı gemi olsaydı, hiçbir kara parçası mevcut olmadığı cihetle yakacağının onu o yola çıktığı yerden oturduğu Cudi Dağı'na kadar ulaştırması, onun onda biri kadar, yirmide biri kadar bir yere bile ulaştırması mümkün değildi. Bir atom gemisiyle karşı karşıyayız. O zaman kanunu görüyoruz. Bütün insanlar uygarlıkların sahibi. Nereden başlıyor uygarlık? Her atom savaşından sonra insanların yarı insan hüviyetine girdiklerini görüyoruz. Bir defa insanların büyük çoğunluğu ölmüş. İki tarafta öldüresiye bir atom harbi gerçekleştirmişler. Ve insanlar ölmüş, kalanlar da sağ kalabilenler radyasyona maruz kaldıkları için konuşamaz ve normal standartlarda hayatlarını sürdüremez duruma girmişler. Ancak nesiller oluştukça yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri diye taş devirleri oluşmuş. Dünyanın bu aşamalardan geçerek bu hale geldiğini zannediyorlar. Oysa ki bu halin çok ötesinde medeniyetleri dünya görmüştür. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen gezegende, şu boşluktaki binlerce gezegenden bir tanesidir. Milyonlarca, milyarlarca gezegenden bir tanesidir. İşte bu dünyada da birbirini yok edici son atom savaşından evvel onlar varmış. Uçan daireler de varmış. İnsanlar ışık hızının üstündeki hızlara ulaşmışlar. Şimdi Allah Teala bize kanunu veriyor. Diyor ki elektronlar pozitif ağırlığın sahibidir. Karşıt elektronlar negatif ağırlığın sahibidir. Bu sebeple her karşıt elektron bir elektronun yarısı kadar devir sayısına ve bu sebeple de bir elektronun yarısı kadar kendi aleminin ağırlığına sahip olduğu için bütün sistemlerde her elektron kendi ağırlığının yarısı kadar ağırlık ifade eder. Bu yüzden 140 kilo ağırlığında elektron yapısı olan bir insan bu dünyada 70 kilo olarak tartılır. Arkasında 70 kiloluk da negatif ağırlığa sahip olması, yani karşıt elektrona sahip olması yatar. Şimdi bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşmuş olan bir gama fotonuna bakalım sizinle beraber. Foton biliyorsunuz saniyede 300 bin kilometreye yakın bir hızla hareket halinde olan bir sistem. Bu fotona dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu foton bir kurşun duvara çarpınca veya bir aynaya çarpınca çarptığı noktadan itibaren ikiye ayrılıyor. Birbirinin zıttı istikametinde aynı noktadan ayrılan iki tane parçacık. İkisi de başlangıçta bir patlama enerjisiyle görünür halde bir tanesi görüntüsünü bu alemde devam ettirerek hareket halinde oluyor. Ama ikincisi o parlamadan sonra görünmez oluyor. Şimdi konunun can alıcı noktasına ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bu ilimde elektronun ağırlığı kesinlikle dünya üzerinde biliniyor.
yok olan parçacık, karşıt elektron, Allah-u Teala'nın kanunu değişmez bir denge sistemini içeriyor. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şurası sıfır noktasıysa, sıfır noktasından şu kadar sol tarafta bir nesne yaratmışsa Allah-u Teala, gene sıfır noktasından o kadar sağ tarafta aynı uzaklıkta bir başka şey daha mutlak olarak yaratmıştır. Kainat zıttı ile kaim kılınan tam bir dengeler sistemi olarak dizayn edilmiş. Sıfır noktası şu kadar yukarıda ikinci bir nokta var. Bunun şu kadar altında mutlaka ikinci bir nokta daha yaratılmıştır. Allah'ın hani diyor ya, o bir tek noktadan Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesi, o bir tek noktayı patlattık, kainatı öyle yarattık diyor ya Allah-u Teala, işte o bir tek noktadan ne kadar uzaklıkta ne yarattıysa onun tam zıttı istikamette aynı şeyi bir defa daha yaratmış. Mutlaka karşılıklı bir denge unsurunu tutmuş. Yedi kat cehenneme karşılık yedi kat cennet yaratmış Allah-u Teala. Yedi kat dünyanın atmosferinin dışında, dünyanın dışında yedi kat atmosfer yaratan Allah-u Teala, dünyanın içinde de yedi tane tabaka yaratmış. Hep yedili sistemler gidiyor. Allah'ın bu konuda kullandığı sayı mutlaka yedi oluyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir sıfır ağırlıklı gama fotonu bir kurşun duvara vurmuşsa, bir aynaya vurmuşsa, ikiye ayrılmışsa, bunlardan bir tanesi yok olmuşsa, geriye kalan bir elektronsa ve bu elektronun A kadar ağırlığı varsa, fotonun ağırlığı ayrılmadan evvelki bu elektrona ve karşıt elektrona ayrılmadan evvelki ağırlığı sıfır olduğuna göre, elektronun ağırlığı da pozitif olduğuna göre, bu dünyada ölçülüp tartılabildiğine göre ya da kütlesi diyelim, o zaman karşıt elektronun ağırlığı negatif değil mi? Kim aksini iddia edebilir? Bütün nükleer fizik alimleri aksini iddia ediyorlar. Sadece inkar ediyorlar. Ama hiçbir ispat vasıtası oluşturamadan. Bir matematik değerlemeden bahsediyoruz. Herkes kesin olarak fotonun ağırlığının saniyede 300 bin kilometre hızla hareket halinde olan bu nesnenin sıfır ağırlıklı olduğunu herkes biliyor. Ağırlık sıfır. Parçalandığı zaman ortaya çıkan iki tane gücü de biliyor. Birbirinin zıttı istikametinde birbirinden ayrılan iki tane faktör. İki tane parçacık. İkisi birden görünüyor. Aksi istikamette gittikleri de gözleniyor. Ama birisi gözlendikten hemen sonra yok oluyor, kayboluyor. Diğerini yakalıyorsunuz. Diğerini laboratuvarda ölçüyorsunuz. Bunun bir kütlesinin varlığını buluyorsunuz. Eğer bunun kütlesi pozitif bir kütle ise ve mesela A ise, bu ana parçacıktan ayrılmadan evvel o parçanın ağırlığı sıfır olduğuna göre karşıt elektronun ağırlığı eksi değil midir sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bize bunu öğretti. Biz de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gittik. Oradaki iki doçente anlattık bu olayı. Bu durumda karşıt elektronun ağırlığının negatif olduğu kesin değil mi?
Hayır dediler, negatif ağırlık diye bir ağırlık yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, acizimizi orada gördük. Gözümüzün önünde Allah'ın bize öğretmek lütfunda bulunduğu bu hakikati ilim sahipleri sadece inkar ediyor. Ve dünyanın geleceği kim bilir daha ne kadar geriye bırakılıyor. Oysa ki eğer el ele verebilseydik, belki de bir uçan dairenin yapılması şimdi mümkün olacaktı. Sadece bu değişimi sağlayacak olan bir formül bulmamız lazım. Geri kalanı Allah-u Teala tarafından adım adım gerçekleşecek. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimiz bir şaka değildir. Herkes piramitlerdeki uçak, helikopter, otomobil ve uçan daire resmini gazetelerde gördü. Hiç kimse hayır böyle bir şey yok diyemez. En az 3000 yıl evveline ait olan bir olaydan bahsediyoruz. 3000 yıl evvel bunların hepsi vardı. İşte şu anda kainatta teknik açıdan en üst seviyede olan ülke son öldürücü atom savaşından sonra, yani mağara adamların ortaya çıkmasından sonra ulaştıkları en kısa devrenin sahibi kimse, işte o ülke, o gezegen dünya üzerindeki en mütekamil gezegendir. Yeni bir öldürücü atom savaşı onları yeniden mağara adamları haline döndürecektir. Sevgili kardeşlerim, bu serencam, bu macera bize acı acı El Cabir'i düşündürdü. Nasıl oluyor da o devirde bundan asırlarca önce o cahil olmaları hasebiyle bugünkülerden çok daha inatçı olması lazım gelen insanlara matematikteki negatif değerleri kabul ettirdi. Bizim alimlerimiz matematikteki negatif değerlerin varlığını net olarak kabul ediyor. Ama kütlenin oluşmasındaki negatif ve pozitif değerler dengesini kabul etmemek nasıl bir mantıktır ki? Onun için El Cabir'e hayranız. Ne yapmış, nasıl yapmış da bu ilim taassubuna neşter vurmayı başarmış, onlara negatif sayıları kabul ettirmiş, sıfırın altındaki değerleri. İşte sevgili kardeşlerim, hız kanunlarının üç esası, ışık hızının altındaki bütün hızlarda maddenin ağırlığı vardır sıfırın üzerinde. Işık hızında bu olay sıfırlanır. Işık hızında hareket halinde olan bir sistemde negatif ve pozitif ağırlıklar birbirine eşittir. Fotonun parçalanıp da bir elektron ve bir karşıt elektrona ayrılması olayında olduğu gibi. Ve bir üçüncü faktör, ne zaman ağırlık, ne zaman kütle sıfırın altına düşerse, yani negatif elektronların ağırlığı
elektron ağırlığından öteye geçerse, yarısı kadarken onunla eşit olduktan sonra onu da aşar, öteye geçerse, pozitronun ağırlığı elektron ağırlığından fazla olursa, işte o zaman hız mutlaka ışık hızının ötesine geçiyor. Başka gezegenlere gidiş ancak ışık hızının ötesindeki hızlarla mümkün. Bu hız şu dünya adı verilen bu gezegende bundan 5000 sene evvel, diyelim 3000 sene evvel biliniyordu ve tatbik sahası bulmuştu. Bugün dünya üzerinde birçok UFO gözlenmiş, tespit edilmiş, kesin delillerle insanlar karşımızdalar. Bunlar var. Başka gezegenlerden geldikleri de kesin. O kadar uzun mesafeyi nasıl geçiyor bu insanlar? Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize Madde, Hız ve Enerji Kanunları isimli kitabı yazdırdı. İnsanlık, bu devirdeki insanlık, bakalım ne kadar sonra bizim bundan en az 15 sene evvel ortaya koyduğumuz Allah-u Teala tarafından bize öğretilen bu hakikatler, bakalım bizim bu zavallı dünyamızda, bu negatif düşünce platformunda, ilmin başında olup da ilmin sahibi olmayanların o kör inatları sebebiyle, bakalım bu dünyanın insanı ne kadar mahrum kalacak gerçek ilimden. Bir gün mutlaka böyle bir hava gemisi yapılacaktır. Onlar henüz formülleri bilmediği için bunun başında yine biz olacağız. Ama ne zaman? Sırf ilim taassubu yüzünden bu olay her gün biraz daha geride kalan bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın öğretisi yanlış tanımaz. Onun yanlışı olmaz. Yanlış olan hep insanların ilmidir. İşte böyle bir dizaynda sesleniyoruz size. İlmin merkezinden sesleniyoruz. Ne zaman ilim adamlarımızın akılları başlarına gelecek? Ne zaman hız kanunlarını öğrenecekler? Biz hiçbir üniversitede elektronik okumadık. Bu konunun uzmanlığına hiç sahip olmadık. İlmimiz sadece Allah'ın bize öğrettiği, bu dünya insanının henüz bilmediği, ulaşamadığı bir ilimdir. Öyleyse gelecekteki bütün başarıları bu ilim oluşturacaktır. İnsanlar ilmin sahibini tanımıyorlar. Dikkate de almıyorlar. Ama ne yazık ki ilim sadece bizde. Sevgili kardeşlerim, bir gün insanlar hiç ihtimal vermedikleri gerçeklerle karşılaşacaklar. O gerçeklerle dünyamız kesintisiz bir mutluluğa ulaşacak. O gerçeklerin merkezinde gene biz olacağız.
Allah'tan bu ilmi alan ilmin sahibi. Bu anlattığım konuları incelemek isteyenler bizim madde hız ve enerji kaynağı, enerji isimli madde hız ve enerji kanunları isimli kitabımızı incelesinler. Cebbar'la beraber kaleme aldığımız bir kitap bu. Onun ilim dalı oydu. Nükleer fizik. Biz hiçbir üniversitede nükleer fizik öğrenmedik. Ama bu konunun uzmanları ilmi bizden öğrendiler. Ve onlar isimleri kadar eminler ki bunu gerçekleştirdiğimiz gün her şey çözülmüş olacak. Ama ilmi ellerinde tutan ilimsizler, onlar o ilim taassubuyla ilme bakıp ilmin sahibini bugüne kadar reddetmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, diyoruz ya, onun için El-Cabir'e hayranız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere Allah'ın bütün insanlar için hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala mutluluğu hedef mi göstermiş? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Mürşidinize tabi olun diyor. Ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Etti 3. Fizik, vücudunuzu da bana teslim edin diyor. 4. Nefsinizi teslim edin diyor. 5. Muhlis olun diyor. 6. İradenizi de bana teslim edin ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun diyor. 7. Ne demiş, ne demiş? Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın demiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala'yı tanıdıkça daha çok mutlu olacaksınız. Ama Allah Teala'yı tanımanız zikrinizi arttırmanıza bağlı. Her şey nefsinizin kalbindeki nurların oranına bağlanmış durumda. Kim daimi zikre, zikri daime ulaşırsa onun kalbi %100 nurlarla dolar. O bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Onun için Allah Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. İşte böyle bir dizayn. İnsanın mutluluğuna hedef hedef, adım adım yaklaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğinizi, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği istikametlerde uygulamaya çalışın. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemeden hiçbir yere varamazsınız. Bu, İslam olmanın bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmanın temel kaidesidir. Biliyorsunuz ki Arapçada sadece sesli harfler kullanılır. Sin, lam ve mim. Bu üç harf silim kökünü ifade eder. Teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi bu kökten türer. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman sadece sin'i, lam'ı ve mim'i görürsünüz harf olarak. Başlangıçtaki i de, yani sesli harf de, sonraki a da, lam'la mim arasına giren a da, sin'den evvelki İ'yi okutacak olan işaret Camdını belki ay okutacak işaret. Böylece İslam kelimesi ortaya çıkar.

bütün insanlar için bir muhteva taşıyor. Mutlu olmak. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O insanın kalbi afetlerle dolu olduğu cihetle şeytan o afetlerin her birinden ayrı ayrı girerek o kişiyi devamlı huzursuz kılmanın bütün hünerlerini gösterir. Kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an bir şeyleri kendisine dert eder. Çünkü nefsindeki öfke, kin, isyan, gibi afetler ki 19 tane afetten oluşur nefsin afetleri. Her biri bir insanı ayrı bir cepheden mutsuz edecek özellikler taşır. Mesela haset afeti. Başka birinin sizde olmayan bir şeye sahip olmasını çekemediğiniz takdirde sizde bu afet var demektir. Haset. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizde var demek geçerli değil, herkeste var. Başlangıçta bütün insanlar 19 tane afetin sahibidir. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir dengesi var. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktör var. 19 afetinize karşılık 19'da haslet taşımaktasınız. Denge otomatik olarak kurulmuştur. Allah-u Teala bu dengenin farklı bir hüviyete ulaşmasını ister. Bu denge bir insanı %50 mutluluk üzere bırakır. Afetler kadar hasletler de var olduğu cihetle. İkisi de aynı miktarda yer işgal edecektir hayatınızda. Ve mutlu olduğunuz sürece ne kadar zaman geçmişse mutlu olduğunuz sürece de o kadar zaman geçecektir. Afetler ve hasletler mutlaka hüviyetlerini ispat edeceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey öyle bir hedefe varmanızdır ki orada afetler kalmamıştır. Bunun manası o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaşan bir kişi her an zikrettiği için Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin kalbini kesintisiz bir şekilde bir ömür boyu besleyecektir. Dolduracaktır. Afetlerin girmesine müsaade etmeyecektir. Allah'ın katından gelen nurlar, fazıl nurları. Başlangıçta nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Sonra emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi %7 zikrinizin artışına paralel bir seyirle dolduracaktır. Nefsinizin kalbini Allah'ın %2 fazıl nuru, %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49'da fazıl nuru nefsinizin kalbini %51 oranında dolduracaktır.

daha üst hedeflere ulaşmak isteyen için zikrin daha üst boyutlara yükselmesi şarttır. Bu hedefi gerçekleştirebilecek bir tek silah var elinizde. O silahın adı zikirdir. Onun için Kur'an zikre çok büyük bir önemin ifadesini taşır. Önem verilmesinin ifadesini taşır. Allah Teala bunu boşuna yapmamıştır. Ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Mutluluksa nefsinizin kalbindeki hasletlerin zikirle çoğalmasına bağlı. Başka bir ilacı yok sevgili kardeşlerim. Sadece zikir var. Bununla o hedefe yürüyebilirsiniz. Tatbikata girdiğiniz zaman göreceksiniz ki ne kağı köfte, o kağı ekmek orada da geçerli. Ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutlu olursunuz. 24 saatlik her zaman parçasının, her günün ne kadarını Allah'ın ismini içinizden tekrar ederek geçiriyorsunuz. Birçok insan belki de ben Allah'ın ismini tekrar edersem bütün gün 24 saat işimi nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım diye düşünür. Halbuki tatbikata girdiği zaman başarabilirse görecektir ki engel olmak şöyle dursun. Kişinin işini büyük ölçüde zikir kolaylaştırır. Neden? Allah'ın zikriyle yapılan bir iş bir insan için iki kat mutluluk ifade eder. Bir işin gerçekleştirme sebebiyle kişi mutludur. İki, nefsini devamlı nur dolduğu için mutludur zikir sebebiyle. Zikir olmasaydı bu mutluluk yarıya inecekti. O kişi nefsinin kalbi afetlerle dolu ama ruhunun kalbi hasletlerle dolu olduğu için. İşte bir farklılık oluşuyor. Ruh sahibi olan Allah'a geri dönüyor. İşte o zaman geriye ne kalıyor? Nefsin kalbi kalıyor. Nefsin kalbi ki %51, %49 afetlerle dolu. Kişi %51 nurlu olan nefsinin kalbini %100 nura ulaştırmak için 7 defa %7'lik hamleler yapmak mecburiyetinde. Nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan faktör sadece bir tek faktördür. O Allah kelimesinin tekrarıdır. İşte Allah kelimesi ki o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşır. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikir yapabilir. Bu o sesli zikrin devamı sırasınca Allah'ın nurlarının fazılların o kişinin nefsinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikrini ne kadar arttırırsa mutluluğu o kadar üst boyutta yaşar. Bir gün daimi zikre ulaşabilirse o zaman Allah'ın çok müstesna bir kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmanın üst noktası daimi zikirdir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde afet kalmaz.
Afetler bizi Allah'ın yasaklarını yapmaya zorlar. Allah'ın emirlerini ise yapmamaya zorlar. Emirlerin yapılmaması, yasakların işlenmesi elbette %100'lük bir standartta gerçekleşmez. Kişi kendi düşenleri yaptıkça kalbindeki nurun giderek arttığını görür. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Bir tarafta nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye zorlar. Diğer taraftan ruhunuz var. Bizi devamlı Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye, yasak ettiklerini yapmamaya davet eder. İkisi arasında kesintisiz bir harp bir ömür boyu devam eder eğer kişi Allah'ın yoluna girmediyse. Girerse ne olur? Kişi zikir yapar. Tabiyetten sonra yapılan zikir Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isimli üç ayrı faktörün harekete geçmesini sağlar başlangıçta. Sonra sadece fazıllar %2'lik bir rahmet girişinden sonra %2'lik bunun bu rakamın ötesinde 7 defa 7 ve 7 defa 7 olmak üzere 49 49 98 eder %98 nurun o kişinin kalbine girmesini temin eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Birinci %49 böyle tahakkuk eder. Bu otomatik bir sistemdir. Zaten başlangıçta nefsimizin kalbinde %100 afetler yok muydu? Vardı. Ruhumuzun kalbinde de %100 hasretler yok muydu? Vardı. Yani denge kurulmuştu. Ama ne istedi Allah-u Teala bizden? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı istedi. Biz de ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı anda denge bozuldu. Afetler duruyor, hasretler yok. Öyleyse o hasretleri kazanabilmek için hasretlerin yerine aynı özellikleri taşıyan fazılların nefsimizin kalbine girip %2 artı 49, %51'lik yolu, %51'lik kesimi, oranı gerçekleştirmesi hedef alınır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlara bunu karşılıksız olarak verir. Neden? Çünkü zaten o kişinin bir nefsi vardı. Nefsinin kalbinde %100 afet doluydu. Ruhu vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret doluydu. Bu denge ruhun vücuttan ayrılmasıyla %51 afetin kaldığı bir nokta olarak devam eder. İşte Allah-u Teala insanlara zikri, çok zikri ve daimi zikri üçünü de farz kılmış. Adım adım insanlar zikirlerini yükselsinler de mutlulukları da ona göre olsun diye. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ulaştırdığı andan itibaren artık ruhu yoktur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devrede veya 8-9 ay sürebilir. O kişinin nefsinin kalbi
ruhu gideceği için nefsinin kalbinde gerekli değişiklikleri oluşturur Allah Teala. O kişinin nefsinin kalbi, kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuk sırasında 7 tane gök katını aşacağı için emmare'de 1. gök katını, levvame'de 2. gök katını, mülhime'de 3. gök katını, mutmainne'de 4. katını, gök katını, radiye, mardiye ve teskide de 5. 6. ve 7. gök katlarını ruh aşarak 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın istediği bütün insanlara verdiği emir budur. Emanet olan ruhun, insanda bir emanet olan ruhun, onun gerçek sahibi olan Allah'a iadesi, teslimi. Aslında böyle olan insanlar Müslim kelimesini hak etmişlerdir. İslam olan, yani teslim olan. Herkes ben Müslim der, ben Müslümanım der. Bu bir ifade noksanlığıdır. Aslında o kişi Allah'ın Müslüman kelimesinden çıkardığı manadan uzaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kalbi %100 afetlerle dolu olur, nefsinin kalbi. Böyle olan bir kişi Allah'a teslim olmuş değildir. Teslim olabilmesi için demin söylediğimiz 7 tane emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer açması, bu süreç içinde de nefsinin kalbine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi lazım. O zaman kişi Allah yolunda bir merhaleyi kat etmiş olacaktır. Bir hedefe ulaşmış olacaktır. Bu hedef o kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonucu ifade eder. Başlangıçtaki dengenin aynı burada da yaşanır. Nefsin kalbi %49 karanlıktır. Ama şimdi %51 nur girmiştir nefsin kalbine. Nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. Ruh mu? Ruh gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki sizlere bunları anlattıkça içimiz ferahlıyor. Çünkü bu yol sizi burada bırakmaz. Gayret ederseniz nefsinizin kalbi %51'den zikirlerinizi arttırdıkça öteye geçecektir. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi %100 hasletlerle donanacaktır. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyeti Allah Teala size kazandıracaktır. Bu uyum hali, yasakların işlenmemesi, zikrinse daimi zikre ulaşması. Bunun manası nefsin kalbinin %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla kaplanmasıdır. Afetlerin hiçbirisi kalmadığı için başka insanlar sizin bütün davranışlarınızda Allah'ın tecellilerine paralel bir seyir takip eden davranış biçimlerinizde siz mutluluğu yaşayacaksınız. Allah Teala'nın verdiği o müstesna ruh hali sizi öylesine mutlu kılacak ki
Daimi zikre ulaştığınız zaman bu zevki bütün boyutlarını yaşayacaksınız. Her zaman mutlu olacaksınız. Başkaları size kötülük edebilir. Ama siz onlara kötülük edemezsiniz. O noktaya geldiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, insanların nefslerinin afetleri sebebiyle ne kadar boş şeylerle uğraştıklarını, başkalarını mutsuz etmek için nasıl çalıştıklarını göreceksiniz. Sizse sadece başkalarını mutlu etmek için çalışan birisi olacaksınız. Hayatınızı ona vakfedeceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi başaracaksınız. İntikam müessesesi kalbinizden tamamen silinip atılacak. Kin duyamayacaksınız hiç kimseye. İnsanlar size düşman olacaklar ama siz onlara düşman olamayacaksınız. Allah'ın bütün dostları Allah'ın düşmanları tarafından daima lekelenmeye çalışılır. Rahatsız edilmeye çalışılır. Ona huzursuzluk vermeye çalışır şeytanın dostları. Ama hiçbiri bunu başaramazlar. Davranış biçimleri ne kadar bozuk olursa olsun Allah'ın dostları hep huzur içinde yaşayacaklardır. Onlara hep iftiralar atılır, kötü şeyler söylenir. Ama onlarına karşılık bile vermezler. Bilirler ki Allah'ın katında ait oldukları yerdedirler. Allah için yaşarlar. Allah için ölürler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dostu olmak müstesna bir hedeftir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktadan itibaren Allah'ın dostu olmak şerefine ermiştir. Bu noktadan itibaren nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasına kadar geçen devrede Allah onlara kumanda eder. Allah onları mutlaka nefslerinin kalbi 49+2 %51 nurla dolana kadar Allah'ın yardımı eksilmez. Herkes bu hedefe otomatik olarak Allah Teala tarafından ulaştırılır. Dünya o insanların dünyadaki en mutlu devreleri bu devredir. Nefslerinin kalbinin %51 nurla doldukları noktaya ulaşıncaya kadar geçtikleri 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, bu kişi sonra devam ederse yoluna, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbi %81 nura ulaşacaktır. Bu dik yokuştur. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır daimi zikre. Sonra tesbihe geçecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman da nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu kişinin ruhu yok. Nefsi var. Nefsinin kalbi de %100 nurlarla dolmuş vaziyette.
çoğu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Hiç kimseye kötülük yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrinde ve tasarrufunda olduğu için mümkün değildir. Allah Teala ona bir ömür boyu mutluluğu teslim etmiştir. Allah Teala'nın istediği son nokta budur. Allah Teala bunu da farz kılmıştır. Ruhun teslimini farz kılmıştır. Fizik vücudun teslimini farz kılmıştır. Nefsin teslimini de farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi yolun yarısını ifade eder. Allah Teala bunu herkeste otomatik olarak gerçekleştirir. Neden? Çünkü bu kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmıştır. Artık ruhu yoktur. Ruhu olmayınca nefsinin kalbinde değişiklik olmalı ki aynı dengeyi sağlayabilsin kişi. Bu sebeple bir kişinin nefsinin kalbinin %49 artı 2 %51 nura ulaşması otomatik bir müessesedir. Allah o kişiye zikri özel olarak sevdirir. O kişi mutlaka zikir yapar. Mutlaka nefsinin kalbi %51'e nurlu olarak ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl 7 defa %7 %2'de rahmet nuru oluşuyor. Başlangıçtaki denge %1 farkla yeniden kurulur. Başlangıçta nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Bu 200-100 kabul edersek %50 hasletler, %50 afetler oluyor sonuç. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanmakla başlar her şey. Sonra seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz ama daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Mutlu olmak isteyene Allah Teala bütün kapıları açmıştır. Ve sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Nefsinizin kalbini afetlerden temizledikçe, Allah'ın nurlarıyla bezedikçe o nurların açtığı bütün çiçekler sizi sonsuz mutluluğa doğru ulaştıracaktır. Bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman size yapılan düşmanlıklar, size yapılan kötülükler size vız gelir. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getirmezsiniz. Onlara acırsınız sadece. Zavallılar dersiniz. Şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kim bir başkasına kötülüğü hedef almışsa, bu arada sadece
şeytan vardır. Allah'ın dostları hiç kimseye kötülük yapamazlar. Yapmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah'ın düşmanları onlara Allah'ın dostu olamadıkları için Allah'ın dostunun kalbinin nurunu tamamen nurla dolu olduğunu hiçbir zaman anlayamazlar. Herkesi kendileri gibi zannederler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygundur. Kişi herkesi kendisi gibi zanneder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan, nefsinin kalbinin afetlerden tamamen temizlenmiş olduğu bir başka insanı belki düşünemez bile. Kendisi öyle olduğu için onun da öyle olması lazım diye düşünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, düşmanlıkların arkasında her zaman nefsin afetleri vardır. Nefsin hasretlerine sahip olanlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerine en büyük kötülükleri yapanları bile affederler. Onlara hiçbir kötülük yapmaları mümkün değildir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dostları düşmanlarının da dostudur. Hiç kimseyi düşman olarak göremez ve Allah-u Teala'ya onlara kötülük etmesi için, onları cezalandırması için talepte de bulunamaz. Allah'ın dostlarının düşmanları yaptıkları düşmanlıklar sebebiyle kazanacakları negatif dereceler yüzünden cehenneme gideceklerdir. Allah'ın dostları hiçbir zaman onlar için Allah-u Teala'dan onlara kötülük etme talebinde bulunamazlar. Böyle bir şey onların nefslerinin kalbinde afet kalmaması sebebiyle mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetin daha sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, biz sizi severiz. Sizden nefret edemeyiz. Biliriz ki yanlışlık yapanlar, hata işleyenler, suç işleyenler bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Hesap, bize yapılan kötülükler konusunda bile bizimle olan bir hesap değildir. Hesap Allah ile görülür. Allah Teala yapılan bütün haksızlıkların, düşmanlıkların bedelini onların sahiplerine mutlaka ödetir. Hiçbir hesap yerde kalmaz. Bu Allah'ın işidir. Allah'ın adaletidir. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz.
Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanların istediği tek şey bu. Onların mutlu olmaları. Kainattaki en üstün mahluk olarak insanı yaratmış. Ona, sadece ona, sadece insana ruhundan üfürmüş. O kadar çok seviyor ki onu farklı kılmış. Kendi ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşıyorlar. Ne zamana kadar? Emaneti o emanetin sahibine teslim ettikleri güne kadar. Emanet ruhumuz, emanetin sahibi Allah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah o emanetleri, o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor Allah Teala. İnne kullanmış Allah Teala başında. Öyleyse bir emanet var, ruhumuz. Bu emaneti onun sahibine, Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Peki zor bir şey mi? Zorlukla hiç alakası yok. Çünkü biz insanlar bu konuda sadece bir karar verme muhtevasını taşırız. Allah'a ulaşmayı dileme kararı. Eğer biz Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilersek, bunun gereği olan sonucu biz oluşturmayacağız. Allah gerçekleştirecek. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onları dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Her dalalette olanı Allah Teala kurtarmak için harekete geçmez. Ama ayet-i kerimenin sonrası şöyle. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Ne çıkıyor ortaya? İnsanların vücuda getirdiği şey, insanların oluşturması lazım gelen muhteva sadece bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hepsi bu kadar. Böyle bir dilek kalbimizde oluştuğu anda Allah ondan haberdar olur. Allah Teala bizi, bütün insanları, bütün kainatı ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumdadır. Bunun manası ne yapmayı düşünürsek Allah ondan haberdardır. Düşüncelerimizden haberdardır. Ne yaparsak ondan haberdardır. İlmiyle ve rahmetiyle bizi de kuşatmış durumdadır. Böyle olduğu için Allah Teala bir insana şah damarından daha yakınız diyor. Çünkü
herkesi olduğu gibi bizi de kuşatmış ve şah damarından daha yakın, çünkü her tarafımızı zaten kaplıyor, şah damarımıza dahil olmak üzere. İşte bu yakınlığı başka türlü değerlendirenler var. Madem Allah-u Teala bize şah damarımızdan yakın, zaten o bizimle beraber. Öyleyse ruhumuzu bilmem kaç tane gök katına aşırarak Allah-u Teala'ya ulaştırmak da nenin nesi? Böyle diyenler var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala açıkça söylüyor. Biz her şeyi kuşatırız, kuşattık ama ilmimizle ve rahmetimizle kuşattık. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, ve Allah arşa istiva etti. Arşa yöneldi, oraya ulaştı, orada yerleşti. Orada bulunuyor. Ama ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi ve bizi de kuşatmış durumda. Yetmez, kendisine ait olan ruhu da açık bir şekilde kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıç noktası. Bu böyle bir noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözünü hatırlamalı. Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayacağım. Allah benim ruhumu Allah'a ulaştıracak. Çünkü bir ayette daha sözü var. Diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçilenler insanların %90'ından fazladır. Ama diyor, o seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştıracağı insanlar var. Bu muhtevada serbest iradeyi Allah-u Teala mutlaka devreye sokuyor. Allah istese herkesi kendisine ulaştırır. O Allah dilediğini yapar. Bunu neden yapmıyor? Kulun hak etmesi lazım. İnsanın Rabbine olan görevini yerine getirmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Dilerse ne olur? İki ayet-i kerime, Rad 27'de, Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi de, dileyen kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir insanın iç dünyasında uyum halinde olması, kavgayı bitirmesidir. Yani nefsimiz %100 afetlerle doludur.
Ruhumuz da %100 hasletlerle doludur. Bunun manası, Allah'ın bütün emirlerini ruhumuz yerine getirmek ister. Yasaklarını da asla işlemek istemez. Çünkü ruh hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirip Allah'ın bir sevgilisi olmak ister ruh. Ruh zaten öyledir çünkü Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücudun da Allah'ın sevgilisi olmasını ister. Peki nefs? Nefs %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Her nevi negatif faktör nefsin afetlerindedir. Ve nefsin de kalbi %100 afetlerle doludur. Allah'ın bir dengeler sistemi var. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah Teala'nın yarattığı nefs Allah'ın ruhunun tam zıttı bir hüviyet taşıyor. İnsana o dengeyi kurmak üzere Allah-u Teala'nın üfürdüğünü görüyoruz. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala. Secde Suresi 9. ayet-i kerimede. Biz onun insanın içine ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse Allah Teala'nın ruhu söz konusu sadece hasletlerden oluşuyor. Allah Teala ne yapmamızı istiyorsa onların hepsini ruhuyla bize kopyalamış. Ama bir de dengeyi sağlaması lazım. Bütün bu pozitiflerin karşılığı bir negatif faktörün fonksiyonel olması lazım. İşte bu nefsimiz. Ruhumuzda her güzelliğin nefsimizde bir negatif karşılığı var. Ruhumuz itaat hasletinin sahibi, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eder. Nefsimiz isyan afetinin sahibi. Hiçbir emre itaat etmek istemez. Ruhumuz sevgiyle dolu, nefsimizin kalbi nefretle dolu. Nefsimizde haset var, ruhumuzda yardım etme arzusu var. Kıskanmak, haset etmek, yani onda olmasın sadece bende olsun. Hayır, tam aksine bendekileri de ona vereyim. Böyle bir hüviyet söz konusu. Öyleyse bütün bu nefsimizin negatif faktörlerini Allah-u Teala öyle muhteşem bir dengeyle dengeliyor ki bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman o kişinin nefsi afetlerinin %51'ini kaybediyor. Zikir, afetlerin yok edilmesi için Allah'ın insana verdiği en muhteşem silahtır. Zikrullah. Bu sebeple zikir namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir görevdir, ibadettir. Allah Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat."
İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, yani sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namaz kılıyorsa Allah'la karşı karşıya ve yalnız. Hiç kimseye en ufak bir kötülüğünün dokunması mümkün değil o süreç içinde. Mutlak olarak namaz bir insanı münkerden ve fuhuştan men eder. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Yani muhakkak ki, la kullanmış Allah-u Teala, muhakkak ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. İyi de, hani namaz dinin direğiydi? Doğru, namaz gerçekten dinin direğidir. Ama bir direği ortada bir direk olarak bıraktığınız sürece hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu direği bir çadırla tamamlamak mecburiyetindesiniz ki içine girip sığınasınız. İşte o çadır zikirdir. Gerçekten tam anlamıyla bir sığınaktır. Neden? Çünkü şeytan hiç boş durmaz. Devamlı bir statü içerisinde hepimize tesir etmeye çalışır. Sadece tek bir gayenin sahibidir. İnsanı doğumundan ölümüne kadar huzursuz etmek, kendisi gibi mutsuz, sıkıntı içinde bir mahluk haline getirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve şeytan bir ömür boyu bunu devam ettirecektir. Ömrünüz boyunca şeytan devamlı sizi negatif istikamette etkilemeye çalışacaktır. Bu etkileme alanının %51 dışına çıkmanız Allah'a ulaşmayı dilemeniz de mümkün. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size tecelli eder ve ruhunuzu kendisine ulaştırıncaya kadar sizi koruma altında bulundurur. Bu hepinizin hayatındaki en mutlu, unutamayacağınız kadar mutlu devre olacaktır. Normal standartlarda en çok 7-8 ay süren bir muhteva taşır. Ve bu devre boyunca Allah'ın mutlak korunması içinde olduğunuz için şeytan size hiçbir şekilde tesir edemeyecektir. Edemediği için de dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Hani sevincinden uçmak vardır ya, öyle deriz. İşte bu da öyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah bize Kur'an'ı öğretmiş. İçinde bulunduğumuz devirde Kur'an'ı en çok öğrenen sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğretmekten, öğrenmekten muradımız Kur'an'ın alfabetik yazılışını değil, Kur'an'ın lafzını öğrenmek ve bu lafzın arkasında gizli olan ruhunu öğrenmek. Çoğu yerde ruh çok açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade edilir. Bazen de
biraz gizli kalır. Allah'ın muradı hangi istikametteyse o oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütün muhteva görüyoruz. Allah'ın bizden istediği tek şey mutluluğumuz. Şeytanın da bizden istediği bir şey var, mutsuzluğumuz. İşte nefsimizdeki afetler var olduğu sürece şeytan o afetlere devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ve de bu sebeple insanlar hep mutsuzdur. Peki buradaki farklılık ne? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah şeytanın sizin üzerindeki hegemonyasını yok ediyor. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ulaştırana kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede şeytana hiçbir hak vermemiş. Ne yaparsa yapsın sizi asla mutsuz edemez. İşte bu süreç içerisinde bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu olur. Böyle bir muhtevada bütün insanlar için sadece mutluluk vardır. Eğer şeytan yoksa, tesir edemiyorsa, o zaman Allah hükümrandır. O kişi oruç tutamıyor. Allah ona açlığı yok eder. O kişi açlık hissetmez. O kişi namaz kılamıyor. Allah ona mutlaka namazı sevdirir. Kişideki eksiklikler neyse bu 7-8 aylık devrede Allah Teala onların hepsini bir tamam eder ve kişi negatif bütün faktörlerden arınmış bir devre geçirir. Allah'ın bütün emirlerini severek zevkle gerçekleştirir. Bu sebeple hayatının en muhteşem devresidir bu. O kişi neredeyse mutluyum diye bağırmak geçer içinde. Nereye kadar? Nefsindeki afetlerin %51'i yok olana kadar. Nefsinin afetlerindeki her %7 afet kaybı yerine fazılların gelmesini temin eder. %7 fazıl gelir, o nefsin kalbine yerleşir. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışan özellik taşırken, fazıllar Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiklerine asla meydan bırakmayan bir özellik taşırlar. Kişinin nefsinin kalbine başlangıçta giren %2, rahmet nurunun ötesinde, salavat nurları devamlı nefsin kalbine fazılları

Böylece afetler devamlı azalacaktır. Fazıllarsa devamlı artacaktır. İşte Allah Teala irci ila Rabbiki emriyle, Rabbine geri dön emriyle ruhu kendisine geri çağırıyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol emriyle gene ruhu kendisine çağırıyor. Ama bu teslimde ruhun teslimi de var, fizik vücudun teslimi de var, nefsin teslimi de var, iradenin teslimi de var. Orada geniş kapsamlı bir hüviyet taşıyor. Ama diğerinde sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. İrci'i ila Rabbiki ifadesi ruhun Rabbine geri dönüşü ve Allah'a teslimi. İşte nefsimizin kalbindeki nurlar bu yücelme stratejisi içerisinde %7 %7 artış gösterirken nefsimizin kalbine ulaşıyor ve yerleşiyorlar. Yerleşirken de nefsimizin kalbindeki afetlerin bir kısmının dışarı atılması şart. Çünkü gelen fazıllar nefsin kalbindeki çekim gücü manyetik alan sebebiyle iman kelimesinde mevcut olan manyetik alan sebebiyle iman kelimesine yapışıyorlar. Onların işgal ettiği yerdeki o alan nurlar tarafından işgal ediliyor. Ve böylece devamlı bir nefsin kalbindeki nurların büyüme olayı gerçekleşiyor. Her %7 büyüme nefsin afetlerinde o kadar azalmayı ifade eder. Ve bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye isimleriyle 7 kademe aklanmayı muhtevasına alır. Bu 7 kademenin her birinde %7 fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birleştiği zaman nefsin kalbi, ruh 7. gök katına çıkıp da 7 alemi geçip Rabbine ulaştığı zaman %49 artı 2, %49 rahmet, affedersiniz %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Bu noktaya kadar Allah'ın şeytanın şu veya bu şekilde insana sataşmasına müsaadesi yok. Böyle olduğu için de rahat, kolay ve huzurlu bir ruh yolculuğu söz konusudur Allah'a doğru. Ve ruh, 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Zikir hücrelerini, kadir hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salih'ini geçecektir. Ve zikircilerine ulaşacaktır. Orada zikrine devam edecektir. Ve zikir tamamlandığı zaman zikircilerin ayrılıp Sitretül Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'a doğru bir adına seyri sülük dediğimiz yolculuğun son safhasını gerçekleştirecektir. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani fena fillah olacaktır.

içinde fena yok olmak. Fi içinde Allah. Allah da Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah tarafından üfürülmüştür ve Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın sonsuz sayıdaki ruhunun her birisi bir insanın içine gelir, o kalıbın hüviyetini, şeklini alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli insana aittir. Çünkü sadece insan ruha sahiptir. Çünkü sadece insan ruhunu Allah'a tevdi ve teslim etmek şerefine haizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah'a hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve teslim olur. 22. basamaktasınız. Dik yokuşu aşabilirseniz, zikrinizi günde 18 saate çıkarabilirseniz, o zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tövbe-i nasuha tabi tutulduktan sonra iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve irşada memur ve memur mezun kılacak Allah-u Teala. O zaman zikriniz tesbihe dönüşecek. Çünkü iradenizi de Allah-u Teala teslim olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yolun bu insanları dünya mutluluğunun yarısını ulaştıracak olan bölümü, yani ruhun Allah'a ulaşmasına kadar ki olan bölümü, bütün insanlarda Allah tarafından gerçekleştirilir. O kişinin böyle bir dileği kalpten dilemesi yeterlidir. Allah-u Teala mutlaka görür, işitir ve bilir. Bu, dünya mutluluğunun yarısını sağlar kişiye. Neden? Çünkü nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Onun davranış biçimlerinin %51'i güzele dönüktür. %49 geriye kalıyor. Bu da bir denge unsurunun bu noktada kesinlikle yeniden kurulduğunu gösterir. Denge kurulana kadar da Allah Teala zaten şeytanı hiç müdafaa, hiç devreye almamıştır. Hangi dengenin kurulması? Başlangıçtaki dengenin kurulması. Başlangıçta kişinin hem ruhu vardı, %100 nurlarla dolu, hem nefsi vardı, %100 afetlerle dolu. Bir denge söz konusuydu. Ama ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi lazım. Döndü. Allah Teala nefs üzerine dengeyi kurdu. Bu dengenin kurulmasına kadar da insana hiçbir güçlüğü çıkarmadı. Dengeyi kurdu, ondan sonra aranıya bıraktı insanoğlunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu macerayı mutlaka yaşar. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur 7-8 ay. Ve de ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Çünkü kişi o güne kadar günde 3 saatlik filan zikriyle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulduğu için dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu birinci mükafatı. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. İkinci mükafatı,
Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsini Allah'a, affedersiniz, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu şartları koruyabilirse ömrü boyunca, ki 3 saatlik bir zikirle bunu devam ettirebilir, o zaman bu kişi üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Dünya mutluluğunun da yarısını. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demiş. Allah Teala da onu sözünü tutmuş. Kendisine kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözünü tutmuş Allah Teala, kişiyi kendisine ulaştırmış. Bu kişi o 3 saatlik zikrini ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar ömrü boyunca ve mutlaka 3. kat cennete gider kıyametten sonra. Bu ona bir hiç karşılığı verilmiştir. Sadece bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. İşte şeytanın en çok tahammül edemediği şey budur. Neden tahammül edemediği şey budur en çok? Çünkü bundan sonraki safayı düşünelim beraberce. Bundan sonraki şey fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bunun için 18 saatten fazla zikretmesi gerekir. Ondan sonra daimi zikre ulaşması gerekir ki ullelbap olsun. Ondan sonra muhlis olsun. Tövbe-i nasuha davet edilmesi gerekir. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir ki irşat makamına tayin edilsin. En üst noktaya gelsin. Bu neyi sağlar? Bu nokta ona dünya mutluluğunun tamamını sağlar. Bu nokta ona 7. kat cenneti sağlar. Şimdi düşünelim. Bir insan sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyor ve dünya mutluluğunun yarısını kazanıyor. Öbür yarısı için zikrini 18 saatten fazla ya ulaştırması lazım fizik vücudun teslimi için. Daimi zikre ulaşması lazım ki nefsini de Allah'a teslim edebilsin. İradesini de Allah'a teslim edebilsin. Ve başlangıçta Allah-u Teala'nın kendisine hibe ettiği, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye verdiği dünya mutluluğunun birinci yarısına karşılık, ikinci yarısında kişi daimi zikre ulaşmak mecburiyetinde. 3 saatlik zikir yerine 18 saat zikre ulaşmak zorunda. Ve dengeye bakın. Allah-u Teala'nın bizlere ne kadar cömert davrandığına bakın sevgili kardeşlerim. Sadece bir dileğimize karşılık dünya mutluluğunun yarısını veriyor nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısını yok ederek. 3. kat cenneti de bağışlıyor. Hiçbir gayretin sahibi olmadığımız halde. Sadece bir dilek, geri kalan her şeyi Allah yapıyor. Ve de biz zikir yaparken de onu zevkle yapmamızı sağlıyor Allah Teala yolun yarısına kadar. Ancak ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Çünkü şeytan en çok bize kızmaktadır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak bizden kötüsü olmaz. Çünkü şeytanın elinden kaçmış olanlar oluruz o zaman. Bunun için şeytan bütün gücüyle bu insanlara yüklenir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine erenlere. Her türlü yolu dener, bütün gücüyle çullanır. O insanı asli hedefinden ayırmaya, mahvetmeye çalışır.
Ne yazık ki buna pek çok defa muvaffak da olur. İşte bütün insanlar bu hedefe ulaştıktan sonra o 3 saatçik olan zikirlerini devam ettirebilseler, hiçbir zaman düşmeyecekler Allah'ın kendilerine verdiği bu büyük ikramı muhafaza edecekler. Çünkü bir hiç karşılığı verilen şey dünya mutluluğunun yarısıdır ve üçüncü kat cennettir. Kişi bir defa cehenneme gitmiyor. Cennete gidiyor. İkincisi dünya mutluluğunun da yarısına sahip ve bunu ona Allah sağlamış sadece dileği üzerine. Ama şeytan başarabilirse onu o bulunduğu yerden düşürmeye, cehenneme gidecek kişi. Ve kişi başarabilirse daimi zikre ulaşmayı, o zaman çok daha üst makam bir cennete gidecek. Ama gideceği yer, netice itibariyle birincinin de gideceği yer cennet, ikincinin de gideceği yer cennet. Birinci dünya mutluluğunun yarısını yaşıyor, kendinden hiçbir şey katmamış, sadece Allah vermiş ona bu mükafatı. İkincisi, olağanüstü bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde. Çünkü fizik vücudunu teslim etmek için sadece 18 saat zikre ulaşması lazım kişinin. Ötesinde daimi zikir var. Bu kadar büyük zorlukların karşılığı sadece %50 dünya mutluluğunun %100'e ulaşması. Çünkü birinci de cennete giriyor. Ruhunu Allah'laştırmaya, Allah'ın ulaştırdığı kişi de cennet saadetinin sahibi, daimi zikre ulaşan kişi de cennet saadetinin sahibi. İkisi de cehennemden kurtulmuşlar. Allah Teala sadece bir dileğimizle bizi cehennemden kurtarıyor, üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor ve dünya mutluluğunun da yarısını veriyor. Kim düşerse bu dünyada mutsuzluklar onu bekliyor. Huzursuz, sıkıntılı ve her an yaşamaktan nefret eden bir insan oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse eğer Allah Teala bize bunu lütfettiyse neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemeyelim ki? Neden Allah'ın bize bir hiç karşılığı verdiği cenneti elde etmeyelim ki? Neden dünya mutluluğunun yarısını elde etmeyelim ki? Düşünün, bir insan iyi bir insan olsun, başkalarına iyilik etmeye çalışan birisi olsun ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemiyorsa gideceği yer mutlaka cehennem, kurtuluş yok. Öyleyse bir tek dileğin karşılığı dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, geri kalan her şeyi Allah yapacak. Dünya mutluluğunun yarısı ve cennetin üçüncü katı. Dilemedi, gideceği yer cehennem. Dünyada da huzursuz, mutsuz bir dünya hayatı. Devamlı sıkıntı içerisinde geçen bir dünya hayatı. O zaman değişilir mi sevgili kardeşlerim? Bir tarafta mutluluk varsa, ondan sonra da cennet mutluluğu varsa, dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala garanti ediyorsa, cehennemden kurtarıyorsa kişiyi, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye, o zaman niye dilemiyor insanlar? Büyük kesim zaten bundan haberdar değil. İblis nasıl evvela Musevileri kendi dinlerinden uzaklaştırmışsa ya da kainatın tek dininden uzaklaştırmışsa, sonra Hristiyanları uzaklaştırmışsa, sonra da nasıl bütün İslam alemini uzaklaştırmışsa, bu muhtevanın arkasında sadece şeytanın var olduğunu bilmeliyiz ve ona kapıları açık bırakmamalıyız. Bunun için de bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi yeterlidir.
O kişi mutlaka cehennemden kurtulacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka kılınacaktır Allah-u Teala tarafından. Mutlaka kılınacaktır. Başka bir alternatif yok. Ve de dünya mutluluğunu eğer şu 3 saatlik zikrini bırakmazsa, ibadetlerini devam ettirirse, dünya mutluluğunun da yarısını ömrü boyunca yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin büyük mutluluklara ulaşmasını ama en azından bu hedefe ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimiz tarafından. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Gönüller, kalpler birbirine karşıdır. Kalpten kalbe yol vardır diyor atalarımız. Bu yol bir sevgi yolu olmalı. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi çok sevmelisiniz. İnsanları mutluluğa götüren yol nefret yolu değildir. Sevgi yoludur. Nerede nefret varsa, kin varsa, orada mutlaka şeytan vardır. Nerede dedikodu varsa, başka insanları çekiştirmek varsa, İnsanların kötü taraflarını, yanlışlarını başkalarına aktarmak varsa, orada şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, başkalarından bahsedecekseniz, onların iyi taraflarından, Allah'a yakın olan özelliklerinden bahsedin. Hep düşünün, yerin kulağı vardır. Sizin bir yakınınıza, bir dostunuza başka biri hakkında söyleyeceğiniz kötü şeyler, tahmin edemeyeceğiniz kadar kısa bir zaman devresinde o kişinin kulağına ulaşabilir. Bundan sonra duyacağınız pişmanlık size bir şey sağlamaz. O yerden çıkmıştır. Siz o kişi için kötü şeyler söylemişsinizdir. Ve de onu duyan arkadaşınız bundan hüzün duyacaktır. Buna üzülecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, İnsanlara mutluluk ulaştırmak varken ve Allah Teala bunu emretmişken başka insanları tenkit ederek başka insanların kötü taraflarından bahsederek insanlara o kişinin dedikodusunu yapmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Hepiniz başkaları hakkında konuşmalısınız. Çok konuşmalısınız. Ama onların güzel taraflarını anlatarak herkesin bir güzel tarafı mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Şeytan herkes hakkında konuşmanızı ister. Şeytan herkesin kötü taraflarını başkalarına anlatmanızı ister. Herkesi zem etmenizi ister. Allah da övmenizi, Hangisini yapacaksınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın emrini mi yerine getireceksiniz? Yoksa şeytanın söylediklerini mi? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın yolunda olan bir toplulukuz. Allah için yaşayanlarız. Başka insanları sevenleriz. Allah için sevenleriz. Nefreti aramızdan, dünyamızdan kaldıranlarız. Sevgili kardeşlerim, öyle insanlar olur ki, olun ki size kötülük yapanları da affedin. Onları da bağrınıza basın. Sizin kötülüğe karşı yapacağınız iyilikle mukabele o insanları adım adım size yaklaştıracaktır. Her kötü davranan insanı iyi davranan bir hüviyete ulaştırabilme olayı gerçekleştikçe bundan büyük haz, büyük mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Hedefiniz bu olmalı. Başka birinin kötü taraflarını size ulaştıran bir kardeşiniz geldiği zaman sana sorun, bu kardeşimizin, bu kişinin hiçbir iyi tarafı yok mu? Bak bana yarım saatten beri onun negatif olan davranışlarından bahsediyorsun. Acaba hiç sende kabahat yok mu? Neden acaba sana karşı senin hoşlanmadığın bir tarzda davranıyor? Hiç kendisine sordun mu? Sevgili kardeşlerim, şeytan boş durmaz. Devamlı insanların negatif istikamette davranmalarını ister. Devamlı insanların birbirini zem etmesini, yani o insanlar hakkında kötü şeyler söylemesini, onların kötü davranışlarından bahsetmesini ister. Herkes genel çerçeve içinde başkalarına, tarafındaki insanların kendisine karşı yaptığı negatif davranışları, kendisini üzen davranışları ulaştırdıkça etrafındaki insanlar da yavaş yavaş onun yanından uzaklaşırlar. Hiç kimse devamlı başkalarını şikayet eden bir insanı dinlemekten hoşlanmaz. Kim sevgiden bahsederse, kim başka insanların hangi davranışından nasıl bir mutluluk duyduğunu anlatırsa, hayatını başka insanları mutlu etmeye adarsa ve bunun meyvelerini aldıkça mutluluğu yaşarsa bütün boyutlarıyla, işte o kişi mutluluk yolunda en güzelini yapandır. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri hep başka insanları mutlu kılmaya yönelik olmalıdır. Allah Teala biz insanları mutsuz olalım, başka insanları da mutsuz kılalım, sonra hep beraber cehenneme gidelim diye yaratmadı. Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için insanın manevi tekamülü, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi Kur'an-ı Kerim'de farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak farzdır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. 7 tane safa oluştu. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tabloyu çizmiş. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. Bunu da Allah garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah hepinizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişi ruhunu bana ulaştırmaz. Ben ondaki emanetimi geri alacak şartları o kişinin üzerinde oluştururum. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri hüviyetine sokulur. O kişi o 7-8 aylık mutluluğunu bir ömür boyu unutamaz. Diyelim ki o kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmiş birisi, mutluluğun çok daha fazla olması lazım gibi gelir herkese. Hayır. Mutluluğun en büyüğü bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı gün arasındaki devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, bu kendi açınızdan mutluluk. Ama bir başka açıdan daha mutlu olabilirsiniz. Neyle, nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Allah'ın kanunudur ki, kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala sizi de o başkasına ulaştırabildiğiniz mutluluk kadar mutlaka mutlu kılar. Huzuru yaşarsınız. Saadeti yaşarsınız. Herkes tarafından sevilirsiniz. Kendinizi insanların mutluluğuna adadığınız zaman herkes tarafından sevilirsiniz. Sizi sevmeyenler olabilir mi? Evet. Onlar şeytanın yakın dostlarıdır. Sizden belki nefret bile edebilirler. Başkalarını hidayete erdirmekte vasıta olduğunuz için, Allah'a çok yakın olduğunuz için, kalbi yapınız onlara hiç uymadığı için. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk oradadır. Ne kaybedersiniz ki? Diyelim ki falanca size kötülük yapmak için çalışıyor. O çalışmaya devam etsin. Siz onu da sevmelisiniz. Siz devamlı Allah tarafından güzelliklerle beslenirsiniz. Mutluluk dünyasında yüzersiniz. Onlar da şeytan tarafından negatif istikamette beslenirler. Sizden ve Allah'ın dostlarından nefret ederler. Sizin insanları sevmenizden nefret ederler. İnsanların sizi sevmesinden nefret ederler. Şeytan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. İşte her kim başkalarının mutluluğuna ipotek koymaya kalkarsa, hayatını başka insanları mutsuz etmeye adarsa, o kişi dünyadaki en mutsuz insanlardan biridir. Hiçbir zamanda huzura kavuşması mümkün değildir. Hep başkalarına kötülük etmek için yaşar. Kafasında hep kin vardır. Kalbi kapkaranlıktır. Kinle doludur. Allah'ın dostlarının insanlar tarafından sevilmesini onlar kıskanırlar. Onlar buna dayanamazlar. Ve hep kötü şeyler düşünürler. Kötülükler yapmaya çalışırlar. Ama sonunda görürler ki hiçbir şey, Allah'ın dostlarına hiçbir kötülük yapamamışlar. Acaba neden yapamadılar sevgili kardeşlerim? Çünkü Allah'ın sevgilileri Allah-u Teala tarafından korunur. Kötü olanlar da, iyi olanlar da insandırlar, yani birer mahlukturlar. Allah'ın dostları bilirler ki Allah müsaade etmedikçe hiç kimse hiç kimseye bir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah-u Teala dilerse müsaade eder, dilerse etmez. Allah bütün insanları sever ama Allah'ın insanları sevmesi insanların kendisini Allah'ı sevmesiyle doğru orantılıdır. Biz Allah'ı hangi ölçüde seviyoruz? İşte Allah'ın aynası o aynadır ki Allah-u Teala da aynı ölçüde bizi sever. Aynı ölçüde demekten kastımız aynı oranda. Biz Allah'ı bir seversek Allah-u Teala bizi bin sever. İki sevdiğimiz zaman Allah'ın sevgisi 2000'e çıkar. Bu bir mukayese rakamıdır. Sadece bunun için söylenir. Yoksa Allah-u Teala'nın herkese karşı olan sevgisi, onun sevgisinin Allah'a göre çok katıdır. Bu kat bütün rakamlarda değişir. Herkes için ayrı bir reçetesi vardır Allah-u Teala'nın. Ayrı bir tatbikat biçimi vardır. Herkese ayrı bir pencereden bakmak Allah'ın temel davranış biçimidir. Neden herkes mutlu değil? Sevgili kardeşlerim, insanlar hangi ölçüde Allah ile ilişki kurmuşlarsa, Allah Teala onları o ölçüde mutlu kılar. İnsanların Allah ile olan ilişkileri bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne yapıyorsunuz? 5 vakit namaz mı kılıyorsunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bakın, onlar 5 vakit kılmamışlar. 7 vakit kılmışlar. Gecenin saat 12'sinden sonra, sabah namazından evvel uyanmışlar. Gene cemaat halinde teheccüd namazı kılmışlar. Ne yapmışlar? 5 vakit namaz haftaya çıkmış. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti kılmışlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in 7 rakamı tahakkuk etmiş. 7'li sistem. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, 7'li sistemin temelini oluşturur. İşte namaz da 5 vakit namaz değildir. Aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi örnek alınmalıdır. Farzlar nasıl yerine getiriliyorsa, sabah namazı farzdır, öğle namazı farzdır, ikindi namazı farzdır, akşam namazı farzdır, yatsı namazı da farzdır. Ama yatsı namazının 4 rekatı farzdır, geri kalanlar farz değildir. Akşam namazının 3 rekatı farzdır, 2 rekatı farz değildir. İkindi namazının 4 rekatı farzdır, 4 rekatı sünnettir. Öğle namazının kuşluk sünneti farz olamaz. Öğle namazının ve sabah namazının da öğle namazının 4 rekatı farzdır. Sabah namazında 2 rekatı. Geri kalanlar hep sünnettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin namaz kılmanızı istiyor? Çünkü namaz insanı kötülüklerden korur diyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. İnne muhakkak ki es salatı namaz, salat tenha korur, muhafaza eder. İnne salatı tenha kötülüklerden koruma geliyor arkasından. Aleyküm selam. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Fuhuştan da korur, münkerden de korur. Münker, insanların inkar ettiği şeyler. Fuhuşta bütün kötü

Sevgili kardeşlerim, namaz dinin direğidir. Doğru mu? Doğru. Ama bir direk tek başına hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. O direğin etrafına bir çadır kurmamız lazım. İşte o çadır zikir çadırıdır. Çadır, yani koruyucu malzeme, koruyucu faktör, koruyucu muhteva Allah-u Teala'nın insanlara yardımı. Onun adı zikirdir sevgili kardeşlerim. Namaz dinin direğidir. Fikir, o direğin çevresindeki çadırın, o direğe dayalı olarak kurulan çadırın ta kendisidir. Ve yağmurdan, fırtınadan, rüzgardan koruyan o çadırdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanlardan ne istiyor? İnsanlara bunu sorun. Allah sizden ne istiyor? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, hacca gitmek. Bu faktörlerin her birisi insan mutluluğunun bir vasıtasıdır. Allah ise bütün insanları mutlu kılmak için bunları indirmiştir. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki herkes mutluluğun en üst noktalarına çıksın. Bunun için bütün safhaları, 7 tane ayrı safhayı Allah-u Teala farz kılmış. Farz kıldığına göre herkes oraya kadar gidiyor. Ama öbür taraftan da İnsanların sonsuz olarak cenneti ve cehennemi yaşayacakları statüyü en kolay, en basit şekilde ulaşılabilen bir statüye oturtmuş Allah-u Teala. Nedir o? Bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şu dünyada yaşayan her kim? Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ya Rabbi, ben de ruhumu sana ölmeden önce ulaştırmayı diliyorum derse Allah-u Teala'ya, böyle bir şey gönüldense ister iç sesiyle söylesin Allah-u Teala'ya, dilini bile kımıldatmasın, ister sesli olarak söylesin, ikisi arasında Allah açısından fark yoktur. Çünkü kalbinizden geçeni bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi çok sever. Allah'ın istediği hepinizin mutlu olmasıdır. Önemli mi? Elbette önemli. Neden? Çünkü siz mutluysanız, siz başkalarını mutlu eden bir insansınız. Mutluluğu yaşayanlar başkalarını mutlu etmeyi kendilerine amaç edilenlerin en büyük toplumu oluşturdukları bir dairede yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz onların mutlu olmasını kalbiniz mutlaka diler. Allah Teala hep buna bakar. Acaba benim kullarımdan kim
Başka insanları mutlu kılmaya kendisini adayacak. İşte Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. Yani bir başka ifadeyle herkesin başkalarının mutluluğu için yaşayan insanlar olmasını ifade eder. O kişi başkalarını mutlu ettiği zaman en çok kendisi mutlu olur. Neden? Bir insanın mutluluğunun A kadar olduğunu düşünelim. Eğer bir insan bir kişiye mutluluk verdiği zaman onun eşitliğine Allah tanılıyorsa, bir kişiyi A kadar mutlu edince kendisi de A kadar mutlu olur. Ama etrafında başkaları da var. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu eder. B kadar mutluluk kendisi de kazanır. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu eder. Aynı miktarda mutluluğu onun sayesinde kazanır. Ne olmuştur? A, B, C, D, E, F, G, H ya mutluluk veren bir insan her birinin eşit olduğunu düşünen bir için mutlulukların kazandığı mutluluğun altı katını kendisi yaşamıştır. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Başkalarını mutlu kılmaktır. Böyle yaparsanız sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Gönülden bir dilekle başka insanları mutlu etmek için Allah'tan yardım dilerseniz ne kaybedersiniz ki? Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, herkese yardımcı olursanız, başkaları için yaşarsanız, asıl ifadesiyle başkaları için yaşarsanız, siz her an mutluluğu yaşayan bir insan olursunuz. Ne zaman başkalarına düşman olursanız, o zaman hayatınızdaki bütün mutluluğu kaybedersiniz. Sizi artık idare eden şey ruhunuz değildir. Nefsinizin afetleridir. Allah değildir, şeytandır. Şeytan, bütün insanları mutsuz kılmak ister. Bunun için insanlara hep başkalarına kötülük yapmasını emreder. Kötülük yapan, kötülüğünü karşısındaki kişiye ulaştırıp da onu mutsuz ettiği zaman Allah da kötülük yapanı mutsuz eder. O kişi başkalarına verdiği huzursuzluğun, sıkıntının aynını kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları severseniz, o zaman yakalarsınız. Ucundan, kuyruğundan bir büyük hakikati yakalarsınız. Başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, siz de onların her biri kadar mutlu olursunuz. Huzur, mutluluk başkalarını mutlu etmekten geçer. Allah Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Öyleyse etrafımızda mutlu edebileceğimiz çok insan her zaman vardır. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak. Kaybetmek değil de o zaman
ne kadar büyük şeyler kazandığımızı yaşayarak göreceksiniz. Başkalarını mutlu ettikçe ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Arkasındaki Allah'ın hakikat aynasını keşfedip kendinizi o aynada görürseniz, orada mutluluk vardır, huzur vardır. Ve siz başkalarına güzel davrandıkça, onları mutlu ettikçe, onlardan size geri dönen şeyin de mutluluk ve huzur olduğunu yaşarsınız. O zaman etrafınızda ne kadar çok insan varsa, o kadar çok insanın hepsine mutlu kılın, onları mutlu kılmak için devamlı en güzel davranışlarda bulunursunuz. Her biri bir aynadır. Orada ulaştığınız mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ne kadar çok insana onları mutlu edecek davranışlarda bulunursanız, her biri kadar siz de yaşayacağınız için onların hepsinin yaşadığı topluluğun birer birer yaşadıkları toplam mutluluğu siz de yaşarsınız. O zaman elinizde dünyadaki en büyük servet var demektir. Mutluluk serveti ne kadar çok insana, ne kadar uzun zamanda, ne kadar mutluluk ulaştırırsınız. Siz o kadar mutlu bir insan olursunuz. Öyleyse herkesi sevin. Herkese dost elinizi uzatın. Herkes için yaşayın. Herkes sizi kendilerine yardım edecek olan, onları seven hüviyetiyle tanısın. Hedefiniz bütün insanlara mutluluk dağıtmak olsun. O zaman hayatınız her saniye başkaları için yaşamakla devam eder. Ve mutluluğun o vazgeçilmez güzelliğini, huzurunu yaşadıkça Allah'a devamlı manevi açıdan duyduğunuz mutluluklar için hamd edersiniz. Allah'ın fizik standartlarda sizi ulaştırdığı mutluluklar için de şükredersiniz. Hamd ve şükür hayatınızın temelini teşkil eder.

kadar çok seversiniz ki bu sevgi bütün hayatınızı doldurur. Her başkaları için yaşayan insan, Allah için yaşayan insandır. Allah'ın bu temel emridir. Allah ister ki herkes mutlu olsun ama mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Sevgili kardeşlerim, hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte bunu söylerken o büyük hazzı iç dünyamızda yaşayabiliyor muyuz? Gerçekten huzur içinde miyiz? Gerçekten mutlu muyuz? Eğer Allah'ı severseniz, eğer insanları severseniz, herkese yardım etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman söylediklerimizin %100 yerli yerine oturduğunu sadece duymuş olmayacaksınız, yaşamış olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Ve hepinizin Allah-u Teala tarafından sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Huzurlarınızdan size mutluluğu anlatmanın mutluluğu içinde ayrılıyorum. Mutluluklar üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Kağıt ürün.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde birlikteyiz. Kur'an'ın ruhunun anlatılması. Biliyorsunuz Kur'an'ın bir lafzı var. 7 tane de ruhu. Lafız başlangıcı ve ruhun dışındaki kesimi ifade eder. Ruh ise her kademede farklı bir yapı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileme faslında farklı, mürşide ulaşma faslında farklı, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi konusunda farklı, nefsin teslimi konusunda farklı, irşade ulaşma konusunda farklı ve iradenin teslimi konusunda farklı bir ruh. Ruh giderek derinleşir. Daha derin manalar ifade eder. Ve Mümin Suresinin 61. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî ceale lekumul leyle li teskûnû fîhî ven nehâre mubsîrâ. İnnallâhe le zû fadlin alen nasi ve lakinne ekseren nasi la yeşkürûn. Allahu Allah ellezî ki o ceale kıldı, yaptı, yarattı. Lekum o sizin için. Elleyle gece. Nites günü sükun bulmanız için. Fihi onda, içinde. Ve ennehare gündüz, mübsiran, gösterici, aydınlatıcı. Biliyorsunuz basar, görme hastası. Mübsiran, gösterici, aydınlatıcı, görmeyi temin edici. İnne muhakkak, Allah'a Allah ve mutlaka elbette zufadlin, fazlın sahibi. Alâ ennâsı, insanlara, insanlar üzerinde. Velakin fakat eksere çok ekseriyet ennâsı insanlar la yeşkürün şükretmezler. Allah Teala buyuruyor. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici, aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Velakin insanların çoğu şükretmezler. Niçin şükretmezler insanlar? Fazlın farkında olmayanlar şükretmezler. İnsanlar ikiye ayrılır. Küfürde olanlar, şükürde olanlar. Değil. İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz onları yollara ulaştırırız. Yollara hidayet ederiz. Yani birisi sırat-ı müstakim, birisi sırat-ı cehim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o sırat-ı müstakim üzerine ulaşmıştır. Dilemeyenlerin hepsi dalalettedir ve sırat-ı cehim üzerindedirler. Dileyene kadar da sırat-ı cehimden kurtulmaları söz konusu değildir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah rahim esmasını tecelli eder. O kişi de 7 tane furkan vermek suretiyle görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi sağlar. Ondan sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Ve mürşidine ulaştıktan sonra gerekli şartların sahibi olacaktır. Kalbine iman yazılacaktır. Ve zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gelecektir. Ve fazıllar kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlayacaktır. Ve işgal ettikleri yeri terk etmeyeceklerdir. Karanlıklar kalbe tekrar döndüklerinde orada yer bulamazlar kendilerine. İşgal edilen kesim kadar. Bu sebeple fazıl bir kalbin aydınlanmasının temelini teşkil eder. Aydınlanma tamamlandığı zaman, nurlanma tamamlandığı zaman bunun %98'i fazıldır, %2'si rahmettir. İkisi de nurdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onun üzerinde rahim esmasını tecelli eder. Fazılsa sadece rahim esmasının tecelli ettiği insanlara ulaşır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemese, ömrü boyunca zikir yapsa o zikrin ona hiçbir faydası olmaz. Allah'tan ne rahmet gelir ne fazıl gelir. Çünkü Allah Teala'ya ulaşmayı dilememiştir. Allah da rahim esmasını tecelli etmemiştir ona. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek,
Ve Allah-u Teala ona Rahim esmasıyla tecelli edecek. Ondan sonra fazl gelecek. O zaman Allah-u Teala'nın fazlı insana ulaşmasa, Allah o kişinin göğsünü yarmasa, fazlın içine girmesi için, kalbine iman kelimesini koymasa, fazlın oraya gelip yapışması için, o kişinin hiçbir faydası olmaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de bunların hiçbirisi tahakkuk etmez. Öyleyse Allah insanlar üzerinde fazl sahibidir, mutlaka fazl sahibidir deyince Allah Teala bunu kastediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli olan bir hususu. Ve insanların çoğu şükretmezler deyince de küfredenlerin içinde kalırlar manası var burada. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir. Allah'a inanması onu mümin yapmaz. Küfürde kalacaktır. Mümin olabilmek için mutlaka o kişinin üzerinde Rahim esmasının tecellisi şarttır. Mümin olabilmek için kişinin görmesi, işitmesi, idrak etmesi gerekir. Bunun için de o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki Allah onda gerekli değişiklikleri yapsın Rahim esmasıyla. İşte insanların bir kısmı şükürdedir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir kısmı küfürdedir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Birinin gideceği yer Allah'ın cenneti, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, diğerlerinin gideceği yer ise cehennemdir. Mü'minun suresi 62. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbikum haliku kulli şeyin la ilahe illa huve fe enna tufekun. Zalikum işte bu. Allah'ı Allah. Rabbikum sizin Rabbiniz. Haliku yaratan, yaratıcı. Kulli şeyin her şey. La ilahe ilah yoktur. İlla ancak den başka ve o. Fe enna öyleyse fe öyleyse enna nasıl tufekune döndürülüyorsunuz. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Diyor Allah Teala. Allah yegane yaratıcıdır. Her şey Allah'ın dışındaki her şey yaratıktır. Hiç kimse yaratamaz. Bir insan bir mikrobu bile yaratamaz. Herhangi bir varlık herhangi bir şeyi yaratamaz. Yaratma fiili sadece Allah'a aittir. O Halik'tir. Biz ise o Halik'in yarattığı yaratıklarız, yani mahluklarız. Ondan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. İlah yoktur, sadece Allah vardır. Başka bir ilah yoktur. Ve bütün bunlara rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve ilim sahibi olarak geçinip de başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan bir takım insanların sebebiyle sıkıntı söz konusu olur insanlarda. Allah'a ulaşmayı o insanlar sebebiyle düşünmezler, gerçekleştirmezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mü'min suresi 63. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike yu fe kullezine kanu bi ayatillahi yechadun. Kezalike işte böyle yu feku döndürülürler.
اَلَّذِينَ onlar kânu oldular. Bi ayeti Allah'ı, Allah'ın ayetlerini yeçhedûne bilerek inatla inkar ederler.

inkar edenler. İşte böyle döndürülürler. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler işte böyle döndürülürler diyor Allah Teala. Yani onların dönmesine Allah Teala engel olmuyor. İnsanlar seçim hakkının sahipleri, hür iradenin sahipleri, cüz'i iradeleriyle, kişisel iradeleriyle dedikleri her şeyi yapmaya yetkili kılınmışlar. Ama her davranış biçiminin de ya derecat kazandırması ya da derecat kaybettirmesi söz konusu. Biliyorsunuz ki derece kaybedip de kaybettiği dereceler, kazandığı dereceleri aşanlar için gidilecek yer cehennemdir. Böylece kişiler serbest iradelerini diledikleri gibi kullanma konusunda serbest bırakılmışlar ama sonunda ceza var veya mükafat var. Gene bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibi olur. Ama kendi iradesiyle o dilemiştir. Öyleyse Allah Teala serbest iradeye büyük değer veriyor. Serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. 64. ayet-i kerime. Mümin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahül lezi ceale lekumul arda kararen ve semae binaen ve sevverakum fe ahsene suverakum ve rezekakum minet tayyibati tayyibat zalikumullahu rabbukum fe tebarekallahu rabbul alemin. Allahü Allah ellezi ki o ceale kıldı, yaptı, yarattı. Lekum sizin için size el arda, arz, yeryüzü, kararen, karar yeri, yerleşme yeri. Ve es semaya ve sema gökyüzü binaen bina olarak oluşturdu. Ve savverekum ve sizi tasvir etti, suret verdi, şekil verdi. Fe sonra ahsene, ahsen kıldı, en güzel şekli verdi. Suverekum sizin suretleriniz.

ve rezekakum ve sizi rızıklandırdı. Minden ettaibadi temiz helal zalikumu işte bu. Allahü Allah Rabbikum sizin Rabbiniz. Fe işte tebareke mübarek yüce Allahü Allah Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi. Diyor ki Allah-u Teala, o Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yani yerleşme yeri kıldı. Ve semayı bina etti. Ve sizi tasvir etti.

Sonra size tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı. Güzel kıldı, güzelleştirdi.

ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir.

zalikum Allah'ı, işte bu Allah Rabbikum, sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. Öyleyse karar yeri, içinde bulunulacak yer, yerleşilecek yer dünyadır. Bu sebeple Allah Teala karar yeri diyor. Evler, binalar bu karar yerinin arzın üzerine yerleştirilir. Orada sabit kalınır. Herkesin kalacağı yerler karar yerlerinin işaretidir. Bütün evler birer karar yeridir. Allah Teala kainatı yaratıyor, dünyayı da yaratıyor ve dünyanın bir karar yerleşme yeri olduğunu ifade buyuruyor. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir buyuruyor Allah Teala. Her şeyi yaratan, bizleri temiz şeylerden rızıklandıran Allah ve Allah alemlerin Rabbidir. Biliyorsunuz 6 günde 3 asıl, 3 de zıttı olmak üzere 6 alem yaratmıştır. Tabii bu günler Allah'a göredir. Sizin oradaki 1000 yıl diyor Allah Teala, buradaki bir güne eşittir. Allah'ın katındaki bir gün dünya için 1000 yıldır, 1000 yıl mesabesindedir. Ve 65. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Hüvel hayyu la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddine elhamdü lillahi rabbil alemin. Huve, o, elhayyu, hay, diri, hayatta. La ilahe, ilah yoktur, illa huve, ondan başka. Fe öyleyse uduhu, ona dua edin. Muhlisine, muhlis olarak, halis kılarak, lehu, ona, eddine, din. Elhamdülham, li Allahi, Allah için, Allah'a mahsus. Rabbi, Rab, el alemin, alemler. O, haydır, hayattadır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse, dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Allah-u Teala zatını burada kastediyor. Haydır diyor Allah. Ondan başka ilah yoktur diyor. La ilahe illahu. Sadece La ilahe illahu. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Dini ona Allah'a halis kılarak Allah'a dua edin. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Dini ona Allah'a halis kılarak Allah'a dua edin. Dinin Allah'a halis kılınabilmesi kişinin ihlasına bağlıdır. İhlassa bir insanın istediği zaman sahip olabileceği bir şey değildir. Zamana ihtiyaç gösterir. Bir insanın ihlasın sahibi olabilmesi ancak yerlerin ve göklerin melekatının ona gösterilmesiyle mümkündür. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmekle mümkündür. Nefsin kalbinde %51 nur birikiminde vücuttan ayrılmış olan ruh Allah'a ulaşır ve Allah'a teslim olur. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsinin kalbi halis olamaz. Halis olmadığı sürece o kişi dini Allah'a halis kılamaz. Mutlaka karışık vardır muhtevada. Karışıklıktan, katışıktan kurtulmak. Hani yağ vardır, halis zeytinyağıdır. İçinde hiçbir başka yağ, çiçek yağı mesela karıştırılmamıştır. O halistir. Eğer çiçek yağınla, susam yağınla bir başka yağlar grubuyla veya bir başka yağla karıştırılan bir zeytinyağı varsa o halis değildir. Öyleyse halis olmak, saf olmak manasına geliyor. Saf, bütün katışıklardan arınmış demek. İşte nefsin kalbindeki bütün afetleri yok etmedikçe nefsinizin kalbi halis olamaz. Siz de muhlis olamazsınız. Hiç kimse olamaz. Öyleyse muhlis olmak, kalpten samimiyetle bir şeyi dinlemek anlamından ötede bir kavram ifade eder. Dini Allah'a halis kılanlar, nefslerinin kalbi halis olabilenlerdir. Onlar nefslerinin kalbini halis kılmışlardır. Daimi zikre ulaşmışlardır. Daimi zikre ulaştıkları andan itibaren nefslerinin kalbi halis olmuştur. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Zülmani kapı kapanmıştır. Artık karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. Kalbe giren nurlar kalbi %100 işgal ederler. Nefsin kalbi artık fazıllar tarafından %98, rahmet nuru tarafından %2 işgal edilmiştir. Ama nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, pintilik, cehalet ve buna benzer 19 grup afetin hepsi nefsin kalbinden atılmıştır. Saf, pırıl pırıl bir nefs kalmıştır geriye. Nefs kalbi. Burada sadece fazıllar vardır. 198. İki de rahmet. Yani nefsin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir
hüviyete ulaşmıştır. Halis olmuştur. Katışıksız, pırıl pırıl, tertemiz bir kalp. Ruh ile paralel bir seviye kazanmıştır. Nefs, ruhun bütün afetleri yok olmuştur. Affedersiniz, nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Ve dolan fazıllar ruhun hasletleriyle paralel bir seviyeye ulaşmıştır. Artık o kişinin nefsinin kalbindeki bütün faktörler %100'ü nefsin kalbinin Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir sonuçla karşı karşıyayız. Burada halis olmak söz konusudur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefaye." Onlar emre olmadılar. Allah'a halis, onun dinini halis kılan halis kullar olmakla emrolundular. Öyleyse dinin halis kılınabilmesi, halis kul olmak, nefsin kalbindeki bütün afetlerin %100 yok olmasıyla mümkün olan bir vetiredir. Başka türlüsü mümkün değildir. Ve Mümin suresinin 66. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz inşallah. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim, kul inni nuhitu en abu dellezine ted'une min dunillahi lemma ca'eni yel beyinat min Rabbi ve umirtu en uslime li Rabbil alemin. Kul de, söyle, inni, muhakkak ki ben, nuhitu, nehyedildim, men edildim, en abidu kul olmam. Ellezine, onlar,

en abudu kul olmak. Ellezine onlar tedune siz tapıyorsunuz. Min den dunillahi Allah'tan başka lemma olduğu zaman cahiniye bana geldi. El beyinatü beyineler deliller min den Rabbi benim Rabbim ve umirtu ve ben emrolundum en üslime teslim olmak.

ve için Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi. Şöyle oluyor mana, de ki muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Nehyedildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Demek ki müşrikler Allah'tan başka putlara tapanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşuyorlar. O da onlara diyor ki ben sizin taptıklarınıza kul olmaktan, putlara tapmaktan men edildim. Çünkü bana Rabbimden beyineler geldi, deliller geldi. Bana vahiy olunuyor diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bana hakikatleri öğretiyor diyor. Alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a ruhumu, fizik vücudumu, nefsimi ve irademi teslim etmekle emrolundum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse alemlerin Rabbine teslim olmak, teslim olmak bir bütündür. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde ruhu Allah'a teslim edebilmek ancak 22. basamakta mümkün olur. 25. basamakta fizik vücut teslim olur. 27. basamakta nefs teslim olur. 28. basamak 7 kademeden oluşur. Bu 7 kademenin 5.'sinde irade Allah'a teslim olur. İşte böylece bütün teslimler tamamlanır. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmak. İşte bu iradenin de Allah'a teslimi söz konusuysa böyle bir teslim, teslimi külli ile teslimdir. Kişinin Allah tarafından kendisine verilmiş olan her şeyi onun sahibine bir tamam teslim etmesini içerir. Ruh, veç, nefs ve irade. Dördü de Allah'a teslim olduğu zaman ancak teslimler tamamlanır. Nefsin kalbindeki afetlerin bitmesi yetmez bunun için. Yerlerin melekutunun, göklerin melekutunun görülmesi ve Allah'ın zatının görülmesi iradenin teslimi için temel şarttır. Yerlerin, göklerin melekutunun görülmesi daimi zikre ulaşmış birisi tarafından ancak gerçekleştirilebilir. Bu nefsin teslimidir. Nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması halinde gerçekleşebilir. Ötesi, iradenin teslimi daha da ötede bir olgudur. Kalbin bütün afetlerinden kurtulduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olması gerekir. Ancak o tezyinden sonra kişi iradesini de Allah'a teslim edebilir. Ve 67. ayet-i kerime. Hüvellezi halakaküm min turabin sümme min nutfetin sümme min alakatin sümme yuhricukum tıflen sümme li tebliğu eşiddekum sümme li tekunu şuyuha ve minkum men yutevaffa min kablu ve li tebliğu ecelen müsemmen ve li alekum takulun. Ve o ellezî ki o halakaküm sizi yarattı min den toprak turabın sümme sonra
min'den nutfetün nütfe bir damla su, sümme sonra min'den alaka, alakatin, alaka bir noktaya asılı damla, embriyo. Sümme sonra yuhricukum sizi çıkarır, tıflen çocuk. Sümme sonra li için tebliğu ulaşırsınız, erişirsiniz, eşittekum. Sizin en kuvvetli çağınız. Sümme sonra li için tekunu siz olursunuz. Şuyuhan, şeyhler, yaşlılar, ihtiyarlılar. Ve minküm ve sizden men, kim, kimse yüteveffa, vefat ettirilir, öldürülür. Min kablu, önceden ve ve. Li için tebliğu ulaşırsınız, erişirsiniz. Ecelen, ecel süre. Müsemmen isimlendirilmiş, belirlenmiş. Ve ve. Lealekum, umulur ki siz böylece takulun, akıl edersiniz.

O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmını daha önce, yani ihtiyarlamadan

sizden bir kısmı daha önce, yani ihtiyarlamadan vefat ettiler. Öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz.

Öyleyse Allah Teala ilk insanı topraktan yaratıyor. Sonra bir nutfeden. Yani bir damla sudan. Sonra bir alakadan embriyo. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor. Allah Teala bütün evreleri burada almış. Ve sizden bir kısmı daha ihtiyarlamadan önce

Sizden bir kısmı daha önceden ihtiyarlamadan sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir. Öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için.

0: Öyleyse insanlar var, daha çocuk yaşta ölüyor, genç yaşta ölüyor, ihtiyarlıyor, ihtiyar içinde ölüyor. Bir kısmı da çok ihtiyarlıyor, çok uzun bir ömrün sahibi oluyor. Bütün bunları öğrenerek diyor Allah Teala, umulur ki akıl edersiniz. Bütün bunları bilin ki diyor sizi yaratan Allah'tır. Ve Mümin Suresinin 68. ayet-i kerimesi Hüvellezî yuhyi ve yumît yumîtu fe izâ kâda emren fe innemâ yekûlu lehu kun feyekun feyekun Hüve o ellezî ki o yuhyi hayat verir, yaşatır ve yumîtu ve öldürür. Fe o takdirde o zaman izaka da hükmettiği zaman emren bir iş. Fe o takdirde o zaman innema sadece yekulu söyler der lehu ona kun ol. Fe o takdirde o zaman hemen yekunu olur. Hayat veren de öldüren de odur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der ve o hemen olur. Öyleyse hani bir takım din alimleri var. Ruh insana hayat verir derler. Ruhunuz vücudunuza ayrılırsa ölürsünüz derler. Allah-u Teala burada öyle olmadığını bir defa daha belirtiyor. İnsana hayat veren ruh değildir diyor benim. İnsanı öldüren de ruhun vücuttan ayrılması değil, benim öldürme talebimdir diyor Allah-u Teala. Ben dilersem dilediğim anda kişi ölür. Herkese Allah-u Teala belirli bir kader tayin etmiştir. Herkes belli bir zaman parçası yaşayacaktır. O zaman parçası sona erdiğinde o kişi mutlaka ölecektir. Başka bir alternatif söz konusu değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hayat ve ölüm Allah'ın elindedir. Hiç kimsenin hayatı kimsenin elinde değildir. Ömrü belli bir noktaya kadar tayin edilmiştir. Hem zaman koordinatı bellidir, hem mekan koordinatı bellidir. Nerede ve ne zaman kişi ölecektir? Ezelden Allah-u Teala onu tayin etmiştir. Öyleyse birileri bir başkasını öldürmek istiyor. Kişinin ömrü ne zaman bitecekse o kişi o zaman ölür. Eğer birisi bir başkasının ölümüne sebep olmuşsa bilsin ki eğer o öldürmeseydi bir başka sebeple o kişi aynı anda ve aynı yerde mutlaka ölecekti. Kimsenin ölümü hiç kimseye ait değildir. Kader tayin edilmiştir. O gün orada o kişi ölecektir. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki münafıklar dediler ki eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi ölmeyeceklerdi. Hayır diyor Allah Teala onlar oraya götürülecekti ve orada ve aynı dakikada öleceklerdi. Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi de oraya gelip orada ve o dakikada öleceklerdi diyor. Öyleyse hayat veren de öldüren de Allah'tır. Mümin Suresi 68. ayet-i kerime. Hayat veren de öldüren de Allah'tır. Mümin 58, 68. Bu insanların iddialarının hiçbir şeye, hiçbir asla dayanmayan kuru iddiaların ne kadar geçersiz olduğunu Allah-u Teala her ayetle ayrı ayrı ispatlıyor. Bir takım din öğreticileri var sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyor adam. Allah'ın üzerine 12 defa farz kıldığı bir hususa inanmıyor. Ve diyor ki hayır, ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Ve sadece bunu düşünse kendine alakadar olan bir konu. Tamam, Allah'a ulaşmayı dilemez, cehenneme de gider. Ama bu insan bir öğretim üyesiyse ve insanları bunu öğretiyorsa o zaman orada büyük problem var. Demek ki Kur'an'ı hepimiz öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah'ın hakikatleri Kur'an'da bütün boyutlarıyla vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Allah-u Teala. Allah Teala buyuruyor 69. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ilellezine yücadilune fi ayatillahi enna yusrafun. E mi? Lemtere görmedin. Elemtere görmedin mi? Yücadilüne mücadele ediyorlar, tartışıyorlar. Fi hakkında ayeti Allah'ı, Allah'ın ayetleri hakkında. Enna nasıl? Yusrafune döndürülüyorlar. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler. Onlar nasıl döndürülüyorlar diyor Allah Teala. İblis tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından, tağut tarafından döndürülüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini inşallah burada tamamlamış olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aleyhim galim abdur aleyhim ve lallin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani
1: Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman, dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek, o isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek.
2: Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala, sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki

sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz, biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek, hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için, biliyor musunuz?

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül kayyumdur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül huskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onları

Onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir karyeye uğrayan kimsenin, Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona ne kadar ölü bir vaziyette kaldın dedi. O da bir gün veya günün bir kısmı kadar dedi. Allah hayır 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum dedi. Hazreti İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti. Allah inanmıyor musun buyurdu. Hazreti İbrahim de evet inanıyorum fakat kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kakmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun? Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarımızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük evsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ki Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler! Sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz, o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız, kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen, fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, İşte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah, alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun ve şayet tövbe ederseniz o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculuktaysanız ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz, onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız dediler. Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur. Ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahize etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. O'nun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kâfirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir savaşında çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular,
şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için
yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin, demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum, dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım, dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır, dedi. Allah da, işte böyle Allah dilediğini yapar, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir alamet, işaret kıl, dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et, buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı, dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i, Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz.
Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah, gerçekten O azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah, fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar farkında değiller.
Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler, dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın, dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar, Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe onu sana iade etmez. Bu onların, ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını, kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona Allah'a teslim olanlarız de.
Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o, ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar, Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip, ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

0: Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
1: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebi veren bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
2: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
0: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir sohbette, bir Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu seferki konumuz İslam'da çok tartışılan, aslında hiç tartışılmaması gereken bir konu. İnsan cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkıp da Allah'ın cennetine girer mi? Yaygın bir inanış girer diyor. Ve Kur'an-ı Kerim girmez diyor. Sevgili kardeşlerim, artık başka kitapları Furkan kabul edip Kur'an'ı yargılamaktan vazgeçin. Hakim unsur Kur'an'dır. Kur'an ne diyorsa hepimiz ona itaat etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse hurafeleri birer birer yok etmek mecburiyetindeyiz. Bu hurafelerden bir tanesi de budur. İnsanları Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men eden bir büyük yanlış. İnsanlar yaptıkları günahlar sebebiyle cehenneme girerler. Ne kadar günahları varsa o kadar süre orada kalırlar. Ondan sonra oradan çıkarlar. Hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra cehennemde. Sonra cennete giderler. O arada sonsuza kadar kalırlar. İşte böyle palavralar, Kur'an'la hiç alakası olmayan, Kur'an'a taban tabana ters düşen iddialar, İnsanları hedef tayini yapmaktan men ediyor. Zannediyorlar ki insanlar cehennemde kalmak, cehennemden çıkmamak olayı söz konusu değildir. Cehenneme herkes girer ama ne kadar günah varsa o günahı çektikten sonra mutlaka cehennemden çıkar ve cennete girer. Böyle değil sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor. Öyleyse insanlar evvela mümin kavramında bir büyük hata yapmışlar. Kimdir mümin diye sorduğumuz zaman cevap veriliyor. Allah'a inanan mümindir. Neden? Çünkü mümin kelimesi imanın sahibi demek. İmanda Allah'a iman olduğuna göre İmanın sahibi olan kişi Allah'a inanan kişidir. İnanan mümindir, inanmayan da kafirdir. Öyle değil mi? Öyle değil. İnanmak, Allah'a inanmak, mümin olmak için yeterli değil Kur'an-ı Kerim'de. Neden söylüyoruz bunu? Çünkü diyor ki Allah Teala, müminler, kadın olsun, erkek olsun, biz müminleri mutlaka cennete koyacağız ve hesapsız rızıklandıracağız. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Öyleyse şimdi şeytana bakalım gelin beraberce. Şeytan ne istiyor? Bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini. Öyleyse bu ayet onun için bir faydalı unsur olur mu? Elbette olur. Çünkü madem ki mümin kelimesi iman eden demek, inanan demek lügat manası itibarıyla, inananlar için geçerli olan bir şey bu. Yani inanan kişi mümindir, müminler de cennete girer, hesapsız rızıklanırlar. Sevgili kardeşlerim, evvela mümin kavramına gelin beraberce bakalım. Allah'a inanan kişi Allah'ın inanıyor diye mümin olamaz. mümin olabilmesi için o kişinin, yani bir başka ifadeyle küfür adı verilen bataklıktan kurtulabilmesi için, Allah'a inanan kişinin Allah'a inanması yetmiyor. Allah'a inanacak bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Hayattayken Allah'a ulaşmasına inanacak. İki, bu da yetmez. Bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanacak kişi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu inançtan sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren o kişi küfür bataklığından kurtulmuştur. Kafir olmanın dışına çıkmıştır. Mümin olmak şerefine ermiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an. Eğer kişi Allah'a inanıyorsa ama bu vasıfların sahibi değilse hiçbir zaman mümin olamaz. Cennete girmesi de hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi cehenneme girer ve ebediyen cehennemde kalır. Öyleyse cehenneme giren insanlar ve cennete giren insanlar diye iki grup insan var. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi cennete girenlerden bahsediyor. Kıyamet günü diyor Allah Teala, kimin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından mizanındaki rakamlar, sevap rakamları, zaten değerler kümülatiftir, son rakam bellidir. Sevabın, sevap hanesindeki yeşil rakamlarla yazılan zayid dereceler, pozitif dereceler, artı dereceler toplamı, eksi dereceler toplamından

onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Cennetle cehennem ayrımını bu faktör yapıyor. Bir insanın kazandığı günahlardan azap görmesi ve kazandığı sevaplardan mutluluğu yaşaması kıyamet günü değildir. Öldüğü zamandır. Öldüğü zaman o kişi 40 gün süreli bir hesaplaşmayla karşı karşıyadır. Böyle olduğu ifade ediliyor. Ve bu 40 günlük süre içinde kişinin hayat filmi gösteriliyor kendisine. Biliniz ki etrafınızda Allah'ın elçileri olan kiramen katibin melekleri var. Devamlı olarak hayatınızı 3 boyutlu olarak 2 film halinde alırlar. Birinci filmde düşünceleriniz vardır. Neyi düşünüyorsunuz? Düşündüğünüz şey her neyse zaten görüntülerle düşünürsünüz. O görüntüler aynen hayat filminize geçer. Neyi tasarlıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bu düşünce tasarım kesimi. Bu gösterilir size kıyamet günü. Bir de aynı zaman parçası içinde ne yaptınız? Efaliniz, fiilleriniz, yaptığınız şeyler nedir? Böyle olursa ne olur? Böyle olursa şaşmaz bir adalet ölçüsü tahakkuk eder. Hangi olay, hangi tasarım altında, hangi kasta makrun olarak gerçekleşti? Yoksa birine zarar verdiğiniz zaman aslında sizin bir kastınız yoktu da bir kaza unsuru muydu başkasına verdiğiniz zarar? Bunların ikisi de şaşmaz bir biçimde, milyonda bir hata yapmamak üzere orada görünür. Elinize bir mizan verilecek kıyamet günü. O mizanla olayları ölçecek elinizdeki mizan, siz de mizanda bütün hakikatleri göreceksiniz. Her olayda hangi düşünceyle öyle hareket etmişsiniz, o hareketin arkasında hangi kastınız yatıyor, bütün boyutlarıyla %100 belli. Ve Allah-u Teala diyor ki, o gün size bütün amelleriniz gösterilir ve sonuç şudur diyor, size kıl kadar zulmedilmediği neticesine varacaksınız diyor. Neden? Çünkü düşünceleriniz de orada görünüyor. Hangi ölçüde, hangi olayda kasıt varsa o kadar derecat oraya mutlaka %100 Allah'ın adalet kanunlarına uygun olarak işlenecektir. O zaman size kıl kadar haksızlık yapılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kıyamet günü içinizden cehenneme gitmeyen hiç kimse olmayacaktır. Ve bunun arkasından diyor, biz cennete girecekleri oradan ayırıp cennete göndeririz. Burada kıyamet günü cereyan eden bir olay bu. Kıyamet günü herkes cehenneme gider. Zaten daha girişte farklılık vardır. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları dediğiniz zaman bizim ev kapısı gibi bir kapı düşünmeyin. 200 metre genişlikte, en az 20 metre yükseklikte, hem de düz olmayan, oval olan, bombeli olan kapılar. Bu kapılar şeffaf. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, gözlerinizdeki hicab-ı mestüre, kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinnet alınmışsa, görme, işitme ve idrak etme hastalarınız açılmışsa, oradaki elektronik sistemler buna duyarlı olarak dizayn edilmiştir. Siz cehennemin kapılarından içeriye uçarak gireceksiniz. Hangi yükseklikten girerseniz girin, cehenneme gireceksiniz ve cehenneme girişiniz gezmeye müteallıktır. Sadece bütün katları göreceksiniz.

Tüm katlarda aynı olay geçerlidir. Kulaklarında vakra, kalplerinde ikinet olmayanlar uçarak cehennemin şeffaf kapılarından girerler. Kapılar içerinden kımıldamaz. İnsanların geçişine de açıktır. Böyle insanların. Ama kimin gözlerinde hicab-ı mestire varsa, kulaklarında vakra varsa, kalbinde ikinet varsa, o kişiler eğer aynı şekilde uçarak kapıdan girmeye kalkarlarsa, kapıya toslarlar, kapı onlara asla geçit vermez. Onlar için bekliyor cehennem bekçileri, zebaniler, bu insanlar için bekliyor. Ve onlar kapıya geldikleri zaman kapıyı biraz yükseltirler. Dikkat edin, kapı açılmıyor, yükseliyor. Ne kadar yükseliyor? O kişinin oradan geçerken burnunu mutlaka yere sürttürecek bir yükseklik bu. Kişinin durumu ne olursa olsun, kim olursa olsun, cehenneme girişi mutlaka burnu yere sürtülerek tahakkuk edecektir. Cehennem bekçileri onlara sual ederler. Onun hazinetuha diyor, onun hazinetüleri, yani oradaki bekçiler, cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın resulleri, Allah'ın nezirleri, her ikisi de kullanılıyor. Bir taneden bir tane atlama olmasın diye Mülk Suresinin 7. 8. 7, 8, 9. ayetleri gereğince size Allah'ın nezirleri gelmedi mi ifadesi soruluyor. Zümer Suresinin 71. ayeti kerimesi gereğince de size Allah'ın resulleri gelmedi mi diye soruluyor. Allah'ın nezirleri ve Allah'ın resulleri size gelmedi mi? Buraya cehenneme geleceğini size söylemedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan resuller, cinlere cin resuller, insanlara insan resuller, sizden olan nezirler, insanlara insan nezirler, ki hepsi resuldür, cinlere de cin nezirler. Konumuz bütün nezirler resul müdür, değil midir, değil. Adına nezir densin veya adına resul densin, mutlaka bütün insanlara, bütün zaman parçalarında onlar ulaştırıyorlar Allah'ın tebliğini. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Mutlaka diyorlar. Ama insanların büyük kısmı gördükleri yanlış din eğitimi sebebiyle onlara itiraz ediyorlar. Bütün devirlerde iblis insanları bir yanlış din terbiyesine mutlaka ulaştırmayı başarıyor. Şimdi cehennemin kapısına girenler iki şekilde cehenneme giriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler bütün o elektronik engellerden arındıkları için uçarak cehennemin kapısından, yani o 20 metre yükseklikteki kapılardan diledikleri noktasından uçarak içeriye giriyorlar cehenneme. Sonra da cehennemin diledikleri katlarına gene uçarak ulaşmak imkanları var. Ama cehennemde kalacaklar için böyle bir durum söz konusu değil. Onlar uçarak cehenneme giremezler. Kapı, cehennem bekçileri onlara bu suali sorduktan sonra kapıyı açar. Cevap daima, evet geldi. Allah'ın Resulleri, Allah'ın Resulü, Allah'ın Neziri, bize geldi ve söyledi. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennem olacak dedi. Mülk 8-9-10'da bunu söyleyen kişi diyor ki, ama biz onlara, o Resullere, oradaki nezir geçiyor, o nezirlere inanmadık. Ve dedik ki, Allah hiçbir şey
indirmemiştir. Bir. Bu insanlar Allah'ın kitaplarına da inanmıyorlar. İki, biz seni dalalette olarak görüyoruz. Üç, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk ifadesi. Yani gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz insanlar. Resul'e veya Resul olmayan bir nezirse, o nezire inanmıyorlar. Allah Teala biz Resullerimizi iki sebeple göndeririz diyor. Bir, amene olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Şimdi bu ayetle Allah'ın Resullerini amene olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini uyarsınlar diye, nezretsinler diye gönderiyoruz ifadesi gösteriyor ki herkese gelen Allah'ın Resulü mutlaka bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Amene olmak burada oluşur. Ya kişi Allah'a ulaşmayı diler, amene olur ya da dilemez. O zaman da amene olmaz. Amene olmak mümin olmanın temel faktörüdür. Bundan evvel mümin olamazsınız. Öyleyse bütün bu insanlar Allah Teala'nın cennetine girecekler veya girmeyecekler. Ama gidecekleri ilk yer mutlaka cehennemdir. Eğer kişiler cehennemde kalacaksa bu suale mutlaka muhatap olurlar. Ve hepsi de aynı cevap verir. Evet geldi. Evet geldi. Evet geldi. Yani bu insanlar zamanın hangi parçasında yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kariyede, en küçük insan topluluğunda yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka Resul'ün sözü onlara inanıyor. Nezir'in sözü mutlaka onlara ulaşıyor ve onların hepsi kıyamet günü cehennemde böyle söyleyecekler. Bütün cehenneme gidenler. Evet, bize Allah'ın Resulü geldi ve bize bunu söyledi. Neyi söyledi? Gönderiliş görevinin neticesi. Amini olanları müjdelesinler diye, amini olmayanları uyarsınlar diye. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye. Neyle? Cehennemle. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir. Bilmiş olun. Bunu diyor Allah'ın bütün nezirleri, bütün Resulleri bunu söylüyor. Allah Teala her ümmete, her millete Resul gönderdiğini söylüyor. Her köye değil, her kariyeye değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dileseydik biz her kariyeye de nezir gönderirdik diyor Allah Teala. Hayır, o kadar küçültmemiş mikyası, ama her millete mutlaka Resul gönderdiği kesin. Her ümmete mutlaka Resul gönderdiği kesin. Her kavme muhakkak mutlaka Resul gönderdiği kesin. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz diyor Allah-u Teala. Ve bütün Resuller
kavimlerdeki bütün insanlara o Resulün bizatihi ağzından olmasa da ondan duyanların birbirine ulaştırdığı standartlarda mutlaka bu davet herkese ulaşıyor. İşte bu davetin ulaştığı insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cehenneme girişi, kıyamet günü, hayat filmini gördükten sonra rakamlar elde ediliyor. O rakamlara göre cehenneme girişi iki şekilde oluyor. Rakamlar ya kazandığınız dereceler yüksektir, o zaman cehenneme uçarak girersiniz. Ya da kaybettiğiniz dereceler yüksektir hayat filminizde, o zaman cehenneme sürünerek girersiniz, burnunuz yere sürtülerek girersiniz. Size mutlaka bu sual sorulur. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Neyi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir, orada ebediyen kalacaksınız demediler mi? İşte sevgili kardeşlerim, o gün kıyamet günü ister derecat kazansın, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsun, ister kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olsun, bütün insanlar mutlaka cehenneme girerler. Ama farklı bir şekilde, kazandıkları dereceler fazla olanlar uçarak girerler. Cehennemi sadece dolaşmak için, Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek için oraya girmişlerdir. Görsünler de cehennemde işkenceye uğrayanların ne kadar korkunç şartlar altında olduklarını görsünler de Allah-u Teala kendilerine cenneti nasip ettiği için ona sonsuz hamd ve şükretsinler diye Allah-u Teala cennete gireceklerin hepsini de önce cehenneme ulaştırıyor. Ve Meryem suresinin 73. 72. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala içinizden kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Cehennemde kalacak, cehenneme girip çıkacak demiyor. Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Öyleyse bu uğramak ya kalmak içindir ya da oradan çıkmak içindir. İşte burunları sürünerek cehenneme girenler, cehennemin hangi katına aitseler, o kata hemen ulaştırılırlar ve orada ebediyen kalırlar. Oradan kurtulmaları ve cennete girmeleri mümkün değildir. Öyleyse tartışmaya gerek var mı? İşte Kur'an-ı Kerim 29 tane ayet cehenneme girenlerin bir daha oradan çıkamayacaklarını, ebediyen orada kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bazıları 2-3 ayetten oluşuyor. 29 grup afet diyelim, ayet diyelim. Ki en az 29 tane ayet oluyor. Cehenneme girenlerin orada ebediyen kalacakları. Şimdi birinci ayet Araf 36. Allah Teala buyuruyor: "Vellezine kezzebu bi ayatina" ve onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. "Ve stekberu anha" bu yalanlamalarıyla da bir de kibirlenirler. "Ülaike ashabun nar hum fiha halidun" onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Asap 64 ve 65. Asap 64'te Allah Teala diyor ki: "İnnallâhe le'anel kâfirîne ve addellehum se'îlâ." Muhakkak ki Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara bir ateş hazırlamıştır. Hangi kâfirler bunlar? Başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet veren kâfirler. Ve Ahzab 65, halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. La yecidune veliyen ve la nasira, onlar ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. Üçüncü ayet, Ali İmran 116,
İnnellezîne keferû len tûniye anhum envâlühüm ve lâ evlâdühüm minallâhi şey'â. Muhakkak ki o kâfirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan gelecek bir şeye karşı yetmez. Ve ulaike ashabun nar, onlar ateş ehlidirler. Hüm fiha halidun, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet Bakara 39. Vellezine keferu ve kezebu bi ayatina ulaike ashabun nar. Araf 36 ile Bakara 39 birbirinin aşağı yukarı aynı. Onlar ki kafirlerdir ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş halkıdırlar. Hüm fiha halidun, orada ebediyen kalacaklardır. Bakara 39'da kafirler ve tekzip edenler diyor. Araf 36'da sadece ayetlerimizi tekzip edenler ve onunla tekzipleriyle büyüklenenler. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi. Hayır diyor Allah Teala. Yani onların iddia ettiği gibi değil. Kim günah iktisap etmişse, seyyiat iktisap etmişse, kazanmışsa ve ahatat bihi hatiyetühü ve hataları kendisini kuşatmışsa, فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ, onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Altıncı ayet Bakara 217. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَالصَّدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ ekberu indallahi vel fitnetu ekberi minel katli. Ve la yezalune yukatilunekum hatta yuriddekum en dinikum in istetatu. Ve men yertedit minkum an dinihi feyemut ve huve kafirun fe ulake habitat amaluhum. Fit dünya vel ahireti ve ulake ashabin nari. Hüm fiha halidun. Sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, o ayın içinde savaşmak büyüktür, büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyüktür, daha da büyük bir günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha da büyük bir suçtur, günahtır. Eğer onların güçleri yetse de sizi dininiz yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara 217. Bakara 257. 7. ayet-i kerime. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Ülaike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Allah ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini karanlıktan aydınlığa çıkarır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama kafirlere gelince onlar tağutun dostudur. Ve onlar da tağut tarafından
nurdan zulmete çıkarılır. İşte onlar ateş halkıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ateş halkıdır. Onlar orada ebediyen olacaklardır. Kimdir onlar? Tağutun dostları. Ne zaman kurtulursunuz tağutun dostu olmaktan? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Ayet-i Kerime'nin üstünde amin olanlar diyor. Mümin olanlardan bahsediyor Allah Teala. Nasıl mümin olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Onun üzerine Allah onun dostu olmuş. Allah onun sahibi olmuş. O kişi Allah'a kul olmuş. Ama kafirler tağutun dostları ve aynı zamanda tağutun kulları. 8. ayet Bakara suresinin 275. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yekulunner riba la yekumuna illa kema yekumullezi yetehabbe tuhuş şeytanu minel mes." O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri, zalike biennehum kalu innevel bey'u mislir riba, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Ve ehallahul bey'a ve harramer riba, Allah bey'i yani alışverişi, ticareti helal kılmış ve ribayı, faizi haram kılmıştır. Ve men câyevi mevizetün min rabbihi fenteha felehu maselef. O artık bundan böyle Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisi de işi de Allah'a kalmıştır. Geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani eğer vazgeçmişse Allah'ın onu affetmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Kim de وَمَنْ جَائِهُ مَوِزَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاَنْتَهَا فَلَهُ مَاسِلَفْ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُلَٰيكَ اَصْحَابِ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ Kim de faize dönerse, yani faizciler devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyne suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha ilaike şerrul beriyye." Kitap ehlinden ve puta tapanlardan, müşriklerden olan kafirler şüphe muhakkak ki içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. Cehennem ateşinin içindedirler. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşinin içindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. Onuncusu, 10. ayet, Cin 23. İlla belagan minallahi ve risalatihi ve men yasallahi ve resiluhu fe inne lehu nare cehenneme fahaline fiha ebeda. Ben ancak Allah'tan, onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Dikkat edin, hep aynı şey. Ebediyen kalacakları. Halidine fiha ebeda. Fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda. Ateşin içinde devamlı kalacaklar. On birinci ayet-i kerime, Enbiya 99. Levkâne hâvilâ-i âliheten mâ veredduha ve küllün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilah olsalardı, cehenneme girmeyeceklerdi.
Ama hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. Cehennemde kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekâne akıbetehuma ennehuma finnâri haldine fîhâ ve zâlike cezâyü zâlimîn. İkisinin de akıbeti ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Zalimlerin cezası işte budur. 12 ayet oldu sevgili kardeşlerim. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşi. Ve 13. ayet-i kerime Mücadele 17. Len tuğniye anhum envaluhum ve la evladuhum min Allahi şey'a. Ülaike ashabin naruhum fiha halidun. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, neden bütün bu ayetleri burada size tekrar ediyoruz? Çünkü bu konuşma da bilgisayarın hafızasına bu konuşma tamamlandığı zaman girecek. Bu konuyu kim merak ediyorsa gerçekten Allah-u Teala 29 tane ayet-i kerimeyle cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmayacağını kesinleştirmiş mi diye merak ediyorsa bu derse bakacak. Bilgisayarı açacak www.mir.com'dan bu derse bakacak ve görecek ki tam 29 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkamayacağını söylüyor. Ondan sonra insanların uydurduklarına değer verir mi? İşte bu gerçek için bunu yapıyoruz. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Allah Teala diyor ki: Meselül cennetilleti vu'idel müttekun takvalar için, takva sahipleri için vaat edilen cennet şöyledir. Fiha enharun min ma'in gayri asin. Orada tat ve kokusu bozulmayan Temmuz su ırmakları ve enharun min lebedin lem yetegayyer tamih ve enharun min hamrin lezzetin lişşaribin ve enharun min aselin musaffa ve lehum fiha min külli semerati ve mağfiretun min Rabbihim. Kemen hüve halidune finnari ve suku ma'en hamimen fekata em'a'ehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren, yani sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş ve bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Ateşte ebediyen kalan kemen o kişiler gibi mi? Hüve onlar halidun ebediyen kalırlar finnari ateşte. 15. ayet-i kerime ve men haffet mevazinuhu fe ulâ kellezîne hasirû enfüsehum fî cehenneme hâlidûn. Müminin 103. Bundan zaten bahsetmiştik. Tartları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime Mümin 76. Udtulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Febi ise mesfel mütekebbirin, kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötüdür. On yedinci ayet-i kerime Fethulu evvabe cehenneme halidine fiha felebise mesfel mütekebbirin. O halde içinde
ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların, kibirlenenlerin yurtları ne de kötüdür. 18. ayet-i kerime, Nebe 21 ve 22. İnne cehenneme kânet mirsâden. Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme merkezidir. Nebi 22. Lit tâgı yine meâben. Cehennem azgınların varacakları bir yerdir. Bir sığınaktır. Nebi 23. Lâbisîne fîhâ ahkâba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca orada kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır. Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesi 19. cehennem ayet-i kerimesini ifade ediyor. Cehennemde ebediyen kalacakların 19. ayet-i kerimesi. Ve men yasullâhe ve resûlehu ve yetaadde hududehu yudhilhu nâren hâliden fîhâ ve lehü azabin muhîn. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, hudutlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Ateşe girdirilir. Ateşe sokulur, ateşe atılır. Onun için, o kişi için alçaltıcı bir azap vardır. 20. ayet-i kerime, Nisa 93. Ve men yaktül müminen müteammiden fe cezaühü cehennemü haliden fiha ve gıdıballahi aleyhi ve lanehu ve addelehu azaben azima. Bir mümini kasten öldürenin cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Ebediyen kalmak üzere cehennemdir. 21. ayet-i kerime, Nisa 169. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ve bu Allah için kolaydır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'laşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştıranlar, Allah'ın kendilerine mağfiret etmediği insanlar. Gidecekleri yer cehennem, ebediyen orada kalacaklar. 22. ayet-i kerime, Rad suresinin 5. ayet-i kerimesi. 22. cehennemde ebediyen kalınacak olmasına ait ayet-i kerime. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. 22. ayet-i kerimeyi okuyorum. Rad 5. Ve in ta'ceb fe acebün kavlühüm eyza künna turaben eyinna lefî halkın cedîn. Ulâikellezîne keferû bi rabbihim ve ulâikel ağrâlu fî anâkıhim ve ulâike ashabün nâr hüm fîhâ hâlidûn. Habibim, kafirlerin eğer seni yalanlamalarına, burası parantez içinde, eğer şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler, orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime, Tegabin 10. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ ف۪يهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Onlar kafirdirler ve ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü varılacak yerdir. 24. ayet-i kerime, Tövbe suresinin 17. ayet-i kerimesi. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'muru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfüsihim bil düfr. Ülâki habitat amâluhum ve fî nârihum hâlidûn. O
müşrikler küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. 25. ayet-i kerime, Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadillillahe ve resulehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ zâlikel hizyül azîm. Bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların, Allah'a ve Resullerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. 26. ayet-i kerime. Ve adallahül münafıkine vel münafikati el küfare nare cehenneme halidine fiha hiye hasbühüm ve leanehumullah ve lehum azabin mukim. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Bu azap onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap da vardır. Yunus suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor: Vellezine kesebu seyyiati cezahu seyyiatin bimisliha ve terhe kuhum zille ma lehum minallahi min azim keennema uşiyet vücuhuhum kıta'an minelleyli müzlima ulaike ashabinnaru hum fiha halidun. Kötülük işleyenlere gelince yalnız kötülükleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaklardır. Seyyiat işleyenlere gelince, onların kaybettikleri dereceler yaptıkları cürümle eşdeğerdir. O kadar seyahatlerinin karşılığı o kadardır. Ama o insanlar ebediyen cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Zümer suresi 72. ayet-i kerime bizim sıradaki 28. ayet-i kerimeyi ifade ediyor. Kıylet hulü ebvabe cehenneme halidine fiha febise mesvel mütekebirin. Onlara şöyle denilir: İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Tekebür edenlerin yeri ne kötüdür. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kıylet hülü denir ki onlara girin, evvabe cehenneme cehennemin kapılarından halidine fiha devamlı kalacağınız. Ve 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime, innel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Doğrusu mücrimler cehennemde muhakkak ki mücrimler cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır. La yufteteru anhum ve hum fiha mublisun. Bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden bu ayetleri size tek tek okuduk? Bir defa daha söylüyoruz. Bundan muradımız bunun bir belge olarak bilgisayarın hafızasında kalması. Kim bunları merak ediyorsa, gerçekten cehenneme giren insan
bir daha çıkar mı çıkmaz mı konusunda kesin bir fikri olmasını istiyorsa, kesin ispatları görmek istiyorsa, işte ayetler burada hepsi açıklandı. Tam 29 tane ayet Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse kim aksini iddia ediyorsa, o hiçbir delile sahip olmayan, sadece zamanımıza kadar gelen hurafelere dayalı olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, bu hurafeleri ortadan kaldırmakla vazifeliyiz. Öyleyse sahtekarlıkların yerini hakikatler alacaktır. Bunun için çalışıyoruz. Aldığımız emir bu istikamette. Her yanlış Kur'an'a vurulacak ve Kur'an hükümleri istikametinde yanlış doğruya dönüştürülecektir. Bu gün sizlere sadece bir hurafenin yıkılışı için gerekli delilleri ulaştırdık. O hurafe, biz Allah'a inanıyoruz, müminiz. Biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz. Cehenneme gideceğiz tabii. Ama Allah Teala bir süre bizi cehennemde tuttuktan sonra cennete alacak. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle bir olay yok. Kesin olarak kıyamet günü kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan herkes cehenneme girer ve orada ebediyen kalır. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onlar da cehenneme girerler ama görmek için. Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek için girerler, görürler bütün cehennemleri. Ondan sonra da oradan çıkıp uçarak cennetin hangi katına gideceklerse oraya ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, kim size derse ki cehenneme giren oradan çıkar da cennete girer, ona deyin ki hayır kardeşim, sen doğru söylemiyorsun. Eğer doğru söylüyorsan bize ayet göstermek mecburiyetindesin. Tam senin söylediğin aksi olan 29 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sen bize bu masalları artık yutturamazsın, o devirler bitmiştir diyeceksiniz. Bu bilgisayara dikkatle bakın. www.mir.com ya da University of Allah. Hangisi söz konusu olursa olsun, şu geçerli, burada Kur'an Furkan'dır. Kim başka şeylerle Kur'an-ı Kerim'i mahkum etmek istiyorsa, onlarla mücadelemiz biz hayatta olduğumuz sürece devam edecektir. Öyleyse artık İslam dinine girmiş olan hurafelerin hepsinin yok edilme zamanı gelmiştir. Bu devir o devirdir, hidayet devridir. Allah Teala'nın hepinizi mutlaka Allah'ın cennetine almasını, sonsuza kadar sizleri cennette mükafatlandırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Kulaklarınızı Allah'ın sohbetine ne kadar açarsanız o kadar mutlu olursunuz.

Ciao a te. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah'ın selamıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve hepinize büyük mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Bugünkü konumuz Vel Asr Suresi. Vel Asr Suresi Kur'an'ın en önemli surelerinden biridir. Belki de en önemlisidir. İmam-ı Şafii Hazretleri Vel Asr Suresi konusunda Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Yüzlerce, binlerce nüshası var. Böyle bir şey mümkün değil. Farz-ı muhal olması mümkün değil ama bir an için öyle olduğunu kabul etsek, Kur'an-ı Kerim kaybolsa, Vel Asr Suresi bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatabilecek olan özelliğiyle ortaya çıkar. Böyle söylüyor İmam-ı Şafii Hazretleri. İmam-ı Şafii Hazretleri, Şafii mezhebinin kurucusu. İmam-ı Azam, Ebu Hanefi Hazretleri, Hanefi mezhebinin sahibi, kurucusu. Hanbeli Hazretleri, Hanbeli mezhebinin İmam Malik'te Maliki mezhebinin sahibi Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafi dört ayrı mezhep içerir. Vel Asr Suresi neden bütün Kur'an'ı temsil ediyor? Çünkü Kur'an 28 basamaktan oluşur. Sohbetimizin başında bu 28 basamaktan birer cümleyle bahsetmemiz lazım ki konuyu adım adım toparlarken ilk 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak, dördüncü 7 basamak diye bir sıralamaya tabi tutalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. Herkes yaşar. Herkes hayatı boyunca bir takım olaylar yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Çünkü Allah Teala bütün insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan eder. Önemli olan üçüncü basamaktır. Bu imtihanları da kazanmak veya kaybetmek önemli değil. Çünkü onlar bir insanı hedefe ulaştırmak konusunda bir hüküm ifade etmezler. Önemli olan üçüncü basamaktaki olaylardır. Allah Teala insanlardan %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını seçer. Bu seçtikleri Allah'a milaki olmayı dilemeleri için seçilmişlerdir.
bu seçilen 195'ten fazla insanın içinde %5'ten çok daha az bir kısmı Allah'a mülaki olmayı diler. İşte bu konunun başlangıcıdır. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümindir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek birçok olayları art arda getirir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişinin kalbine kişinin zikrine paralel olarak Allah rahmet isimli bir nur gönderir. %2 nur kişinin kalbine girer. Bu işlemlerin oluşabilmesi kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle yani amenu olmasıyla mümkündür. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse hep ikinci basamakta kalır. Olayları yaşar, imtihanlar olur ama o kişi üçüncü basamağa geçemez. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Vel Asr suresindeki muhtevada neleri yaşadıklarını birlikte müşahede edeceğiz. Sonra ne olur? Bu insanları Allah mürşitlerine ulaştırır, tabiyetlerini gerçekleştirir. 14. basamakta kişi mürşidine tabi olur.

Tabi olursa ne olur? Bu kişi amenü salata başlar. İllellezine aminu, sadece amin olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah Teala birçok şeyler tahakkuk ettikten sonra, o kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaşan kişi taviyeti andan itibaren ruhu, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. O kişinin ruhu ise devrin imamının dergahına ulaşır. Bu noktadan itibaren seyri sülük başlayacaktır. İşte o seyri sülükün muhtevası içerisinde kişi, birinci iki, kişinin ruhu, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Bu gök katlarını birer birer aşar. Ruh, yedinci gök katında Allah'ın zatına ulaşır. Yedinci gök katının yedinci aleminde, Sitre-i Münteha'dan yedinci aleme, indi ilahiye yükselen ruh, orada Allah'ın zatında yok olur.

kimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbinde %49+2 %51 rahmet birikir. %49 rahmet, %2 fazla olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2'den sonra her %7 fazla birikiminde o kişinin Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk söz konusudur. Bu yolculuk muhtevası içerisinde ruh Allah'a ulaşır. Burası 21. basamaktır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktır.

Bundan sonra kişi dik yokuşu tırmanmaya başlar. O güne kadar ulaşmış olduğu zikir kademesi ...33.000 zikirde 41.000 arasında değişir. Belki biraz daha yukarıda çıkar. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra o kişi için nefs tezkiyesinin ikinci kesimi başlar. %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır ve bu noktadan itibaren ruhu Allah'a ulaşan bu kişi zikrini arttırmaya çalışır ki günün 1/3'ünü zikirle geçirmesi noktasına kadar ulaşması lazım kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başladığı zaman bu konuyu Velasur suresinin illellezine amenu dedikten sonra amenu olanlar, ilk 7 basamağın içinde olanlar ve amenu salihat diyor, nefsi ıslah edici ameller işleyenler, mürşidine tabi olup da nefs tezkiyesine başlayanlar, amenu salihat yapanlar olarak ifade ediyor Velasur suresinde. Tevazu bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Kişi ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu kişi buna ulaşmıştır ki hakkı tavsiye eder hale gelmiştir. Hakka ulaşmayı tavsiye eder hale gelmiştir. Bundan sonra kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusu olur.

Sonra daimi zikre ulaşıp ulul elbab olması söz konusudur. Sonra bu kişinin kalbinin 7 defa müzeyyen olması lazımdır. Bu 7 kademe müzeyyen oluşu boyunca o kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Ve bu kişi ulul elbab makamından ihlas makamına ulaşır. 7 kademede 7 katlı gökler gösterilir. 7 kat göklerin görülmesi tamamlandığı zaman kişi ihlas makamına

ulaşmıştır. Günahları örtülür. Başın üzerine saran nuru verilir kişinin. Örtülen günahlar sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala tarafından iradesi teslim alınır. Sonra o teslimle birlikte Allah-u Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. İşte bu nokta o kişinin irşat makamına memur ve mezun olarak Allah'ın zatını görmesiyle noktalanır. Kim Allah'ın zatını görebilirse, gördüğü noktada Allah'ın zatını gördüğü noktada o kişi rüyetullah olmuştur. Ve hakkı görerek, hakkı tavsiye etmek mevkiine, yani irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Vel Asr suresinin sabrı tavsiye edenler ve hakkı tavsiye edenler ifadesi bu minval üzere geçer. Vel Asr suresine bir göz atarsak Allah Teala diyor ki Vel Asr innel insane lefi hüsr. Vel asr, asra yemin olsun ki innel insane lefi hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Mutlaka hüsrandadırlar. İnne insane, muhakkak insanlar. Le, muhakkak insanlar mutlaka fi hüsr, hüsran içindedirler. İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amenü salihat ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, yani nefs tezkiyesine başlayanlar hariç ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç hakka ulaşıp Allah'ın zatını görüp hakkı tavsiye edenler hariç ettevasa bis sabr ve sabra ulaşıp iradesinde Allah'a teslim edip hakkı görüp sabrın sahibi olarak yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim eden insanlar sabrın sahipleri. Sabrın sahibi olanlar, sadece onlar hakkı tavsiye ediyorlar. İşte Allah Teala'nın derin devrin imamları hakkında söylediği şey, biz onlardan imamlar kıldık. Ve ceale minhum eymeten yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye

Yehtümüne bir emrina, emrimizle hidayet edilsinler diye. Ve masaveru sabrın sahibi oldukları için ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte devrin imamlarıyla müşriklerin yaptığı muhteva arasında farklılık var. Devrin imamları bu vakta herkesin başının üzerinde ruhlarını verenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, aminu olan kişidir. Allah ne diyordu? Allahu veliyyüllezine aminu. Allah'a amin olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz beraberce. Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kıldığını görüyoruz üzerimize. Aminu olmak, iman etmek demek. Amin olan kişi, mümin olan kişidir. Allah'a iman eden kişidir. Aminu kelimesi iki grup insan ihtiva eder Kur'an-ı Kerim'de. Birinci grup Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bunlara da aminu diyor Allah-u Teala. İkinci grup gene Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunlara da amin olanlar diyor. İşte bu iki grup arasında büyük farklılık var. Çünkü bunlardan amin olup da yani Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ama Allah'a inanıp da amin olup da Allah'a ulaşmayı dileyenler onlarsa birinci kat cennetin sahipleri olarak vasıflandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu amin olanlardan yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlardan şöyle bahsediyor. Ey amin olanlar Allah'a mülaki olmayı dileyin. Yani Allah Teala bu ayette Allah'a karşı takva sahibi olan ifadesini kullanmış ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki bu amin olan kişi henüz takva sahibi olmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileseydi, o zaman Allah-u Teala bir üst kademe için farklı bir ifade kullanacaktı. Mürşidinize tabi olun ifadesini kullanacaktı. Ama burada takva sahibi olun ifadesini kullanıyor. Şimdi bakıyoruz, takva sahibi olun dediğine göre bir amin olan kişi takva sahibi değil. Öyleyse buradaki amin olan kişi henüz Allah'ın günahlarını örtmediği kişi. Şimdi bakıyoruz Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi kişiyi takva sahibi mi yapar? Evet. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu
Ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor.

Diyor ki Yüce Rabbimiz münibine ileyhi ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekunun minel müşrikin, müşriklerden olma. Roma 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Şirkte olanlar. Demek ki eğer kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, takva sahibi olacaktı ve gizli şirkten de kendisini kurtaracaktı. Öyleyse kişinin gizli şirkte olması cehenneme gitmesini ifade ediyor. Şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için takva sahibi oluyor. Öyleyse kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına cehennemden kurtarıyor. Onun için Vel-Asr suresi insanlar hüsrandadırlar. Ama amin olanlar hariç onlar hüsranda değillerdir diyor. Gerçekten onların hüsranda olmadığını Allah-u Teala açık bir şekilde ifade buyuruyor. Buradaki muhtevaya bakıyoruz. İnsanlar eğer Allah'a mülaki olmayı dilememişlerse onlar şirkte. İnsanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse onlar takva sahibi değil. Öyleyse Allah-u Teala bir insanın cehennemden kurtulmasını onun için Allah'a ulaşmayı dileme talebine getirmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Sahabe de vaktiyle şeytanın kuluymuş. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنْ اَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي Sahabe için diyor ki onlar tağuta kul idiler. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah Teala. Demek ki bütün sahabe tağuta, insan ve cin şeytanları kuluymuşlar. Sonra ne olmuş? Sonra Allah'a kul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında gördüğümüz o ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir, gideceği yer cehennemdir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenin ikinci özelliği takva sahibi değildir. Allah Teala insanlar başlangıçta hüsrandadır. Ama amel olanlar hariç dediğine göre bir ayet-i kerime gereğince demek ki aynı zamanda insanlar hüsranda. İşte
Allah'a münaki olmayı dilemeyen herkesin hüsranda olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileme açısından Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Allah Teala o onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar ve takva sahibi değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olmak.

Böyle Asr suresi de böyle başlıyor. Yani asri, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllel lezine aminu, ama amin olanlar hariç. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar.

ve hidayette de değillerdir diyor Allah-u Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin durumunu bir başka açıdan Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala orada kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sadece bir tek fırka mümin olduğuna göre şeytanı kul olanların hepsi kafirler zümresinde. Öyleyse Rum 31-32'ye baktığımız zaman ne görüyorduk? Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka, geri kalan bütün fırkalar şirkli olanlar. Kurtulanlar, takva sahibi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, geri kalan şirkli olanların hepsi cehenneme gidecekler. Müminler ve şirkli olanlar diye ayırmış Allah-u Teala, amin olanlar ve şirkli olanlar diye ayırmış. Sebe 20'de de iman edenler, yani mümin olanlar ve kafir olanlar diye ayırmış. Öyleyse bu gizli şirkte olanların hepsi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi aynı zamanda kafir. Allah-u Teala Allah amin olanların dostudur diyor. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor. Neden? Kişiler nefs tezkiyesi yaparlar. Nefsleri yarı yarıya afetlerden kurtulur. Alacakaranlığa ulaşır. O kişi fizik vücudunu arkadan da nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. Şimdi bu ayetteki Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri ifadesi yarıya kadar bir aydınlanmayı ifade ediyor. Allah amen olanların Allah'a ulaşmayı dileyip de daha mürşidine falan tabi olmamış olanların dostudur. Onları zulmetten nur ulaştırır. Ne olur? Bu kişi gider, mürşidine tabi olur. Tabi olduğu zaman nefs tezkiyesine başlayacaktır. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefs tezkiyesine başlayan bu kişi mürşidine tabi olmuştur. Başka türlü nefs tezkiyesi başlamaz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan nefsinin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin, amin olan kişinin, burada nefs tezkiyesine başlamasının sonu nefs tezkiyesiyle noktalanır. Nefsinin kalbi %51 oranında nurla kaplanır. %49'u karanlık kalır. Daha zikrini, daha üst seviyeleri arttırmadıkça. Bu kişi mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir devrede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Böyle bir muhteva içerisinde kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması bir hedeftir. Bu hedefe ulaşan kişi zikir seviyesini değiştirmezse, diyelim 41 bin zikirde Allah-u Teala'ya ruhu ulaşmış, bir ömür boyu 41 bin zikir devam ettirebilirse her gün, bu kişi hep bu seviyede kalır. Burası Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennet hak eder. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kat cennete hak eder.
ruhunu Allah'a mutlaka Allah-u Teala o kişinin ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Kişi o zikir seviyesini devam ettirirse ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Ama ya bozarsa, yavaş yavaş zikirleri düşmeye başlarsa ki şeytanın gayretleri o istikamettedir. Ve ruhu Allah'a ulaşan kişinin Allah tarafından koruyucu kalkanı vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların hepsini mutlaka bu koruyucu kalkanıyla korur. Şeytanın onlara saldırısını önler. Ama ruhu Allah'a ulaştıktan sonra artık şeytan serbesttir. O kişiyi tekrar ulaştığı yerden düşürmek için bütün gayretiyle çalışır. Başkalarından daha fazla gayret eder. İşte bu noktayı anlatıyor. Allah Teala'nın söylediği şey, Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar nurdan zulmete götürülürler. İşte %51 nurla kaplandıktan sonra kişi adım adım zikre düşmeye başlamışsa, bir kısa bir süre sonra bu kişi ulaştığı yerden aşağı düşer. Nefsinin kalbindeki nurlar adım adım boşalır. O kişinin zikri azaldıkça kalbindeki nurlar da birer birer artan karanlıklara paralel olarak kapı dışarı edilir. Ve kişi tekrar karanlıklara geri döner. Ve tağutun dostu olur. Tağut onlara dost olmaz. O kişi tağutun dostu olur. Vuslata ulaştıktan sonra, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bir geri dönüş söz konusudur burada. Ve kişi geriye dönmüştür. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostudur. Mürşidine ulaştığı zaman daha çok dostudur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman daha çok dostudur. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Dünya mutluluğunda yarısını elde etmiştir. Zikir seviyesini koruyabilirse bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Ama eğer devam ettiremezse, zikrini arttırmaya devam ettiremezse, o zaman bu kişi geriye dönecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar yok olmaya doğru gidecektir. Bir gün kişi başa geri dönecektir. Nefsinin kalbindeki afetler. Şeytan onu nurdan tekrar zulmete götürecektir. Ve Allah Teala böyle olan insanlara kafirler diyor. Burada da Allah'a ulaşmayı dileyip de düşenlerin tekrar küfre geri döndükleri, kafir oldukları muhtevası anlatılıyor. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah onların dostu. Demek ki amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın o kişiye dost olmasını sağlıyor. Ve düşme halinde de o kişi tağuta dost oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemek önemli bir müessese. Çünkü Allah Teala Şura 13'te diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İfade şöyle,

Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %90'ından, 95'inden fazlasını seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Sadece onlar ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Daha doğru bir ifadeyle Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını kendisine ulaştırır. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Vel asr, insanlar hüsrandadırlar. İnnel insane lefî hüsr illellezîne âminu diyor. Âmin olanlar hüsrandan kurtulur. Âmin olanlar cehennemden kurtulur. Hüsrandan neden kurtulurlar? Çünkü sadece amini olmayanların hüsranda olacağı ifade buyurulduğuna göre amin olan bir kişi hüsrandan mutlak olarak kurtulur. Şimdi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine, 7 ve 8. ayetlerine bakalım beraberce. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişi, yani amini olmayan kişi, bu kişinin gireceği yer mutlaka cehennemdir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ey amin olanlar diyor. Yani Allah'a inananlar takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, sizin günahlarınızı örtsün diyor. Furkanlar vermesi kişiye irşat makamını görme hassası, irşat makamının söylediklerini işitme hassası, irşat makamının